Mütefekkir düşünür ama ulaşabileceği yer düşünce standartlarının sonuna kadar gider. Düşünebildiği noktada son hududa geldiği zaman durmak mecburiyetindedir. Daha ötesi onun için yoktur. Ama ehli tezekkür öyle değildir. O bir hududa ulaştı mı Allah-u Teala'dan yardım ister. Allah-u Teala mutlaka o hududun ötesine onu geçirir. Eğer Allah-u Teala uygun görüyorsa. Sevgili kardeşlerim, bir insan nasıl ulul elbab olur? Ulul elbab makamı nerededir? 28 basamaklık bir İslam merdiveninin 26. basamağı ulul elbab basamağıdır. Kimdir ulul elbab? Allah Teala bu sualin cevabını veriyor. Li ulul elbab yeskurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de ulul elbab için daima Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Bir insan üç halde bulunur. Ayaktadır, oturuyordur veya yatıyordur. Yan üstü yatarken de diyor, muradı ne? Allah Teala hepinizin aslında kıbleyi sağa alarak yatmasını ister ve sağ kulağınızı yastığa dayayarak uyumanızı ister. Acaba muradı ne? Sağ kulağınız yastığa dayalı oldu. Ne olur? Eğer birazcık yastığın üzerinde kulağınızı sağa sola doğru şöyle birazcık oynatırsanız, bir noktada kulağınızda kalbinizin atışlarını duyacaksınız. Kalbiniz hep Allah diye atar. Yani çift tecelli. Allah, Allah, Allah. Hep bu ritimle atar, çift tecelli atar ve hep Allah kelimesini tekrar eder. İşte kulağınız bu tekrarı duyduğu noktada duracaksınız. Ve dilinizi de oynatmadan kalbinizdeki sesle Allah demeye başlayacaksınız. Dilinizi de oynatmayacaksınız. Ve de formunuzu bozmadan, o şeklinizi değiştirmeden uyuyakalacaksınız. Muhtemeldir ki günlerden bir gün uyandığınız zaman da Allah, Allah, Allah, Allah diye içinizdeki sesin tekrar ettiğini duyacaksınız. İşte bu bir müjdedir. Ulul elbab olmanın yaklaşmış müjdesi. Zaman Allah'a göredir. Sizin Allah'tan alabileceğiniz onun mükafatlarına göredir. Ama daimi zikrin sahibi olmak, ulul elbab olmayı mutlaka muhtevasına alır. Peki, ulul elbab olmak farz mıdır? Evet, farzdır. Allah Teala Nisa 103'te diyor ki, feskurunallâhe kıyamen kuuden ve ala cunûbihim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Emir. Kur'an-ı Kerim'de hangi konu emir şeklinde tecelli etmişse bu bir farzdır sevgili kardeşlerim. Bu farz emri yerine getirmek mecburiyetindesiniz. Bütün farz emirler gibi. Bu da farzdır. Muhlis olmak da farzdır. Salih olmak da farzdır.
iradeyi Allah'a teslim etmek de farzdır. Ama insanlar bütün bu farzları unutmuşlar, dini İslam'ın 5 şartına oturtuvermişler. Demişler ki namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, zekat vereceksin, hacca gideceksin. Bir de kelime-i şehadete getiriyorsan tamam, cennete mutlaka gideceksin. Şimdi kişi düşünüyor, iyi de diyor yahu ben çok günahkar bir insanım. Bunları yapıyorum gerçi ama günahları da devam ettiriyorum. Nasıl cennete gideceğim? Onun da kolayını bulmuşlar. Önce diyorlar seni Allah Teala cehenneme gönderecek. Böyle leblebi gibi hafif tertip orada bir seni kavuracak. Ondan sonra da hop oradan cennete gideceksin. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de böyle bir olay yok. İnsanlar ya cehenneme giderler ya da cennete. Şöyle bir olay var. Cehenneme mutlaka herkes gidecektir. Ama cennete girecek olanlar cehennemi görüp de oradan çıkarken Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükürlerde bulunmak için cehenneme uğrarlar. Allah-u Teala onu söylüyor Meryem 70-71'de. Aranızda kıyamet günü cehenneme uğramayacak hiç kimse yoktur diyor. Ama Allah-u Teala günahkarları, cehennemde kalacakları dizüstü bırakır ve diğerlerini cennetine alır. İşte böyle bir olay söz konusu sevgili kardeşlerim. Bir insanın ulul elbab olabilmesi, bakınız nasıl bir diziyi ifade ediyor. Bu kişi evvela Allah'a ulaşmayı dileyecek. Sonra bunun üzerine Allah Teala onun üzerinde, bu kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelli ederek onun görme, işitme ve idrak etme hastalarını açacak. O kişi irşat makamını irşat makamı olarak gören, onun sözlerini işitebilen, manasına varabilen ve neticede kalbine indirip mananın ötesinde idrak edebilen birisi olacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda bu kişinin bu noktaya ulaşması Allah'ın ona yeni imkanlar vermesiyle devam edecektir. Allah o kişinin kalbine ulaşacaktır. Sonra ne yapacaktır Allah-u Teala? O kişinin göğsünü yaracaktır. O kişinin kalbini Allah'a çevirecektir. O kişi göğsü Allah-u Teala tarafından yarıldıktan sonra zikir yaptığında Allah'ın rahmeti ve fazla o kişinin göğsüne, göğsünden de kalbine ulaşacaktır. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Rahmet ve faz kalbe kadar ulaşır ama bu aşamada fazlın kalbe girmesi mümkün değildir. Sadece %2 rahmet girer. Sonra bu kişi kalbinde bu birikim olunca huşu sahibi olur. Mürşidini ister Allah-u Teala'dan ve mürşidine ulaşır. Tabiyetiyle beraber ruhu vücudunu terk edecektir. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır. O kişi Allah-u Teala'dan birçok mükafat alacaktır. Kalbinin içine iman yazılacaktır. Allah-u Teala o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun günahlarını örter.
Yani günahları sıfırlanır. Ama bu noktada, mürşidine ulaştığı noktada tabiyetiyle beraber o örtülen günahları bir de sevaba çevrilir. Allah Teala ona bugüne kadar herkes gibi yaptığı, kazandığı her sevap derecesinde 10 katını verirken bu noktadan itibaren 100 katını vermeye başlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burası o kişinin bire 100 aldığı bir yerdir.

Bu noktadan itibaren o kişinin ruhu vücudunu terk edecektir. Çünkü devrin imamının ruhu onun başının üzerine gelip vücudu terk et, Rabbine doğru yola çık emrini verecektir. O ruha ve ruh vücudu terk edecektir. Ondan sonra başladığı yolculukta ne zaman o kişinin kalbinde bu başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra %7 fazıl birikimi gerçekleşirse ruh zemin kattan birinci kata ulaşacaktır. Burası nefsi emmaredir. Nefsinin kalbinde henüz sadece %7 nur var kişinin. Sonra ikinci bir %7 nur nefsi levvame kişinin nefsini lehmettiği, kınadığı bir nokta sevgili kardeşlerim. Sonra üçüncü defa %7 nur nefsi mülhime kişinin Allah'tan ilham almaya başladığı nokta. Ruh üçüncü gök katında. Dördüncü defa %7 nur mülhime nefsi mutmainne kişi Allah'ın kendisine verdikleriyle doyuma ulaşıyor, tatmin oluyor. Öyleyse buradaki, buraya kadar olan kesimi bir şekle soktuğumuz zaman şunu görüyoruz. Kişi Allah-u Teala'nın dizaynında en güzel bir noktaya ulaşmak üzere yola çıkmış durumda. Ruh dördüncü kata ulaşmış, mutmain. O kişinin nefsi mutmain. Doyuma ulaşmış Allah'ın kendisine verdiği her şeyin kendisine yeterli olduğu konusunda kesin bir kanaate sahip. Sonra Allah'tan razı oluyor, radiye makamı. Ruh beşinci katta. Sonra Allah ondan razı oluyor, merdiye makamı. Ruh altıncı katta. Ve yedinci defa %7 nur birikimi burası yedinci makam. Tezkiye. Nefs tezkiye oluyor. Ruh vuslattan ayrı oluyor. Yedinci gök katına ulaşıyor. Yedi tane alem geçiyor. Soldan sağa bir yolculukla. Ve Sitet-i Münta'yı görüyor neticede, zikrini zikir hücrelerinde tamamladığında ve ruhu Allah'a doğru yükselerek Allah'ın zatına ulaşıyor. Ulaşınca da Allah'ın zatında yok oluyor. Fena fillah oluyor. Fena, fani olmak demek. Fi içinde Allah, Allah. Allah'ın içinde fani oluyor kişi. Kişinin ruhu Allah'ta ifna oluyor, yok oluyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burası ruhun Allah'a ulaştığı yerdir. Burası o kişi için bir muhteva taşır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah-u Teala tarafından Rabbine ulaştırılmıştır. Ulu'l-elbab olmuş mudur? Hayır. Daha zikrin günün yarısına kadar olan kısmını bile tamamlamamıştır. Daha sonra bu kişiye Allah'ın katından bir taht verilecektir. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. Ve Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok olur. Burası
22. basamaktır. Sonra bu muhtevada kişiye bir taht verilir. Allah'ın huzurunda bir tahta sahip olur. La mekana kavm olur. Yunus'un tabiriyle mekansızlığa kavm olur. Oranın ahalisinden olur. Buraya göre mekansızlık, bu aleme göre orası fizik değildir. Ama Allah'ın mekanında Allah'a devamlı ibadet söz konusudur. Günde 7 vakit namaz orada da kılınır. Devrin imamı Allah'ın huzurunda o namazı kıldırandır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu noktadan sonra ne olur? Daha çok zikrini artıran kişi, ne zaman zikrini günün yarısından öteye ulaştırabilirse, her gün 12 saatten fazla zikreder bir hale gelirse, işte bu nokta sevgili kardeşlerim, o kişinin yeni bir noktaya ulaşmasıdır. Buna züht deniyor. Böyle bir insan zikrini günün yarısından öteye taşıyan insan zikirsizliğe karşı zahit olmuştur. Züht makamının sahibi olmuştur. İşte bu makamın sahipleri günün yarısından daha çok Allah'ı zikrettikleri için dünyaya karşı değil Allah'a karşı bir yönelmenin ağırlığı Allah'la ilişkilere vermenin başarısı içindedirler. 12 saatten fazla her gün zikreden kişi zahit olur. Yani o kişi Allah-u Teala'ya onu ne kadar sevdiğini her gün 12 saatten günün yarısından daha fazla Allah'la meşgul olarak, Allah'ı zikrederek ispat ediyor. Dünyaya ayırdığı zamanın daha fazlasını Allah'a ayırıyor. Aslında sevgili kardeşlerim, zikrin bu noktasında da, zikrin daimde de kişi bütün işlerini yapar, konuşmalarını yapar ama kalbi devamlı zikretmektedir. Kalbindeki sesi o kişi de her an hissetmektedir, duymaktadır. Sistem artık günün yarısını aşmıştır. Kişi elindeki zikir tesbihiyle 12 saatten daha fazla zikir yapıyor. Ulu'l-Elbab makamını yakalamak, Ulu'l-Elbab'a ulaşmak, hayır bu noktada böyle bir olay söz konusu değil. Burada kişi

zikrini daha da arttıracaktır. Öyle bir noktaya gelecektir ki nefsinin kalbindeki nurlar %80'i de aşacaktır. İşte açtığı noktada yeni bir teslim söz konusudur. Bu kişi fizik vücudunu teslim etmiştir Allah-u Teala'ya. Sonra sahabe geliyor aklımıza. Sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler mi? Evet. Mürşitlerine ulaştılar mı? Evet. Tabi oldular mı? Evet. Üçüncüsü, ruhlarını Allah'a ulaştırdılar mı? Teslim ettiler mi? Evet. Fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler mi? Evet. Bu fizik vücudun tesliminden sonraki merhale daimi zikirdir. Daimi zikre ulaşan kişi ulul elbab olmuştur. Lüplerin sahiplerinden birisi olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah bütün insanları sever. Az sevdiğinden çok sevdiğine doğru bir merhaleler dizisi bütün insanları muhtevasına alır. Herkes bu dairenin içindedir. Allah'a doğru yola çıkanlar, daha Allah'a ulaşmayı yeni dileyenlerden başlayın da, ulul elbab olan, muhlis olan, es-salih olan kullarına kadar bu denge devam eder. İşte ulul elbab olan kişi ulul elbab makamına geldi. Söylediğimiz 7 özelliğin sahibi. Allah-u Teala ulul elbab makamına alışmış olan kişiye yerlerin melekutunu gösterir. 7 tane yerler, yani 7 kat cehennem her biri bu kişiye gösterilir. Bu gösterilen muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Kişinin tüyleri ürperir. Gördüğü o korkunç şeylerden Allah-u Teala'ya nasıl hamd edeceğini, nasıl şükredeceğini şaşırır. Büyük bir hamd ve şükrün içine girer. Allah-u Teala'ya hamd eder ve şükreder. En üst kademede bir hamd ve şükür bu kişinin mutevasındadır artık. İşte ulul elbab olmak, bu noktada kişiye o saydığımız 7 tane özelliği kazandırır. Bütün sahabe ulul elbab olmak şerefine ermiştir. Allah-u Teala Zümer suresinin 18. ayet kerimesinde diyor ki sahabe için onlar sözü dinlerler. Ve sözün ahsen olanına tabi olurlar. Sözün ahsen oluşu olanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediğidir. İki sebepten, bir, o ne zaman konuşursa kalbinde yazılı olan Kur'an-ı Kerim'i anlatır sahabeye. Kur'an-ı Kerim ahsen olduğu cihetle sözleri ahsendir, ona tabi olur sahabe. İkincisi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuştuğu zaman gene ahseni ifade edecektir. O Allah'ın Nebi Resulüdür. Son Nebidir, son Peygamberdir. Peygamber Resulüdür.

kalbine yazılan Kur'an-ı Kerim'i ister Kur'an-ı Kerim olarak okusun, isterse Allah'ın o sırada kendisine söylettiklerini söylesin. Onlar da Allah-u Teala tarafından söyletildiği için gene ahsendir. Öyleyse böyle bir dizaynda konunun sonrasına bakalım. Onlar hidayete erdiler diyor Allah-u Teala sözün. Ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor. Bir şey daha söylüyor Allah-u Teala. Ve ulul elbab oldular diyor. Bütün sahabe ulul elbab olmak şerefine ermiş sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu dizaynı içerisinde bu hedefe ulaşmak herkes için mümkün müdür? Herkes için mümkündür. Kim Allah'a has kul olmak istiyorsa, has kul olabilmek daimi zikrin sahibi olmakla mümkündür. Ulu'l-elbab olmakla mümkündür. Ve ulu'l-elbab kademesi daimi zikrin birinci kademesidir, ilk kademesidir. Davetede ihlas var, davetede salah makamı var. Bu kişi, ulu'l-elbab makamındaki kişi neyini teslim etmiştir Allah-u Teala'ya? Ruhunu teslim etmiştir. Bir, fizik vücudunu teslim etmiştir. İki, nefsini de teslim etmiştir. Peki ulu'l-elbab makamındaki kişinin teslim etmediği şey iradesidir. Salah makamının beşinci kademesinde teslim edecektir iradesini. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ulu'l-elbab olmak Allah'ın bir büyük dizaynına sahip olmaktır. Ulu'l-elbab makamında henüz gök katları görülmez. Ama yer katlarının, cehennemlerin hepsi mutlaka gösterilir. Ve bir şey daha ilave edilir. Devrin imamının dergahı gösterilir. Devrin imamının dergahındaki altın kapı gösterilir. Oradaki işlevler gösterilir. Onarlık insan ruhları sıralaması gösterilir. Herkesin önündeki Kur'an-ı Kerim gösterilir. Onarlık sıraların bütün sahipleri önlerindeki rahlelerde bir Kur'an-ı Kerim'in sahibidirler. Yani göklere yükselecek olan bu ruhlar mutlaka Kur'an-ı Kerim öğretisinden geçiyorlar. Mutlak olarak Allah-u Teala onlara Kur'an-ı Kerim'in öğretilmesini emreder. Öyleyse orada Kur'an-ı Kerim'in ruhu öğretilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki ulu'l-elbab makamını sizlere anlatmayı Allah-u Teala bize nasip kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi ulu'l-elbab makamına, ihlas makamına ve salah makamına ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, üniversitemizin değerli mensupları. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde birlikteyiz. Kur'an-ı Kerim tefsiri, Kur'an'ın ruhunu anlatmaktır. Bir defa daha ruha girmek üzere inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fusilet Suresi 40. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne yulhidûne fî âyâtina lâ yah fevne aleyna. Efemen yulka fin nari hayrun em men ye'ti aminen yevmel kıyameh i'melu fa şi tüm innehu bima ta'melune basir. İnne muhakkak şüphesiz ellezine onlar yulhidune dil uzatırlar, saptırırlar fi de hakkında ayatina ayetlerimiz la yahfevne gizli kalmazlar aleyna bize mi? Ve böylece men kim kimse ilka ilka edilir, bırakılır, konur. Fi de içinde içine ennari ateş. Hayrın hayırlı, daha hayırlı. Em veya yoksa men kim kimse yeti gelir. Aminen emin olarak güvenle. Yevmel kıyameti kıyamet günü i'melü yapın. Ma şey. Şitüm dilediniz. İnnehu muhakkak ki o bima şeyle tamelune yapıyorsunuz, basirün en iyi görendir. Muhakkak ki ayetlerimize

saptırma yapanlar size gizli kalmazlar. Kıyamet günü ateşin içine konulanlar mı, yoksa bize emin olarak gelenler mi hayırlıdır? Dilediğinizi yapın. Muhakkak ki o yaptıklarınızı en iyi görendir.

Kilise Allah'ın ayetlerinde saptırma yapan birçok insan olmuş bugüne kadar. Şu anda Kur'an mealleri de aynı statünün içindedir. Allah'ın söyledikleriyle insanların ifade ettikleri arasında büyük farklar oluşmaktadır ve insanların kurtuluşu da engellenmektedir. Onun için Allah'ın tefsiri doğru olan odur. Allah'ın ruhunu bildirdiği bir Kur'an tefsiri. Allah'ın ayetlerinde her zaman saptırma yapanlar olmuştur. Hala da devam ediyor. Birinci ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne keferû bizzikri lemmâ câehum ve innehu le kitâbün azîz. İnne muhakkak gerçekten ellezîne onlar keferû inkar ettiler. Bizzikri lemmâ olduğu zaman câehum onlara geldi. Ve innehu ve muhakkak ki o le elbette gerçekten mutlaka kitabın kitap azizün üstün yüce şerefli. Şöyle oluyor netice. Gerçekten onlar kendilerine zikir yani Kur'an geldiği zaman onu Kur'an'ı inkar ettiler. Ve muhakkak ki o aziz yani yüce ve şerefli bir kitaptır. Her zaman böyle olmuş sevgili kardeşlerim. Hangi peygambere Allah Teala bir şeriat kitabı göndermişse onu mutlaka insanlar inkar etmişler. Ve her devirde Allah Teala bütün kavimlere resullerini gönderiyor ve gönderdiği bütün kavimlerdeki resulleri bütün kavimler inkar ediyor. Kabul etmiyorlar. Allah Teala Müminin Suresi'nin 44. ayet-i kerimesinde açıkça bunu söylüyor. Biz bütün kavimlere resul gönderdik. Ard arda gönderdik. Birbirinin ardından ve göndeririz diyor ard arda. Ama diyor hangi kavme resul gönderdiysek bütün kavimler resullerini inkar ettiler diyor. İstisna yok sevgili kardeşlerim. Bütün kavimlerde çoğunluk resullere karşı. Her devirde bu olay olmuş. Şu anda da dünyanın bütün ülkelerinde, bütün kavimlerde Allah'ın resulleri yaşıyor ve hepsi de inkar edilmiş durumda. 42. ayet Fussilet Suresi 42. ayet Bismillahirrahmanirrahim. La yetihil batılu min beyni yedeyhi ve la min halfihi tenzilün min hakimin hamid. La yetihi ona gelmez. El batılı batıl minden beyni yedihi onun elleri arasında önünde velave değil olmaz min halfihi onun arkasından. Tenzülün inmiştir minden hakimin hikmet sahibi hamidin hamid hamd edilen layıkı ve çile övülen çok sena edilen. Batıl onun önünden ve arkasından ona ulaşamaz.

Hakim, hüküm ve hikmet sahibi ve Hamid, kendisine hamd edilen Allah tarafından indirilmiştir. Kendisine Hamid tarafından, kendisine hamd edilen Allah tarafından indirilmiştir.

Hakim ve Hamid tarafından, yani Hakim, Hakim, hüküm ve hikmet sahibi ve Hamid, kendisine hamd edilen, yani Allah tarafından indirilmiştir.

Fussilet suresi 43. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yukalu leke illa ma kat kile lir rusuli. Min kablik inne rabbeke lezu mağfiretin ve zu ikabin elim. Ma yukalu, söylenen şey. Leke, sana, illa'den başka, ma şey. Katki ile söylenmiş, li er resulü, resullere, min kablike, senden önce. İnni muhakkak ki, Rabbeke, senin Rabbin, ve elbette mutlaka, zu sahip, mağfiret. Günahların sevaba çevrilmesi, ve zu ve sahip, ikab, şiddetli ceza, azap, elimin acı, elem. Acı, elem verici, elim. Allah Teala buyuruyor, sana söylenen, senden öncekilere söylenmiş olandan başka bir şey değildir. Muhakkak ki senin Rabbin mağfiretin ve elim azabın sahibidir.

Allah Teala burada şunu söylemiş oluyor. Senden evvel de Resuller gönderdik. Hepsi inkar edildiler. Seni de reddediyorlar. Bu eşyanın tabiatına uygun olan bir sonuçtur. Şimdiye kadarki Resullerin hepsi nasıl reddedildilerse, inkar edildilerse, seni de reddediyorlar. Sana da aynı şeyleri söylüyorlar. Ama senin Rabbin diyor Allah Teala, hem mağfiretin sahibidir, hem de elim azabın sahibidir. Yani, eğer senin sözlerine itaat ederlerse, o itaat edenler mutlaka bizim mağfiretimize ulaşırlar. Onların günahlarını sevaba çeviririz. Çünkü sözü dinleyip de Allah'a ulaşmayı dinledikleri anda günahları örtülür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşıp da tabiyetlerini gerçekleştirdikleri anda günahları sevaba çevrilir. Ve Allah Teala onlara mağfiret eder. Ama karşı çıkıyorlarsa ve hele ona iftira atılıyorsa, o zaman onlar için elim bir azap söz konusudur. Fussilet Suresi 44. ayet-i kerime. Velev, Bismillahirrahmanirrahim. Velev cealnahu Kur'anen acemiyyen. Lekalu lev la fussilet ayatuh. E acemiyyun ve arabi. Yani arabiyyun. Kul huve lillezine amenu huden ve şifaun. Vellezine la yu'minune fi azanihim vakrun ve huve aleyhim ama ulaike yunadevne min mekanin ba'id. Velev ve eğer şayet cealnahu onu kıldık yaptık Kur'anen Kur'an acemiyen yabancı dil Arapça olmayan le elbette mutlaka galu dediler. Lev olsa la değil fussilet açıklandı. Ayatühü onun ayetleri mi acemiyün yabancı dil Arapça olmayan ve arabiyün ve Arap kul de söyle huve o li ellezine onlar için amenu amenu oldular iman ettiler huden hidayet ve şifayün ve şifa ve lezine ve onlar la yu'minune mümin olmazlar iman etmezler fi de içinde içinde vardır azanihim onların kulakları vakrun vakra işitmeyi sağlayan işitmeyi engelleyen sistem ve hüve ve o aleyhim onlara amen kördür ilahike işte onlar yunadevne onlara nida edilir seslenilir minden mekanin yer mekan vaidin uzak. Ve eğer şöyle bir sonuç çıkıyor ve eğer onu yani Kur'an-ı Kerim'i kitabı yabancı dil bir Kur'an kılsaydık yani Araplara indirdiğimiz halde Arap lisanıyla değil de başka bir lisanla indirseydik mutlaka onun ayetleri açıklanmalı değil miydi derlerdi. Araba yabancı dil mi? De ki o amini olanlar için hidayet ve şifadır. Ve mümin olmayanların kulaklarında vakra vardır. O Kur'an onlara karşı kördür. Şifa ve hidayet değildir. Onlara karşı

ediyor Allah Teala. O amenü olanlar için hidayet ve şifadır. Fussilet suresi 44. ayet-i kerime. Kur'an-ı Kerim amenü olanlar için hidayet ve şifadır. Kalpleri bütün insanların neslinin kalbi hastadır. %100 afetlerle donatılmıştır. İşte o afetleri yok ederek onları fazıllara çevirecek olan şey hidayettir. Nefs tezkiyesidir. Öyleyse Kur'an hidayettir. Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi birinci hidayetin sahibi olur. Amin olan kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi veya bir başka isimde münib olan kişi, gene Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ilk şifaya ulaşmıştır. Hidayetin ilk merhalesindedir. Birinci sırat-ı müstakimin üzerindedir. 14. basamakta mürşidine ulaştığı zaman ikinci hidayete ulaşmıştır. Mürşid Allah adına onu teslim alır. Ruhu orada vücudundan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. Gerçek teslim için 7 tane gök katını aşar. Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Ruh Allah'a teslim olmuştur. Üçüncü hidayet, ruhun Allah'a teslimi. Nefsin kalbindeki şifa, hastalıklardan %51 arınmayı ifade eder bu noktada. Fizik vücudun tesliminde bu arınma %80'i aşar. Nefsin tesliminde ise %100 şifa oluşur. Nefsin kalbindeki hastalıkların hepsi sona erer. Ama bu sadece amini olanlar için geçerlidir. Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Onlar kör, sağır ve dilsiz olmaktan Allah-u Teala tarafından daha Allah'a ulaşmayı diledikleri an kurtulurlar. Onların artık kulaklarında vakra yoktur. Kalplerindeki net yoktur. Gözlerinin işitme hastalığı üzerinde hicab-ı mestüre, gözleri üzerinde hicab-ı mestüre yoktur. Ve görme, işitme ve idrak etme hastaları da mühürlü değildir. Hepsinin mühürleri açılmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İman edenler için bu sebeple bir hidayet ve şifadır. Ama ya Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, o zaman uzuvları kapalıdır. Kördürler, sağırdırlar, bilgisizdirler. Bu sebeple Kur'an onlar için bir körlüktür. Körlerin okuyamayacağı bir muhteva taşır. Sağırların işitemeyeceği bir muhteva taşır. Kalplerin, böyle olan kalplerin, mühürlü olan kalplerin idrak edemeyeceği bir muhteva taşır. Şifa ve hidayet değildir onlar için. Öyleyse mümin olmayanların kulaklarında vakra vardır. İşitme hastaları mühürlüdür. Müminin İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı çıkan, Allah'a ulaşmaya, insan ruhunun Allah'a ulaşmasına inanmayanlar için onların kulaklarına vakra koyduğunu, kalplerine ekinnet koyduğunu, vakrayı işitememeleri için, ekinneti idrak edememeleri için, fıkıh edememeleri için koyduğunu ve onlarla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in arasına Allah-u Teala'nın hicab-ı mestüre koyduğunu, gizli bir perde koyduğunu, o adamların gözlerine koyduğunu ifade ediyor. Bu insanlar kördürler, sağırdırlar ve idraksizdirler. Onlar için Kur'an hidayet ve şifa değildir.
Dikkat edin ifadeye. Kur'an aminu olanlar için bir hidayettir ve şifadır.

Fussilet Suresi 44. ayet-i kerime. Kur'an aminu olanlar için, sadece onlar için hidayet ve şifadır. Neden hidayettir? Söyledik. 7 tane hidayete arka arkaya erdirdiği için. Neden şifadır? Kişilerin neslerinin kalbindeki hastalıkları iyileştirdiği için, afetlerin hepsini yok ettiği için şifadır. Sinelerde olanı, yani neslerin kalbindeki afetlerin yok edilmesi konusunda şifadır. Ve 45. ayet-i kerime, Fussilet Suresi 45. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad ateyna Musel kitabe fahtu life fihi yani. Ve lev la kelimetun sebekat min rabbike le kudiye beynehum ve innehum lefi şekkin minhu murib. Öyle kat ve and olsun ki ateyna biz verdik Musa aleyhisselam el kitabe kitap fahtulife fe ihtulife fe fakat ihtulife ihtilaf ettiler, anlaşmazlığa düştüler. Fihi onda, onun hakkında ölevla olmasaydı kelimetin söz sebekat geçti. Sabık oldu, geçti. Min den Rabbike senin Rabbin le elbette mutlaka kudiye yerine getirilirdi. Bitirildi. Beynühüm onların arasında. Beynühüm ve muhakkak ki onlar ve elbette mutlaka fi içinde şekkin. Şek, şüphe. Minhü ondan muribin. Şüphe içinde olan. Ve andolsun ki Musa aleyhisselama, Hazreti Musa'ya kitap verdik. Fakat onun hakkında ihtilaf ettiler. Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı, onların arasında hemen hüküm verilirdi. E muhakkak ki onlar ondan mutlaka şek ve şüphe içinde olanlardır. Görülüyor ki Hazreti Musa'ya verilen Tevrat hakkında insanlar şüphe içinde olmuşlar. Oysa ki Allah Teala bizim diyor Hazreti Musa'ya verdiğimiz kitap bir hidayettir, bir şifadır diyor. Kur'an-ı Kerim nasıl bir hidayet ve bir şifa ise, Tevrat da bir hidayettir, bir şifadır diyor. Yetmez. İncil de diyor Allah Teala bir şifadır. Bir hidayettir. Ve birbirlerinden farkları yoktur diyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti İsa'nın, Hazreti Musa'nın ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in şeriatının tek bir şeriat olduğunu, aynı şeriat olduğunu, birbirlerinden hiçbir farkının olmadığını söylüyor Allah-u Teala.
Ve Allah Teala buyuruyor ve andolsun ki Musa Aleyhisselam'a kitap verdik. Fakat onun hakkında ihtilaf ettiler. Her kitap konusunda mutlaka ihtilaf olmuş. Ve her devirde insanlar Allah'ın indirdiği kitaplardan şek ve şüphe içerisinde olmuşlar. Ve 46. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim, men amile salihan feli nefsihi ve men esa'e fe aleyha ve ma rabbuke bi zallamin lil abid. Lil abid. Abid. Men kim? Amile yaptı, işledi. Salihan, salih amel, nefs tezkiyesi. Fe böylece artık li için nefsihi kendi nefsi. Ve men ve kim? Esa'e kötülük yaptı, kötülük işledi. Fe böylece artık aleyha kendi aleyhine. Ve ma ve değil Rabbike senin Rabbin bi zallamin çok zalim, çok haksızlık yapan li için el abidi kullar. Kim salih amel nefs tezkiyesi işlerse, salih amel işlerse kendisi içindir. Ve kim kötülük yaparsa o da onun aleyhinedir. Ve senin Rabbin kullarına zulmedici değildir.

Senin Rabbin kullara, yani kullarına zulmedici değildir. Öyleyse kim salih amel nefs eskisi işlerse, salih amel nedir? Derecat kazandırıcı amel. Nefsi teskiye edici amel. Islah edici amel. Öyleyse bir amel var, derecat kazandırır ama nefsi temizlemez, teskiye etmez. Nefsin afetlerinde azaltma vücuda getiremez. O salih amel değildir. Allah-u Teala bu muhtevayı iki hüviyete ulaştırmış. Salihat, seyyiat. Salihat, derecat kazandıran ameller. Seyyiat, derecat kaybettiren ameller. Sevap, derecat kazandıran ameller. Günah, derecat kaybettiren ameller.

Öyleyse bir de salihat var. Islah edici ameller. Nefsi ıslah edici ameller. Salah kelimesi, salih kelimesi, ıslah kelimesi, ıslahat kelimesi hep aynı kökten geliyor. Islah olmak bir değişikliği ifade eder. Kötülükler işleyen bir kişinin adım adım değişmesi ve artık hem kendine hem başkalarına hayır sağlamaya başlaması ifade eder. İşte derecat kazandırıcı ameller hayırdır, derecat kaybettirici ameller şerdir. Öyleyse hayırla şer, sevapla günah, hasenatla seyyiat, hepsi derecat açısından birinci grup derecat kaybettiren, ikinci grup derecat kazandıran olaylardır. İşte salihat dediğimiz zaman burada derecat kazanmak mutlaka vardır. Ama salihatta derecat kazanmanın ötesinde o kişinin nefsinin, kalbinin afetlerinin de azalması vardır. Islah müessesesi vardır nefsin kalbinde. Ve 47. ayet-i kerimeye ulaşıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İleyhi yureddu ilmüs sa'ah sa'ati ve ma tahrucu min semeratin min ekmamiha ve ma tuhmilu min unsa ve la te'a ve la teda'u illa bi ilmihi ilmi ve yevme yunadihim eyne şure ka'i kalu azennake ma minna min şehid ileyhi ona yureddu reddedilir, döndürülür ilmü es-saati o saatin ilmi ve ma tahrucu ve çıkmaz minden semeratin ürünler meyveler minden ekvamiha onun tomurcukları ve ma tahmülü ve taşımaz hamile kalmaz min insa kadınlardan bir kadın ve la tedavi ve koyamaz doğuramaz illa den başka hariç olmaksızın olmadan bir ilmihi onun ilmiyle. Ve yevme ve gün yünadihim onlara seslenir. Eyne nerede şürekâi benim ortaklarım? Kâlu dediler. Âzennâke sana bildirdik, arz ettik. Ezene izin verdi. Azene ilan etti, bildirdi. Azennâke sana bildirdik, arz ettik. Ma yok. Minna bizden, min şehidin bir şahit. O saatin, şöyle çıkıyor sonuç, o saatin yani kıyametin ilmi ona döndürülür. Ona aittir. Onun ilmi olmadan hiçbir meyve tomurcuğundan çıkmaz. Hiçbir kadın hamile kalmaz ve doğum yapamaz.
onlara benim ortaklarım nerede diye sesleneceği gün sana arz ettik, bizden bir şahit yoktur dediler, derler. Allah Teala burada kıyametin ilmi Allah'a döndürülür, Allah'a aittir diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a göre kıyamet olayı tamamlanmıştır. Ve amel defterleri zamanın başlangıç noktasına geri götürülmüştür. Kimin cehenneme gideceği, kimin cennete gireceği bellidir. Mutaffifin suresinin 8 ve 18. ayetlerinde Allah Teala diyor ki, iki grubun amel defterleri diyor, yani rakamlı kitapları, yani hayat filmleri, füccarınkiler sicindedir. Zemin kattan 7 kat aşağıda, cehennemin en dip noktasındadır. Oysa ki diyor, ebrarın rakamlı kitapları ise diyor, illiğindedir diyor. Zemin kattan 7 kat yukarıdaki birinci alem. Birisi 7 kat aşağıdaki ilk alem, ikincisi 7 kat, ikinci zemin kattan 7 kat yukarıdaki ilk alem, yani birbiri arasında 14 kat fark oluyor. Ebrar cennete gireceklerdir, girecek olanlardır. Füccar cehenneme girecek olanlardır. Öyleyse kıyamet kopmuş, her şey belli olmuş. Kimin kazandığı, kimin kaybettiği, kimin cehennemde ebediyen kalacağı, kimin Allah'ın cennetine gideceği belli olmuş. Ve her birinin kader hücresini Allah-u Teala ona göre yerleştirmiş. Yani şu anda kim 7. gökyatına ruhen çıkarsa, çıktığı anda solunda bir duvar görecektir. O, onun geçmişidir. Üzerinde sıvası olmayan taşlardan örülmüş bir duvar. Sol tarafı. Sağa döndüğü zaman altıgen şeklinde bal peteklerini andıran sarımsı renkte kader hücrelerini görecektir. Herkesin kader hücreleri birbirinin yanındadır. Ve kişi sağına tam döndüğü zaman önünde sonsuza kadar uzanan kader hücrelerini görür. Yani sadece bu dünyadaki hayatını değil, illiğinde ise cennetteki hayatını da sonuna kadar gösteren, eğer sicinde ise, yani gideceği yer cehennemse, cehennemdeki hayatını da sonuna kadar gösteren bütün kader hücrelerini görür. Her bir altıgen, bir insanın girebileceğinden daha geniş bir altıgendir. Yani aşağı yukarı 1 metre diagonal çapta rahatlıkla girebileceği bir kader hücresidir. Ve oraya girdiği zaman bir hücreye girmez. Adı öyle. Girdiği zaman dünyanın o gününü yaşar kişi. O günü bütün insanlarıyla, yaşayanlarıyla orada görecektir. İşte Allah-u Teala'ya göre kıyamet kopmuştur. Zaman geriye, sıfıra dönmüştür. Ve sonuçlar açık bir şekilde tahakkuk etmiştir. Kimin cennete gideceği, kimin cehenneme gideceği belli olduğu gibi yaptıkları bütün hareketler, bütün işlevler orada kader hücrelerinde günbegün bütün insanların bir aradadır. Yani illiğine çıkan, bakan insan sadece illiğinde olanların hayatının o günkü safhasını görmez. Sicinde olanların da görüntüsü oradadır. Ama kişi kendi kader hücresinden oraya girer.
o kişinin cennete gireceğini ifadedir bu. Yoksa Kadir Gecesi'nin o günde girdiği zaman, o gün dünyada kendi yaşadığı alemde neler olmuşsa hepsini görür, kendisini de görür. Kendisiyle beraber diğer insanların neler yaptığını görür. Ve dışarıdan seyreder. Öyleyse kıyamet günü Allah-u Teala'nın bütün boyutlarıyla tamamladığı, sıfıra indirgediği ve cennete gidecek olanları, cehenneme gidecek olanların hayat kitaplarını tamamen birbirinden ayırdığı bir özelliği içerir. Yani Allah'a göre kıyamet kopmuştur ve zaman kıyamete doğru bize göre yürümektedir. 48. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ve dalle Bismillahirrahmanirrahim ve dalle anhum ma kanu yed'une min kablu ve zannu ma lehum min mahis, yani mahisin. Ve dalle ve saptı, uzaklaşıp gitti anhumanlardan ma şey, kâni oldular, yed'une tapıyorlar, minden kablu önce, ve zannu ve kuvvetle zannettiler, anladılar, ma yok olmaz lehüm onlar için, minden mahisin kaçacak yer. Ve daha önce tapmış oldukları şeyler onlardan uzaklaşıp gittiler. Ve onlar için kaçacak bir yer olmadığını anladılar.

kaçacak bir yer olmadığını anladılar, idrak ettiler. Ve insanlar putlara tapmışlar, ağaçtan yapmışlar, taştan yapmışlar, putlar vücuda getirmişler ve onlara tapmışlar. Kaçacak hiçbir yerleri olmadığını

çeşitli fırkalara ayrılmış, çeşitli inançların sahipleri. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes diğer fırkaların içinde. Ve hepsi şirkte. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şirkte değil. Öyleyse oradaki muhtevaya baktığımız zaman hemen hatırlamamız lazım gelen ayetler Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri. Sadece Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler tek bir fırkayı oluştururlar. Onlar şirkli değildirler. Onlar takva sahipleridir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes fırkalara ayrılmışlardır. Ve onlar şirktedirler. İşte puta tapanlar da o gruplardan sadece bir tanesi. Cehenneme gidecek gruplardan sadece bir tanesi. Yani şirkli olmak için mutlaka puta tapmak gerekmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir. Allah'ın kanunu budur. Fırkalara ayrılmışlardır. Şirktedirler, kafirdirler, dalalettedirler. Gidecekleri yer cehennemdir. Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Tağutun kuludurlar. Tağutun dostudurlar. Bütün negatif faktörler onların üzerindedir. Gidecekleri yer cehennemdir. Ve 49. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. La yes'emul insanu min duai duail hayri ve in messehuş şerru fe ye'u sun kanut. La yes'emu, bıkmaz, usanmaz. El insanı insan, minden, duayı dua istek, el hayrı hayır. Ve in ve şayet eğer messehu ona dokundu, eşşerrü şer kötülük, fe o zaman yeusun yeise kapılır üzülür, kanutun ümitsiz olur. Şöyle bir sonuçla karşı karşıyayız. İnsan hayır duasından usanmaz. Eğer ona şer dokunursa o zaman yeise kapılır, ümitsiz ve ümitsiz olur.

Burada Allah-u Teala'nın hayrı ve şerri insanların taleplerine göre değerlendirmiş. Biz insanlara hayır dediğimiz zaman bizi sevindirecek olaylardan bahsetmiş oluruz. Şer dediğimiz zaman bizi üzecek olan olaylardan bahsetmiş oluruz. Hayır bizi sevindiren olaylardır, şer bizi üzen olaylardır. Bize göre. Burada da Allah-u Teala insan hayır duasından yani hayır istemekten usanmaz. Hayır için hep dua eder Allah-u Teala yani kendisini sevindirecek olaylar için. Ama onlar aslında hayır mıdır, şer midir? O ayrı bir konu. Eğer ona şer dokunursa, yani onun üzüleceği bir olay dokunursa diyor Allah-u Teala, o zaman yeyse kapılır ve ümitsiz olur. Şimdi bu ayeti Bakara Suresi'nin 216. ayet-i kerimesiyle karşılaştıralım. Ne diyordu Allah-u Teala orada? Savaş size kelih gelse de üzerinize, sizden evvelkiler olduğu gibi üzerinize farz kılındı. Öyle olaylar vardır ki siz onlardan hoşlanmazsınız.

Yapamazsınız. Ama onlar hayırdır. Öyle olaylar vardır ki siz onlardan hoşlanırsınız. Ama onlar şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor. Öyleyse buradaki hayırdan Allah Teala'nın muradı kişinin hoşlandığı talepler hep o istikamette Allah'tan ister. Şerden muradı da kişinin hoşlanmadığı şeyler. Peki Allah Teala o zaman neden öyle söylüyor? Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Yani biz insanlar hayrı ve şerri Allah'ın ölçülerine göre bilmeyiz. Biz insanlar eğer Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorsak hayır bizim için bizi sevindiren olaylardır. Şer bizim için bizi üzen olaylardır. Oysa ki Allah Teala hayrı bize derecat kazandıran olaylar, şerri bize derecat kaybettiren olaylar olarak değerlendiriyor. Bir hırsız düşünün, birinin malını çalmış, hırsız seviniyor, malı çalınan üzülüyor. Oysa ki hırsız bundan derecat kaybetmiştir, bir şer ile karşı karşıyadır, şerre ulaşmıştır, derecat kaybetmiştir ama buna seviniyor. Diğeri de hırsızın kaybettiği derecatı malı çalındığı için kazanmıştır, kul hakkı ödenmiştir kendisine derecat olarak. Ve ne olmuştur? Bu kişi üzülüyor. Malı çalındığı için üzülüyor. Oysa ki derecat kazanmış. Kazanılan derecelere üzülüyor kişi, hayra üzülüyor. Diğeri de kaybettiği derecelere rağmen seviniyor, şerre seviniyor. Öyleyse doğrusu derecat kazandığımız olaylar hayırdır, derecat kaybettiğimiz olaylar şerdir. Allah'a göre hayır ve şer önemli. Ama biz insanlara göre hayır ve şer bu standartlarda. Yani bizi sevindiren olay ister derecat kaybettirsin, ister kaybettirmesin, sevindiriyorsa o hayırdır. Bizi üzen olay ister derecat kazandırsın, isterse kaybettirsin, o şerdir. Onun için Allah Teala siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor. Ve Fusilet suresi 50. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve le in ezaknahu rahmeten minna min ba'di darra'e messethu le yekulenne haza li ve ma ezunnu saate kaimeten ve le in rucitu ila rabbi inne li indehu lel husna fele nunebbiyennellezine keferu bima amilu ve le nuzikannehum min azabin galiz. Vele ve elbette mutlaka in. Şayet eğer ezeknahu ona tattırdık. Rahmeten bir rahmet. Minna bizden. Minden badi sonra. Darrae şiddetli darlık, zarar. Mesetu ona dokundu. Le mutlaka elbette yekulenne mutlaka söyler. Haza bu li benim. Ve ma ezunnu ve ben sanmıyorum. Es saate o saat kaimeten kaim olan, vuku bulan ve le in ve eğer şayet rücitu döndürüldüm ila Rabbi Rabbime inne muhakkak ki mutlaka li benim indehu onun yanında le mutlaka gerçekten el husna güzellik ve böylece artık o zaman le elbette mutlaka nunebbi haber vereceğiz enne olduğunu ellezine onlar keferu inkar ettiler bima şeyi

Amilü yaptılar. Vele ve elbette mutlaka nüzikkan nehum onlara mutlaka dattıracağız. Min den azap, azabin galiz, dehşetli.

Ve eğer ona bir zarar dokunduktan sonra bizden bir rahmet tattırırsak, mutlaka bu benimdir, hakkımdır. Ve ben o saatin kaim olacağını, kıyamet saatinin geleceğini zannetmiyorum. Ve eğer gerçekten Rabbime geri döndürülsem bile, muhakkak ki onun Allah'ın yani yanında mutlaka güzellikler vardır der. O zaman kafirlere yaptıkları şeyleri elbette haber vereceğiz. Ve mutlaka dehşetli azaptan onlara tattıracağız.

Öyleyse gene insanların hayırlı ve şerler hakkındaki tutumundan bahsediyor Allah-u Teala. Eğer bir rahmet tattırırsak diyor, mutlaka bu benimdir, hakkımdır diyor. Ve kıyamet saatinin geleceğinde zannetmiyorum, gerçekten Rabbime geri döndürülsem bile o Allah'ın yanında mutlaka bana mükafatlar vardır diyor.

İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir Kur'an tefsiri konumuz böylece inşallah tamamlanıyor. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir saati beraberce Kur'an tefsiri konusunda tamamlamayı Allah-u Teala bizlere nasip kıldı. Yüce Rabbimizin hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz inşallah. Konumuz hayır ve şer. Bize derecat kazandıran bütün olaylar hayırdır. Bize derecat kaybettiren bütün olaylar şerdir. Bir insanın cennete girebilmesi, kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasına bağlıdır. Cehenneme girmesi ise, kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla olmasıdır. Hayatımız, kesintisiz bir şekilde, kiramen katibin melekleri tarafından, Allah'ın Resulleri olan kiramen katibin melekleri tarafından, devamlı olarak hayatımız filme alınmaktadır. 3 boyutlu bir film. Hayır, 3 boyutlu 2 film. İkisi de 3 boyutlu. Yani yüksekliği, genişliği ve derinliği olan boşlukta kıyamet günü oynayacak olan bir film, bizim filmimiz. Hepimizin hayatı ömrümüz boyunca bir sürücü, yani kameraman, bir de şahit olmak üzere 2 tane Resul tarafından, Allah-u Teala'nın elçisi tarafından devamlı hayatımız filme alınır. Sevgili kardeşlerim, bu filme alınışın 2 cephesi vardır. Birinci cephede bizim fiillerimiz filme alınır. Yani ne yapmışız? Ne konuşmuşuz? Fiiliyatımız, gerçekleştirdiğimiz olaylar nelerdir? Onlar filme alınır. 3 boyutlu bir filmle doğumumuzdan ölümümüze kadar geçen bütün hayatımızdaki her şey filme alınır. 3 boyutlu bir film söz konusu. Ama bunun yanında 3 boyutlu ikinci bir film daha alınır. O melek resuller tarafından okunabilen düşüncelerimizdir. Düşüncelerimizin de filmi o melekler tarafından alınmaktadır. Kıyamet günü evvela herkes mahşer meydanında olacak. Sonra öldürüleceğiz ve enerji bedenlerle yeniden hayata getirileceğiz. Ve nefsler bu vücutlarımızın içine girecek. Yani bir insan cennette veya cehennemde hayatını devam ettirirken 2 vücut olarak gene ruh olmaksızın fizik vücut ve nefsiyle orada olacaktır. Bu sebeple Allah-u Teala 7 kat
cennet yaratmıştır. Nefsin de talepleri bu yedi kat cennette yer alır. Ruh, Allah'ın zatına dönmüş ve oradadır. Ama fizik, vücut ve nefs birlikte cenneti veya birlikte cehennemi yaşayacaklardır. İşte mahşer meydanında bu olay tahakkuk ettikten sonra, nefsler fizik vücudumuzun içine girdikten sonra herkes mahşer meydanından indi ilahiye ulaşır. İndi ilahide, yani Allah-u Teala'nın huzurunda bir hüviyet kazanır her şey. Orada hayat filmlerimizi seyretmek üzere herkes elektronik sistemlerin kendisini çektiği, kendi hayat filmini seyredeceği noktaya ulaşır. Ekran söz konusu değildir. Görüntü bir cam üzerinde, bir perde üzerinde oluşmaz. Boşlukta üç boyutlu olarak oluşur. Ve iki tane hayat filmi oynar. Birisi o kişinin hayatındaki gerçekleri ihata eder ve o derecat sisteminde kişinin bütün vücuda getirdiği olaylar vardır. Hem de her olayın vücuda geldiği andaki otomatik derecelendirme sistemiyle, eğer kişi hayır işlemişse, o saniye hayır işlemişse, yeşil rakamlarla sağ tarafa kaydedilir. Şer işlemişse kırmızı rakamlarla sol tarafa kaydedilir. Neticede kümülatif olarak hem sol tarafta hem sağ tarafta devam eder. Bir de ikisinin arasındaki farkı gösteren rakamda ya sağda ya da solda gene kümülatif olarak kendisini gösterir. Eğer rakam kazanılan derecelerden kaybedilen dereceler çıktıktan sonra kazanılan dereceler büyükse kazanılanlardan kaybedilenler çıkar. O zaman bunun neticesi yeşil yaprak olarak, yeşil rakamlarla sağ tarafta oluşur. Ama kişinin kaybettiği dereceler fazlaysa, yani sol taraftaki kırmızı rakamlar fazlaysa, sağdaki yeşil rakamlar azsa, fark gene sol tarafta günahların kaydedildiği tarafta. Kırmızı rakamlarla yer alır. İşte kimin rakamı kırmızıysa, bir başka ifadeyle nakıssa, negatifse, o kişinin gideceği yer cehennemdir. O kişi cehenneme girecektir. Herkes cehenneme girer. Ama bu cehennemin dışıdır. Cehenneme girenlerden cehennemde kalacaklar. Cehennemin dışını bütünüyle kaplarlar. Dizüstü çökmüş vaziyette hepsi orada beklerler. Cehennemin bütün etrafı insanlarla ve cinlerle çevrilecektir. Cinlerin kesimi ve insanların kesimi olmak üzere. Cennete girecek olanlarsa, cehennemin bu dış kesiminden içine girerler, iç kesimine.
iç kesimindeki hazırlanan sistemi görürler. İnsanların nasıl azap çekeceklerini orada açık bir şekilde görürler. Ve cennete gidecek olanlar bunu gördükten sonra Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek cehennemden uçarak dışarı çıkarlar ve cennete ulaşırlar. İşte insanların cennet veya cehennem muhtevası bu kazanılan derecelere göredir. Kazanılan ve kaybedilen dereceler de hayat filmimizde görünürler. Ama iki ayrı filmin neticeleri olarak. Yazılan rakam daima tek tarafıdır ve tektir. Kişinin düşüncesiyle vücuda getirdiği olay arasındaki ilişki açık bir şekilde mizanda yer alır. Eğer bir kişi bir başkasına kötülük etmek istiyorsa düşüncesinde mutlaka o kötülüğü nasıl yapacağı, nasıl yapmak istediği görüntülü bir şekilde ortaya konulur. Çünkü insanlar görüntülerle düşünürler. Bu düşüncede o kişi birine hangi kötülüğü yapmak istiyorsa veya hangi iyiliği yapmak istiyorsa onu düşünmüştür. Düşündüğü anda o kendi filmini seyreden kişi orada düşüncesini görür. Sonra da bunun olaylara yansıyan, olayları gerçekleştiren dünya üzerindeki tatbikatı ortaya çıkar. Ve bu tatbikata göre vücuda getirilen dereceler kişinin düşünceleriyle değerini kaybedilen veya kazanılan derecelerin değerini arttırır veya eksiltir. Eğer kişi bir başkasına bir kötülüğü düşünmüşse, bariz bir misal verelim. Bir kişiyi öldürmeyi düşünüyor, kafasında planlıyor, falanca yerde pusu kuracak. O kişi geldiği zaman bütün tabancasındaki kurşunları o kişinin göğsüne sıkacak, onu öldürecek. Ve bu kafasında tasarladığı bu olayı gerçekleştiriyor. Gecenin üçünde pusu kuruyor, kişi oradan geçerken tabancasındaki bütün kurşunları ona boşaltıyor. Ne olmuştur? Taammüden bir cinayet işlenmiştir. Kişi bunu tasarlamıştır. Bu tasarısının neticesi olarak hedefe gidecektir. Öyleyse bu dizaynda taammüden bir cinayetin gerektirdiği bütün derecat kaybı bu kişiye yüklenir. Gene bir misal. Bir adam hemen caddenin yanında olan bahçesinde tabancasını temizliyor. Temizlerken silah elinden düşüyor. Tetik bir yere takılıyor. İçindeki tek mermi ateş alan tabancadan çıkıyor, yoldan geçen bir insanı öldürüyor. Bu kişinin düşüncesinde o kişiyi öldürmek diye bir tasarım yok. Çünkü düşünceleri orada açıkça görüldüğü cihetle böyle bir şey adam hiç düşünmemiş. Ama düşünmediği bir olay onun dikkatsizliğiyle, tedbirsizliğiyle, ihmaliyle gerçekleşmiş, o kişi ölmüş. Bu kişi bir evvelki kişinin yani taammüden cinayet işleyen
bilerek, öldürerek, kast ederek o cinayeti işleyen kişinin kaybettiği dereceleri kaybetmez. Ondan çok daha az derecat kaybeder. Yani kırmızı dereceler, kaybettiği dereceler ona nazaran, tamamen cinayet işleyen adama nazaran çok düşük bir noktada olur. Çünkü bu kişinin kastı yoktur. Öteki adamı belki hiç tanımıyordur. Ama bütün alternatifleri gösteren şey o kişinin kafasındaki düşüncedir. O kişiyi öldürme kasti var mı yok mu? Olmadığı burada kesinleşir. O zaman sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman farklı bir olayla karşı karşıyayız. Burada iki nevi davranış biçimi var. Tahammüden gerçekleşen suçta derecat kaybı çok yüksektir. Ama diğeri sadece bir kazadır. O kişi ihmal ve tesayyüp sebebiyle, tedbirsizlikle, dikkatsizlikle suçlanabilir. Kaybettiği derecat o kadardır. Sonuca bakıyoruz, ikisinde de birer tane adam ölmüştür. Ama ölüme sebebiyet verenlerin durumuna baktığımız zaman aynı seviyede iki suç görmek mümkün değildir. Birinde bilerek, istenerek, kast edilerek bir kişi öldürülmüştür. Ötekinde böyle bir niyet olmaksızın tahakkuk etmiştir olay. İşte bu sebeple kıyamet günü mahkemelerde şahide gerek kalmamaktadır. Neden? Çünkü hayat filminiz gerçek şahidinizdir. Hiç kimsenin, siz de dahil olmak üzere, aksini iddia etmeniz mümkün olmayan bir olaylar dizisi ömrünüz boyunca sizin dizaynınızda var olur. Aynı zamanda bu hayat filmi kişiye de ölürken gene gösterilecektir. Bir sinema şeridi gibi bütün yaşadığınız olaylar gözünüzün önünden bir film gibi geçer. Bütün hayatınızı o zaman ölürken bir defa daha yaşarsınız. Çok kısa bir zaman süresi içerisinde ama yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bütün insanlar için orada kıyamet günü indi ilahide bu olay mutlak olarak gerçekleşir. İşte sağ tarafınızdaki yeşil rakamlar hayırları, sol taraftaki kırmızı rakamlar şerleri ifade eder. Hayır, herhangi bir konuda derecat kazanmak. Böyle bir şeyi Allah'ın müsaadesi olmadan gerçekleştiremezsiniz. Ayrıca Allah-u Teala size kazandığınız derecelerden çok daha fazlasını da verebilir. Diyor ki, kim derecat kazandıracak olan bir hayır işlerse, ona kazandığı her bir dereceye karşılık 10 katı verilir diyor Allah-u Teala. Ama diyor, aynı kişi bir şer işlerse, ona sadece kaybettiği kadar derecat yazılır. Bir kişi bir hayır işliyor. Bu hayır bir tek derecelik bir hayırdır. Her saniye eğer bir kişi zikrediyorsa her saniye bir derecat kazanır.
Ama bu kazandığı her saniyelik derecat onun 10 katı olarak amel defterine yazılır. 10 rakamı yazılır her saniye. Ama aynı kişi bir derecelik bir kaybı işlemişse, mesela zikretmemişse, onun amel defterine her saniye sadece eksi bir yazılır ya da kırmızı rakamlarla sol tarafa bir yazılır. Öyleyse aynı saniye birisi zikir yapıyor, 10 derece kazanıyor. Bire 10 kazanıyor. Diğeri zikir yapmıyor, 1 derece kaybediyor ama bir rakamı var sadece. Peki bu kişi mürşidine ulaşıp da tabiyetini gerçekleştirirse ne olur? O zaman o kişinin tabiyetini gerçekleştirdiği andan ruhu birinci gök katına yükselene kadar her bir derecesi 10 kat değil 100 kat yükseltilerek kaydedilir. Her saniye bu kişi zikir yaptığında her saniye 100 derece kazanır. Eğer ruhu ikinci katta kadar yükselmiş olan birisinden bahsediyorsak, onun her saniye kazandığı bir derece karşılığı ona 200 derece olarak kaydedilir. Üçüncü kata ruhu ulaşmış olan bir kişi için bu sonuç 300 derecedir. Dördüncü gök katına yükselmiş olan bir kişi için, ruhu dördüncü gök katına ulaşmış olan bir kişi için burası 1'e 400'dür. Her bir derecesine karşılık kişi 400 derece kazanır. Böylece 5. katta 500 derece, 6. katta 600 derece, 7. katta 1 dereceye karşılık 700 derece kazanmak söz konusudur. Öyleyse Allah-u Teala'nın kanunları var. Sevgili kardeşlerim, orada kıyamet günü hayırlarınızdan ve şerlerinizden yargılanacaksınız. Hakimi olmayan, savcısı olmayan, avukatı olmayan, şahidi de olmayan diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Sizin dışınızda başka bir şahit yok. O zaman siz yargılandığına göre başka bir şahidi olmayan bir mahkeme. Hakimsiz, savcısız, avukatsız, başkaları tarafından şahidi de bulunmayan ama kişinin bütün davranışları onun kendi şehadetini oluşturan bir mahkeme. Adı Mahkeme-i Kübra, en büyük mahkeme. Onun için sevgili kardeşlerim, kaç sene ömrünüz olursa olsun, bu ömür boyunca devamlı olarak sizin etrafınızda kiramen katibin melekleri, yani Allah'ın bu melek resulleri, sizin filminizi bir ömür boyunca çekeceklerdir. Bu filminiz hem düşüncelerinizi hem fiillerinizi ihtiva edecektir. Ve de düşüncelerinizden ve fiillerinizden faydalanarak ortaya çıkan rakamlar size kıl kadar hata yapılmadan gerçek derecatınızı gösterecektir ki siz hayat filminizde hem düşüncelerinizi hem de fiiliyatınızı, yaptıklarınızı gördüğünüz zaman düşüncelerinizin etki derecesi de otomatik olarak hesaplanıp oraya kaydedildiği cihetle elinizdeki mizan statüsü içinde size kıl kadar
zulmedilmediğini göreceksiniz. Mahkeme-i Kübra budur. Bir şahide, kendinizden başka bir şahide ihtiyacınız olmayacaktır. Kendiniz de zaten fiili işleyensiniz. Dolayısıyla şehadetiniz ancak ekrandaki düşüncelerinizin filmde görüntülü olarak yer alması sebebiyle oluşacaktır. Neticede insanların kitapları, yani rakamlı kitapları, yani söylediğimiz hayat filmleri. Allah-u Teala bazen buna kuş diyor. Boşlukta oynadığı için kuş diyor Kur'an-ı Kerim'de. Bazen kitaben merkumen deniyor, diyor. Rakamlı kitaplar diyor Allah-u Teala. Üzerinde rakamlar olan kitap. Mizan diyor. İşte Müminun suresinin 102. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Mizanlar, bu söylediğimiz hayat filmleri. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onlar felaha erenlerdir diyor. Felaha erenler kimdir? Allah'ın cennetine girecek olanlardır. Felaha erenler Allah'ın cennetine girecek olanlardır. Onlar felaha erenlerdir diyor Allah-u Teala. Peki, bir sonraki ayet-i kerime Müminin 103. Kimin de sevap tartıları hafif gelirse onların gideceği yer cehennemdir diyor. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Ebediyen cehennemde kalacak olanlardır diyor Allah Teala. Bir tek sebep, günahların sevaplardan fazla oluşu ebediyen cehennemde kalmayı ifade ediyor. İşte insanların Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra uydurdukları bir sürü yalanı Kur'an-ı Kerim doğruya çeviriyor. Hep şu iddia söz konusu, kıyamet günü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaat edecektir. Kim Allah'a inanıyorsa onların hepsi cennete girecektir. Böyle bir şey yok sevgili kardeşlerim. Evvela şefaat müessesesinin kıyamet günü gerçekleşmesi mümkün değildir. Orada şefaat, hiç kimsenin şefaatine müsaade edilmeyeceğini yazıyor Kur'an-ı Kerim. Orada sevgili kardeşlerim, insanların davranış biçimleri devreye giriyor. Kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa onların gidecekleri yerin cehennem olduğu, onların hüsranda oldukları, ebediyen cehennemde kalacakları ifade ediliyor. Kiminde kazandığı dereceler fazlaysa onların felaha erdikleri, yani cennet yolcusu oldukları ifade buyuruluyor. Öyleyse böyle bir sıralamada bir insan için oluşan tabloya baktığımız zaman
Burada hayrın ve şerrin çok önemli bir rolü olduğunu görüyoruz. İşte Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmayan ama insanların uydurdukları bir husus, hayır da şer de Allah'tandır sözü. Hayır Allah'tandır. Ama şer Allah'tan değildir. Hiç kimse hangi sebeple olursa olsun başka birinin derecat kaybetmesini sağlayamaz. Yani herhangi bir insanın hangi davranışı olursa olsun o insan öyle istiyor diye başka birisi derecat kaybetmez. Yani istemek başka şeydir. Mesela bir kişi bir başkasını suça teşvik etmek istiyor. Gayret ediyor. Eğer o kişi bu gayretin neticesinde onun söylediğini yaparsa o zaman hem suçu işleyen derecat kaybeder hem de onu suça teşvik eden derecat kaybeder. Ama suça teşvik eden suçu işlememiştir. Sadece teşvik sebebiyle derecat kaybeder. Öyleyse suçu işleyen kişinin amel defterinde suça teşvik edenin kaybettiği derecat görünmez. O kendi işlediği suçu işleyen kişi kendi işlediği suçun değeri kadar derecat kaybeder. Sevgili kardeşlerim, bir olay vücuda gelmiştir. Bu olay ya derecat kazandıran bir olaydır ya da derecat kaybettiren bir olaydır. Derecat kazanmak veya derecat kaybetmek. Kişi bir olayı vücuda getirir, bir başkasına fayda sağlar. Ona bir iyilikte bulunur, derecat kazanır. Bir kötülükte bulunur, derecat kaybeder. Suçu işlemekle derecat kaybetmek birbirinin ardından gelen iki olaydır. Önce suç işlenir, suç işlendiği anda derecat da kaybedilir. Birisi bir başkasına iyilik yapar, derecat kazanır. Bir başkasına kötülük yapar, derecat kaybeder. Birisine karşı davranışınız, onu zarar diye edecek bir davranışsa, ona bir zarar veriyorsanız, derecat kaybedersiniz. O, bunun karşılığında sizin kaybettiğiniz derecatı kazanır. Birisine karşı bir suç işlediniz, siz derecat kaybettiniz, kaybedilen derecatı karşı taraf kazandı. Allah-u Teala'nın kanununda ödeme anında yapılır. Yani olay cereyan ettiği anda iki taraf birden değerlemeye girer. Birisi bir başkasına bir kötülük etti. Ona bir tokat vurdu. Tokatı vuran kişi tokatı vurduğu için
derecat kaybeder. İşlediği suçla tokat atmak sebebiyle kaybettiği derecat birbirini sıfırlar. Kişi suçu işlemiştir, tokatı atmıştır. Ama karşılığında derecat kaybetmiştir. Fiille derecat birbirini sıfırlar. Karşı tarafa bakalım, tokatı yiyen tarafa bakalım. Tokatı yiyen taraf başkasından bir zarar görmüştür. Ama bunun karşılığında o kişinin kaybettiği derecatı kazanmıştır. Öyleyse iki tarafta da netice sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. Fiillerle kazanılan ve kaybedilen dereceler arasında denge kurulup netice sıfırlanmıştır. Ve her olay anında mutlaka Allah Teala'nın katında sıfırlanır. Şimdi bir başkasını düşünelim. Bir adam bir başkasına bir iyilik etmiştir. O iyilik etmesi sebebiyle derecat kazanmıştır. Ama diğer taraf o iyiliğin faydasını yaşamıştır. Ama buna karşılık derecat kaybetmemiştir. Derecat kaybetmesi söz konusu değildir. İyilik eden kişi derecatı kazanır. İyiliğin faydasını yaşayan kişi derecat kaybetmez. Şer işlemekse derecat kaybetmek demektir. Öyleyse Allah'ın bir insan üzerinde vücuda getirdiği hiçbir olay o kişiye derecat kaybettirmez. Yani kişinin üzerinde şer bir sonucu oluşturmaz. Öyleyse Allah'ın yaptığı olay hangi tarzda bir olay olursa olsun, bir kişinin bir tarlası var. O tarlaya Allah Teala sünnetullahı sebebiyle bol yağmur yağdırır. Toprağın verimini arttırır ve kişi bol mahsul alır. Bu Allah'ın o kişi üzerinde yaptığı bir güzel işlevdir sünnetullahı. O kişi mahsulü alır ama bundan derecat kazanmaz veya kaybetmez. Allah-u Teala'nın yaptığı bir olay bir insana derecat kaybettiremez. Yani sünnetullah bir kişinin tarlasında yıldırımlar isabet etti. Tarladaki bütün mahsulü yok etti. Allah Teala bunu yaptı diye o kişi derecat kazanmaz veya kaybetmez. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hangi vücuda getirdiği fiil olursa olsun, Allah Teala o fiili vücuda getirdiyse sünnetullahi ile veya bizatihi Allah isteyerek bir şeyler yaptıysa kişiye, bu fiil o kişiye derecat kaybettiremez. Allah'ın bir kişi üzerinde vücuda getirdiği hiçbir olay o kişinin derecat kaybetmesine sebebiyet veremez. Sebebiyet veremezse şer Allah'tan olamaz. Derecat kaybetmekle sonuçlanan bir olay Allah'ın vücuda getirdiği bir olay değildir. Bu sebeple hayır Allah'tandır ama şer sadece bizim nefsimizden kaynaklanır. Biz kendi davranışlarımız neticesinde derecat kaybederiz. Allah'ın bizim üzerimizde vücuda getirdiği hiçbir olay bizim derecat kaybetmemize sebebiyet veremez.
Biz davranışımızla derecat kazanabiliriz. Kendi davranışımızla derecat kaybedebiliriz. Kötü davranırsak, şer işlersek derecat kaybederiz. Hayır işlersek derecat kazanırız. Ama Allah-u Teala'nın bizim üzerimizde vücuda getirdiği olay pozitif de olsa, bize bir fayda sağlasa, negatif de olsa, bize bir zarar da verse, bundan bizim derecat kaybetmemiz mümkün değildir. Hiç kimse Allah'ın o kişi üzerinde vücuda getirdiği bir olay sebebiyle derecat kaybedemez. Bu mümkün değildir. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu kaideler gereğince. Bu sebeple hayır bizdendir, şer de bizdendir demek mümkündür. Bir insan kendi fiiliyle hayır kazanabilir, kendi fiiliyle şer de kazanabilir. Ama Allah'ın kazandırdığı veya kaybettirdiği derecelere baktığımız zaman hayır Allah'tandır diyebiliriz. Allah'ın öyle olayları vardır ki onlar hayırdır. Ama şer de Allah'tandır diyemeyiz. Allah'ın olayları vardır, bize derecat kazandırır. Allah'ın olayları vardır ama o olaylar bize derecat kaybettiremez. Sevgili kardeşlerim, bu sebeple hayır da şer de Allah'tandır sözü geçerli değildir. İnsanlar hayrı ve şerri yanlış yorumluyorlar. Onların hoşuna giden olaylar hayırdır o insanlara göre. Hoşlarına gitmeyen olaylar da, onları üzen olaylar da şerdir diye değerlendiriyorlar. O zaman bütün olayların arkasında Allah-u Teala var olduğuna göre bize üzen olaylar da, sevindiren olaylar da Allah'ın vasıtasıyla vücuda giriyor tarzındaki bir düşünceyle insanlar hayır da şer de Allah'tandır demişler. İttifakla da buna karar vermişler. Ama Allah'ın hayır ve şer ölçüsü kişinin kazandığı derecatla hayra ulaşması, kaybettiği derecatla şerre ulaşması söz konusu olduğu için bu şekilde bir mantığı o sonuca ulaşır görmek mümkün değildir. Allah'ın vücuda getirdiği bir fiil bizi sevindirir veya bizi üzer. Allah'ın bizim üzerimizde vücuda getirdiği herhangi bir olay sebebiyle bizim derecat kaybetmemiz mümkün değildir. Derecat kazanmamız mümkündür ama derecat kaybetmemiz mümkün değildir. Hiç kimse Allah'ın üzerinde vücuda getirdiği bir olay sebebiyle derecat kazanamaz. Affedersiniz, derecat kaybedemez. Allah Teala bir olaya sebebiyet verebilir. Bir insan bu olay sebebiyle derecat kazanır, kazanabilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayır ve şerri asli ölçüsünden hareketle tazim edeceksiniz. Hayır, bize derecat kazandıran bütün olaylardır. Şer, bize derecat kaybettiren bütün olaylardır. Allah-u Teala ne diyor? Olaylar vardır. Sizin hoşunuza gider ama o sizin için hayır değildir. O sizin için hayırdır. İki tür olaydan bahsediyor Allah-u Teala. Bir defa daha
Tezekkür edelim. Olaylar vardır. Sizi üzer. Siz onları şer zannedersiniz. Ama onlar sizin için şer değildir. Olaylar vardır. Sizi sevindirir. Siz onlara hayır zannedersiniz.

duyuyor. Ben bunu helal parayla aldım. Nasıl benim arabam kaybolur diye. Ama aslında arabası çalındığı için hırsızın kaybettiği bütün dereceler onun amel defterine, kazanç hanesine yazılacaktır. Arabası çalınmıştır ama karşılığında o arabanın değeri kadar derecat kazanmıştır kişi. Öyleyse arabanın çalınması sebebiyle derecat kazandığı için bunun için bir hayırdır. Kişi üzülüyor. Hırsız da araba çaldığı için derecat kaybetmiştir ama buna seviniyor. Öyleyse hayrın ve şerrin bir insandaki mahiyeti onun derecat kazanması hayır, derecat kaybetmesi şer şeklinde tecelli edebilir. Allah'ın vücuda getirdiği hiçbir olay sebebiyle hiç kimse derecat kaybedemez. Böyle bir olay mümkün değildir. O olay o kişi için onu sevindiren bir olay da olsa derecat kaybetmez. Onu üzen bir olay da olsa derecat kaybetmez. Ama üzen bir olay olursa derecat kazanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki hayır ve şer konulu bir konuşmamızı Allah Teala inşallah burada tamamlamayı nasip etti. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz ve huzurlarınızdan ayrılıyoruz inşallah sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha me as salavat. Allahumme salli ala Muhammed.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu. Ve sıratal müstakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bir araya getirdi. Konumuz ahdimiz. Biliyorsunuz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biz insanlar ezelde Allah'a yemin vermişiz, misak vermişiz ve ahd vermişiz. İşte bu akşamki konumuz ahdimiz. Allah'a verdiğimiz ahd. Böyle bir dizaynda yine ezelden başlamamız gerekecek.

ezelde Allah Teala hepimizi Adem Aleyhisselam'ın sırtından onun zürriyetinden her birinin sırtından onların zürriyetlerin sırtından onların zürriyetlerini çıkararak Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar olan bütün insanları Allah huzurunda topluyor. Araf 172. Ve Allah Teala onların hepsine birden, yani hepimize birden, hepimiz oradaydık. Diyor ki: "Elestü bi rabbikum?" Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu, dediler ki: "Bela, evet." Hepimiz Allah Teala'nın "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" sualine evet diye cevap veriyoruz. Ve bunun üzerine Allah Teala

bizleri nefslerimizin üzerine şahit tutuyor. Kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demeyelim diye. Öyleyse kıyamet günü ben bundan haberdar değildim diyebileceğimiz bir olay olması lazım. İşte o olay Allah'ın bizlerden aldığı yemin, misak ve ahd. Maide suresinin 7. ayeti kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o gün işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de sizlerin üzerinize farz kıldık diyor Allah Teala Allah'a verdiğiniz bu yeminleri. Orada Allah Teala'nın bu ahdi en güzel şekilde belirttiği ayet Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi. Ve bi ahdillahi efu, Allah'ın ahdini ifa edin. Burada Allah Teala Allah'ın ahdi dediği zaman bize ait olan yemini, bize ait olan misaki ve bize ait olan ahdi beraberce devre içine alıyor. Ve üç yeminimiz birden üzerimize ezelde farz kılınıyor. Bunlardan ahdimiz Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde ele alınmış. Allah Teala buyuruyor ki Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidü şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hâzâ sıratı mustakîm. Ey Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacağımıza dair Adem oğullarından yani bizlerin fizik vücutlarımızdan Adem'in sulbünden gelen Adem oğullarından Allah Teala ahd aldığını söylüyor. İşte söz konusu olan bu ahd. Öyleyse böyle bir dizaynda en güzele ulaşmak söz konusu ve bu istikamette Allah Teala'nın demek ki bizlerden aldığı bir ahd var. Yerine getirmemiz söz konusu olan fizik vücutlarımızın Allah'a verdiği yeminin adına Kur'an-ı Kerim böylece görüyorsunuz ki Ademoğullarıyla ilişkini ahd diyor. Bu bizim ahdimiz. Bizim ahdimizle Allah'ın ahdini birbirine karıştırmayın. İkisi birbirinden çok farklı. Allah'ın ahdi yeminimizi de, misakimizi de, ahdimizi de alıyor. Allah bizimle ahdleşmiş. Ahdleşmenin bir tarafında biz varız, öbür tarafında Allah var. Bu Allah-u Teala'nın emri üzerine vücuda gelen ahdleşmede ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de Allah'a teslim etmemiz Allah-u Teala tarafından emrolunuyor. Üç vücudumuzun birden teslimi Allah ile olan ahdimizi oluşturuyor. Bunun daha ötesinde Allah'ın vasiyeti var. Allah'ın vasiyetinde ise ruhumuzu ve içimizi ve nefsimizi Allah'a teslim ettikten sonra irademizi de Allah'a teslim etmemiz üzerimize farz kılınmış. Allah Teala vasiyet etmiş bunu üzerimize. Mutlaka yerine getirin diyor. Öyleyse bizdeki her vücudumuz Allah'a
ayrı bir yemin vermek mecburiyetinde ve Kur'an-ı Kerim'de isimlerinin ayrı olması lazım, birbirine karışmaması için. Ruhumuzun yeminine misak diyor Allah Teala ve misakimizin yerine getirilmesini istiyor Allah Teala. Ruhumuzu Allah'a teslim etmemizi istiyor. 12 defa farz kılmış. Fizik vücudumuzun ahdini yerine getirmemizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemizi istiyor Allah Teala. 3 defa farz kılmış.

nefsimizi Allah'a teslim etmemizi istiyor Allah Teala. 3 defa farz kılmış. Öyleyse demek ki fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd, fizik vücudumuzun Allah'a teslimi konusunda. Nefsimizin Allah'a verdiği bir yemin söz konusu. Allah Teala diyor ki küllü nefsin bima kesebetli rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler rehinedirler. Ama yemin sahipleri onlar cennette olacaklardır. Yeminlerine sahip çıkan, yeminlerini yerine getiren nefsler, onlar cennette olacaklardır. Demek ki nefslerimiz de Allah'a yemin vermiş. Nasıl cennette olacaklar? Allah Teala Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde kat eflaha men zekkaha diyor. O kişi ki onu, nefsini tezkiye eder, onlar cennete gitti diyor. Nefsini tezkiye eden kişi cennete gitti diyor. Cennete girdi diyor. Felaha erdi diyor. Öyleyse nefsimiz nefs tezkiyesi yoluyla hedefine ulaşacak. Fizik vücudumuz Allah'a kul olarak. Ruhumuzsa Allah'a ulaşarak. İşte Rad suresinin 20 ve 21. ayetleri. Ellezine yufune bi ahdillahi, onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler. Ve la yankudunel misak, ve misaklerini bozmazlar. Bozmazlarsa ne yaparlar? Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Böylece ahd misaklerini bozmazlar, misaklerini yerine getirirler. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Üç yeminlerini de yerine getirenler aynı kişiler. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir Kur'an-ı Kerim panoraması içerisinde ahdimize bakalım. Fizik vücudumuzun Allah'a ezelde verdiği ahd, Kur'an-ı Kerim'de sadece fizik vücudumuzla Allah arasındaki bu fizik vücudumuzu Allah'a teslim edeceğimize dair olan ahdi ihata etmiyor. Çok daha geniş kapsamlı bir olay. Allah'ın ahdi bizim yeminimizi de, misakimizi de, ahdimizi de kaplıyor. Allah Teala bunun ötesinde kavimlerden ahd alıyor. Kavimlerin peygamberlerinden ahd alıyor. Kavimler için. Ve ayrıca insanların birbiriyle anlaşmalarındaki karşılıklı verdikleri söze de Allah Teala gene ahd diyor. Kavimlerin savaşlar konusunda, barışlar konusunda birbirleriyle yaptığı anlaşmalara gene ahd diyor Allah Teala. Öyleyse muhtevaya Kur'an-ı Kerim panoraması içinde bir başlangıçtan sona doğru bir geçişle bakalım. Ahd'le Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca bu ahd müessesesinin geçtiği bütün ayetlerde bakalım ne diyor Allah Teala. Bakara suresinin 2. ayeti kerimesi. Ve kalu lentemessen
nennaru illa eyyamen madude. Kul ettehazdım indallahi ahden fe len yuhlifallahi ahdehu em tekulüne alallahi ma la talemun. Ve o emaniyeye tabi olanlar, ateş bize ancak sayılı birkaç gün dokunacak. Yahudiler ve Nasara böyle diyorlar. Ateş bize ancak sayılı birkaç gün dokunacak. Yani günahlarımız kadar yanıp sonra cennete gireceğiz. Dediler. De ki Allah katından bir ahd mı edindiniz? Yani Allah Teala size böyle bir söz mü verdi? Burada ahd kelimesi Allah'ın onlara verdiği bir söz. Yani onların yeminlerini, ruhlarını, onların fizik vücutlarını Allah'a teslim etmesine dair Allah'ın onlardan istediği ahd değil. Allah'ın verdiği bir söz. Bu, o zaman burası bizim sizlere anlatmak istediğimiz, bizim fizik vücudumuzun ahdi konusunun dışında. Ama Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ahd müessesesi de mevcut. Eğer böyle bir ahd almışsanız Allah ahdinden asla dönmez. Allah'ın ahdinde hilaf olmaz. Yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz? Bakara suresinin 100. ayet-i kerimesi, 80. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. 100. ayet-i kerimesinde de diyor ki eve küllema ahedu ahden nebezuhu ferikun minhum. Her ne zaman onlarla bir ahd ile ahitleşsek, onlardan bir kısmı bunu hiçe saymadı mı? Allah Teala tarih boyunca, insanlık tarihi boyunca birçok kavimlerle ahitleşiyor. Diyor ki bana söz verin, buradan ayrılıp falanca şehre gideceksiniz ve oraya gireceksiniz, o şehri işgal edeceksiniz. Onlar da söz veriyorlar Hazreti Musa zamanında. İşte bu Allah ile olan bir ahitleşme, bir işi yapmaya. Ama İsrail kavmi oraya gittiği zaman şehre girmekten vazgeçiyorlar. Orada çok kuvvetli bir kavim var, biz onlarla savaşmayız diyorlar. Konunun sonrası. Ama buradaki ahitleşme Allah ile İsrail kavmi arasında bir anlaşma. Onların fizik vücutlarını Allah'a teslim edeceklerine dair bir müessese değil. Bakara suresinin 124. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki hani o zaman ki Rabbi İbrahim'i imtihan etti kelimelerle diyor. Ve iz ibtela İbrahim'e Rabbihü bi kelimatin. Fe ettemmehunne kâle inne câilüke linnâsi imama. Kâle ve min zürriyeti. Kâle la yenâlu ahdiz zalimîn. Hani o zaman ki Rabbi İbrahim'i imtihan etti kelimelerle. Nihayet imtihan tamamlanınca da Allah şöyle buyurdu. Muhakkak ki ben seni insanlara imam kılacağım. Yani huzur namazının imamı kılıyor Hazreti İbrahim'i. Ve İbrahim diyor ki benim zürriyetimden de imamlar kıl. Allah Teala benim ahdime zalimler nail olamaz diyor diye buyurdu diyor. Buradaki Allah Teala'nın benim ahdime, benim sana verdiğim sözüme, sen imamlığa layıksın, huzur namazının imamı kılıyorum seni ama senin zürriyetinden birçok insan buna layık olmayacak. O zaman zalim olan o insanlar benim ahdime eremez diyor.

Bakara suresinin 125. ayet-i kerimesi ve iz ce'alnal beyte mesabeten linnâsi ve emnâ ve tehuzu min makami İbrahim'e musallen ve ahitna ala İbrahim'e ve İsmail'e en tahhira beytiye littâifîne vel âkifîne ve rukkeys süccûd. Hani biz beyti insanlar için sevap kazanılacak ve emin bir yer kılmıştık. Siz de İbrahim'in makamından bir namaz yeri ittihaz edin diye. Ve biz İbrahim ve İsmail'e de şöyle ahd etmiştik. Burada da emretmiştik anlamına geliyor. Tavaf edenler, akifler, rükû ve yani ibadet için kalanlar, rükû ve secde edenler için beytimi temiz tutun. Burada Allah-u Teala'nın bir emri söz konusu ahd kelimesiyle. Bakara 177'de Allah-u Teala diyor ki leysel birren tüvelli vücuhekum kıblelel meşriki vel mağribi velakinel birre men amene billahi vel yevmel ahiri vel melaiketi vel kitabi vel nebiyyine ve atel male ala hubbihi zevil kurba vel yetama vel mesakine vel vebnes sebini vel vessailine ve firrikabi ve ekame salate ve ate zekate vel mufune bi ahdihim iza ehadu ve sabirine fil besai ve darai ve hinel besi ulaikellezine sadaku ve ulaikehumul muttekun. Yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz bir değildir. Lakin asıl bir kişinin Allah'a, yevmil ahire, meleklere, kitaba, peygamberlerin iman etmesi ve onun sevgisine dayalı olarak akrabalarına, yetimlere, miskinlere, yolda kalmış yolculara, dilencilere, köle ve esirlere mal vermesi, namazı kılması, zekatı vermesi, ahit verdiği zaman, Allah'a ve insanlara ahit verdiği zaman ahdini yerine getirmesi. Burada kişinin hem Allah'a verdiği ahitten bahsediliyor, hem de insanlara verdiği ahitten bahsediliyor. Buradaki ahit verilen bir söz. Bizim şu söylemek istediğimiz fizik vücudumuzun Allah'a ahdi de bu ayet-i kerimenin içinde geçiyor Bakara suresinin 177. ayet-i kerimesinde. Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesi Bela men effa bi ahdihi vetteka fe innallâhe yuhubbil muttakîn. Hayır, öyle değil. Kim ahdini, Allah ile olan ahdini yerine getirir ve takvaya ulaşırsa muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Burada ahdini yerine getirir ve takvaya ulaşırsa diyor Allah-u Teala. Bu olay açık ve kesin. Ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Sonra da fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman Allah'a verdiğimiz ahdimizi yerine getiriyoruz ve muhsinler takvasının sahibi oluyoruz. Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesinde geçen ahd kelimesi tam bizim söylemek istediğimiz ahdi ihata ediyor. Fizik vücudumuzun Allah'a muhsin kılınarak teslim edilmesi hali. 25. basamakta gerçekleşir. Ve Âl-i İmrân 77 bir sonraki ayet-i kerime İnnellezîne yeşterûne bi ahdillâhi ve eymânihim semenen e kalilen ulaike la halaka lekum fil ahireti ve la yukellimuhumullahu ve la yahsunu ileyhim yevmel kıyameti ve la yuzekkihim ve lehum azabun elim. Muhakkak ki onlar Allah ile olan ahdlerini ve yeminlerini az bir değere karşılık satarlar. İşte Allah'a verdiğimiz ahdimiz ve yeminlerimiz. Allah-u Teala ahdimiz demekle burada fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdi, fizik vücudumuzun Allah'a teslim edilmesi ahdini söylüyor. Yemin kelimesini tekil kullanmamış, çoğul kullanmış. Ruhumuzun verdiği yemin, yani misak, fizik vücudumuzun, affedersiniz, nefsimizin Allah'a verdiği yemin,
yani yemin, yeminler adıyla anılmış. Öyleyse üçü de burada var. Ahdimiz ve yeminlerimiz. Yani ahdimiz, misakimiz ve yeminimiz oluyor. Burada da Allah Teala üç yeminimizi birden devreye almış. Ama bir evvelki ayet-i kerimede fizik vücudumuzun Allah'a teslimi ve bunun neticesinde takvaya ulaşmak söz konusu. Burada muhakkak ki onlar Allah ile olan ahdlerini ve yeminlerini az bir değere karşılık satarlar. İşte onlar için ahirette bir pay, bir hisse yoktur. Allah kıyamet gününde onlarla konuşmaz, onlara bakmaz ve onları tezkiye etmez. Onlar için elin bir azap vardır buyuruyor Allah Teala. Ali İmran 183. Ellezine kalu innallaha ahide ileyha ella nu'mine li rasulun hatta yetiyena bi kurbanin tekulun lühünnâr. Kul kat câeküm rusûlün min kabli bil beyinâti ve billezî kultum felîme kateltümühüm in kuntum sâdikîn. O Yahudiler şöyle dediler. Gökten bir mucize olarak ateşin yiyeceği bir kurban ile gelinceye kadar hiçbir Resul'e iman etmememizi Allah bize emretti. Ahd verdi. Allah bize ahd verdi ki, emretti ki, gökten ateşin yiyeceği bir kurban önüne gelinceye kadar hiçbir Resul'e iman etmememiz. De ki, andolsun ki size benden önce delillerle ve sizin dediğiniz bu şeyle Resuller geldiler. Eğer siz sadıklardan, doğru söyleyenlerdenseniz o zaman onların için katlettiniz. Burada Allah-u Teala'nın söylediği şey, Allah'ın onlara verdiği bir emir. Ve emir gökten ateşin yiyeceği bir kurban söz konusu, kurban ile gelen bir Resul olmadıkça hiçbir Resul'e iman etmememizi Allah bize emretti, ahd etti, emretti manasına geliyor. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi. Burada Allah'ın ahdi söz konusu. Yetimin malına ahsen olanın dışında buluğa erinceye kadar yaklaşmayın. Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın. Hiç kimseye gücünden fazlasını yüklemeyiz. Şahitlik ettiğiniz zaman akrabanız olsa dahi adaleti yerine getirin. Allah'ın ahdini, yani Allah'a verdiğiniz nefsinizin yeminini, ruhunuzun misakini ve içinizin ahdini yerine getirin. İşte bu Allah'ın size bağladığı, sizi size vasiyet ettiği şeydir. Zalikum vassakum bihi. Allah'ın onunla size vasiyet ettiği şeydir diyor Allah-u Teala bunu. Burada وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ اِلَّا بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ اَشُدَّهُ وَاَفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَالْبِلْقِسْتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسَاهَا وَاِذَا كُلْتُمْ فَادُلُ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَفُ. İşte Allah'ın ahdini ifa edin diyor Allah Teala. Zalikum vassakum bihi lealekum tezekkerun. Burada Allah-u Teala'nın ahdini yerine getirin.

Burada Allah-u Teala'nın ahdi, Allah'ın ahdi, bi ahdillahi, Allah'ın ahdini yerine getirin. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de Allah'a teslim edin diyor Allah-u Teala. Bu, Allah'a verdiğimiz üç yemini birden kapsıyor ve Allah'ın vasiyetini de daha sonra Allah Teala ifade ediyor. Vasiyetimi de yerine getirin diyor. Yani bunları tahakkuk ettirdikten sonra iradenizi de Allah'a teslim edin. Öyleyse En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinde konumuzun esasını teşkil eden yemin, misak ve ahdimizin üç birden yer alıyor. Yetmez. Onun ötesine geçiyor Allah Teala. Burada vasiyetini de koymuş devreye. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi Allah'a teslim ettikten sonra irademizi de Allah'a teslim etmemiz emrolunuyor. A'raf suresinin 102. ayeti kerimesi. Rema vecedna li ekserihim min ahd ve evvecedna ekserahum la fasikin. Le fasikin. Onların çoğunda ahdlerine bağlılık görmedik. Ama onların çoğunu fasıklar olarak gördük. Burada Allah'a verilen ahdi yerine getirmediklerini ifade ediyor Allah Teala. Ahdlerini. Allah'ın ahdine değil de onların Allah'a verdiği ahdi, yani ahdimizden bahsediyor Allah Teala Araf suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Affedersiniz, Araf suresinin 102. ayet-i kerimesinde. Ve Araf 134'te de Allah Teala diyor ki وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُسَدْ اُوْ لَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَ اِنْدَكَ لَاِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ leke ve nursulenna meake beni İsrail. Başlarına iğrenç bir azap çökünce dediler ki ey Musa, Rabbine sana verdiği ahit adına bizim için dua et. Eğer bu iğrenç azabı üzerimizden çekip giderirsen andolsun sana iman edeceğiz ve İsrailoğullarını seninle göndereceğiz. Allah-u Teala'nın verdiği, Hazreti Musa'ya verdiği ahit. Yani Hazreti Musa ve ona tabi olanlar ruhlarını da veçlerini de nefslerini de Allah'a teslim etmek mecburiyetindeler. Bu ahit adına Allah-u Teala'dan yardım talebinde bulun diyor Mısırlılar Hazreti Musa'ya. Enfal suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Ellezine ahette minhum sümme yenkudune ahdehum fi kulli meratif ve hum la yettekun." Bunlar işlerinden antlaşma yaptığın kimselerdir ki sonra her defasında ahitlerini bozarlar ve onlar takva sahibi olmazlar. Aslında burada iki manada var. Hem Hazreti Musa'nın kendilerinden ahd aldığı insanlar hem de antlaşma yapılan insanlar, ama burada antlaşma yapılan manası daha ağır basıyor. Fakat sonundaki takva sahibi olmazlar sözünden de birincinin ağır bastığını anlıyoruz. İki anlamında beraber olması mümkün. Tövbe suresinin 9. Tövbe suresinin 1 numaralı ayet-i kerimesi, bir evvelkisi Enfal suresinin 56. ayet-i kerimesiydi. Beraatun minallahi ve rasulühü illellezine ahettum minel müşrikin. Müşriklerden kendileriyle antlaşma imzaladıklarınıza, antlaşma ahd ettiklerinize Allah'tan ve Resulünden kesin bir uyarıdır. Burada bir kavimle antlaşmadan bahsediyor. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimi söz konusu değil. Tevbe suresinin 4. ayet-i kerimesi,
İllezîne ahettüm. Gene müşriklerden kendileriyle antlaşma imzaladıklarınız minel müşrikine diyor. Yani konumuzla alakalı değil, normal bir antlaşma. Tevbe suresinin 7. ayet-i kerimesi keyfe yekûnü lil müşrikîne ahdün indallâhi ve inde resûlühü illellezîne ahettüm indel mescidi haram. Mescidi haram yanında kendileriyle anlaştıklarınızın dışında müşriklerin Allah katında ve Resulünün katında nasıl bir ahdi olabilir? Burada da gene ahdlaşma söz konusu. Allah ile olan bir antlaşma ahd söz konusu değil. Tövbe suresi 12. ayet-i kerime ve innekesu eymanuhum min ba'di ahdihim ve ta'anu fi dinikum fekatilu eymetel küfri innehum la eymane lehum la lehum yentehun. Eğer antlaşmalardan sonra yine yeminlerini bozarlarsa diye başlıyor olay, insanlar arasındaki antlaşmadan bahsediyor.

Ve Tövbe Suresinin 111. ayet-i kerimesi, muhakkak ki Allah hak yolunda savaşan, öldüren ve öldürülen müminlerin nefslerini ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır. Bu Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da üzerinde olan hak vaadidir. Ahdini Allah'tan daha çok tutan kim vardır diyor. Allah-u Teala'nın buradaki ahd kelimesiyle vaadini ifade ettiğini anlıyoruz. Yani fizik vücudunun teslimiyle alakalı bir konu yok. Rad suresinin 20. ayet-i kerimesi, bu ahdimizle alakalı bir konu. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُنُونَ الْمِيثَاقِ. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarında, beşlerinde, nefslerini de Allah'a teslim ederler diyor Allah-u Teala. Burada gerçek bir ahd söz konusu ve Allah'ın ahdi söz konusu, yeminimizi de, misakimizi de, ahdimizi de içine alıyor. Ve Rad suresinin 22. ayet-i kerimesi, وَالَّذِينَ يَنْكُدُونَ اَحْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْسَاكِهِ. Ve onlar misaklerinden sonra Allah'ın ahdini bozarlar. وَيَكْتَوُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ bihi ve en yusale, ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler, Allah'a ulaştırmazlar. Ve yufsudune fil ardı, arzda, dünyada fesat çıkarırlar. İlâike lehumul laneti, Allah'ın laneti onların üzerindedir. Ve lehum suittar, ne kötü bir yurtları var. Burada da Allah Teala Allah'ın ahdini bozarlar diyor. Misaklerini vermelerine rağmen, verdikten sonra Allah'ın ahdini bozarlar. Yani ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde Allah'a teslim etmezler diyor Allah-u Teala. Nas suresinin 91. ayeti kerimesi, ve evhu bi ahdillahi iza ahettüm ve la tenkudul eymane bade tevkidiha ve kad cealtumullahi aleyküm kefila innallâhe ya'lemu mâ tef'alûn. Yemin ettiğiniz zaman Allah'ın ahdini yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil göstererek verdiğiniz yeminleri bozmayın. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızı bilir. Burada yemin ettiğiniz zaman, başkalarına ahd verdiğiniz zaman Allah'ın ahdini yerine getirin diyor. Biz ahdi Allah'a ezelde vermişiz. Onun için burada yemin ettiğiniz zaman ifadesi kullanıldığı cihetle, bu bizim fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yemin değil. Nahl suresi 95. ayet-i kerime, ve la teşteri bi ahdillahi semenen kalile, Allah'a verdiğiniz ahdi az bir karşılıkla satmayın. اِنَّمَا اِنْدَ اللّٰهِ هُوَ هَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Eğer bilirsiniz, bu Allah'ın katında daha hayırlıdır. Allah'ın katındaki nimet daha hayırlıdır. Nahl suresinin 95. ayet-i kerimesinde, Allah'ın ahdini satmayın diyor Allah-u Teala açık bir şekilde. Allah'ın ahdi, ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin Allah'a teslimi. Bu Nahl suresinin 16. ayet-i kerimesi de bunu açık bir şekilde anlatıyor. İsra suresinin 34. ayet-i kerimesinde, ve la takrabi malel yetimi illa billeti hiye ahsenu hatta yebluga eşitte fe evfu bil ahd innel ahde kâne mes'ula. Bülüğa erinceye kadar yetimlerin malına yaklaşmayın, meğer ki maksadınız ahsen olsun. Ve ahdinizi yerine getirin. Şüphesiz ahdlerinizden mesulsünüz. Öyleyse burada da hem yetimlerin malı var, hem yetimlerin malını koruyacağımıza dair Allah'a verdiğimiz bir ahd var. Üzerimize bu sorumluluk gelmişse mutlaka onların mallarını korumak mecburiyetindeyiz. Ve ahdinizi yerine getirin diyor Allah Teala. Ve efu bil ahd. Ahdiniz ile
ahdinizi ifa edin diyor Allah Teala. Burada hem yetimler üzerindeki ahdimiz söz konusu, hem de Allah'a ruh, fizik vücudumuzu teslim etmek konusundaki ahdimiz söz konusu. Meryem 78 Attala al aybe emittehaze inder rahmani ahda. O gayba mı tanık oldu, yoksa Rahman olan Allah'ın katından bir ahit mi aldı? Allah'tan bir söz mü aldı manasına giriyor. Fizik vücudumuzun ahdiyle alakası yok. Meryem 87 La yemlikune şefaate illa men ittehaze inder rahmani ahda. Rahman'ın katında ahd almışların dışında onlar şefaate malik olmayacaklardır. Allah'tan, Allah'ın katında ahd alanlar. Yani Allah'ın emrini alanlar. Huzur namazının imamları. Ve huzur namazının imamları da ancak dünya üzerine şefaat ederler. Allah'tan aldıkları ahd, huzur namazına tayinleri. Yani fizik vücutlarımızın teslimiyle alakalı değil. Taha 86 Bunun üzerine Musa kavmine oldukça kızgın, üzgün olarak döndü. Dedi ki, ey kavmim, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmadı mı? Size verilen söz ya da süre pek uzun mu geldi? Yoksa Rabbinizden üzerinize kaçınılmaz bir gazabın inmesini mi istediniz de bana verdiğiniz ahden döndünüz? Burada efetale aleykümül ahd diyor. Size verilen bu ahd, söz, burada da sözden bahsediyor Allah Teala. Fizik vücudumuzun Allah teslimiyle alakası yok konunun. Taha suresinin 115. ayet-i kerimesi ve lekat ahitna ila ademe min kablu fenesiye ve lem necid lehu azma. Andolsun ki biz bundan önce Adem'e ahd vermiştik, fakat o unutuverdi. Biz onda bir kararlılık bulmadık. Adem Aleyhisselam'a Allah Teala fizik vücudunu Allah'a teslim etsin diye ahd vermiş. Ama onda bu kararlılığı bulmadık diyor. Başlangıcından bahsediyor Hazreti Adem'in. Allah'ın sözlerine itaati konusunda. Müminin suresinin 8. ayeti kerimesi وَالَّذِينَ هُمْ لِيَمَانَاتِهِمْ وَاَحْدِهِمْ رَعُونَ Onlar emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir. İşte bu Allah-u Teala'nın hem insanların fizik vücutlarını Allah'a teslim konusunda verdikleri ahdi, hem de başka insanlara verdikleri sözleri de ihate eden bir ayet-i kerimesi. Emanetlere ve ahdlerine riayet edenlerdir. Nitekim Allah Teala Nisa 58'de diyor ki innallaha ye'mulukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, sahibi olan Allah'a teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. Burada da, orada da nefsimizi, ruhumuzu, fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemiz söz konusu. Burada da aynı şey. Emanetlerini ve ahdlerini ifa etmek. Asap 15 ve lekat kanu ahedullahi min kablu la yuvellunel edbar ve kane ahdullahi mesula. Oysa andolsun ki daha önce arkalarını dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a verilen söz ise ağır bir sorumluluktur. Buradaki söz kaçmayacaklarına dair bir söz. Öyleyse belki Allah'a verilen ahd ağır bir sorumluluktur deyince Allah Teala fizik vücudumuzun ahdini de muhtevaya alıyor. Ama genel genel görüntü içerisinde
burada fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahitten bahsedilmiyor. Ahzab suresinin 23. ayet-i kerimesi minel müminine ricalun sadaku ma ahdullahi aleyh fe minhum men kada nahbehu ve minhum men yentezuru ve ma bedelu tebdila. Müminlerden öyle adamlar vardır ki Allah ile yaptıkları ahde sadakat gösterdiler. Allah ile olan ahd açık bir şekilde, yani ahadullahi aleyh, Allah ile ahdleri, Allah ile yaptıkları ahd, ruhlarını, veçlerini ve nefslerini Allah'a teslim etmek, Allah'ın ahdi. Bu tabiatıyla fizik vücudumuzun Allah'a teslimini bizim adımızdan, bizim ahdimizse fizik vücudumuzun Allah'a teslimi, Allah'ın ahdi ise üç vücudumuzun teslimini ifade ediyor. Yasin 60. Elem ahad ileyküm ya beni Adem'e enna tabidüş şeytan innehu leküm adun mübin. Burada tam olarak bizim ahdimiz söz konusu. Ey Ademoğulları, ben sizlerden şeytana kul olmayacağına dair ahd almadım mı? Muhakkak ki o size apaçık bir düşmandır. 61. Ve eni buduni ve bana kul olmanız diye devam ediyor ayet-i kerime. Burada açık bir şekilde Allah Teala fizik vücudumuzun Allah'a teslimi konusundaki ahitten bahsediyor. Zuhruf suresi 49. ayet-i kerime. Ekalu ya eyyuhes sahurud lena rabbeke bima ahide indeke innena lemuhtedum. Ve onlar dediler ki ey büyücü, sende olan ahdi adına bizim için Rabbine dua et. Biz hidayete gelmiş olacağız. Hidayete, hidayet üzere olacağız. Gerçekten Hazreti Musa'ya onlar o gün büyücüler, kendileri büyücü olduğu için ona da büyücü dediler. Ama kendileri büyücülükten hidayete adım atmak üzere bizim için

biz hidayet üzere olacağız. Yani sana tabi olacağız, hidayete ereceğiz. Yani o zaman sana verdiği ahd deyince bu ahd bizi de alakadar ediyor manası var. Yani hem Allah'ın ahdi hem de onların da Allah-u Teala'ya dolaylı olarak verdikleri ahd devreye giriyor. Fetih Suresi 10. ayet-i kerime اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَايِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُونَ يَدُ اللّٰهِ فَفْكَ اَيْد۪يهِمْ فَمَنْ نَكَسَ فَاِنَّمَا يَنْكُسُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ اَفْفَى بِمَا اَهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهِ فَسَيُّتِيهِ اَجْرًا عَز۪يمًا. Muhakkak ki onlar sana biat ettikleri zaman Allah'a biat etmiş oldular. Onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Kim derecesini nakısa düşürürse muhakkak ki o nefsi sebebiyle Allah'a verdiği yeminleri, ahdleri, misakları yerine getirmediği için derecesini nakısa düşürmüştür. Kim de Allah'a olan ahdlerini, yeminini, misakini ve ahdini yerine getirirse ona büyük mükafat, ecir verilecektir. İşte burada ve men efa bima ahede aleyhullah. Kim Allah'a olan ahdlerini yerine getirirse ona büyük, azim ecir verilmiştir diyor Allah Teala. Ve Me'arid suresinin 32. ayeti kelimesi وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِي اَمَانَاتِهِمْ وَاَحْدِهِمْ رَحُمْ. Onlar emanetin iadesine ve ahdlerine riayet ederler. Açık ve kesin bir ifade. Emanetin iadesine. Emanet nefstir. Nefsi Allah'a iade etmeye. Yani ruhunu da veçini de nefsini de Allah'a teslim etmeye. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kur'an-ı Kerim'de ahd kelimesiyle alakalı bütün ayetleri gözden geçirmiş olduk. Hiçbirisini atlamadan bu gözden geçirdiğimiz ayetler boyunca gördük ki birçok ayet fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdi içeriyor. Âl-i İmran 6-7, Âl-i İmran 76-77, Enam 152, Araf 102, Araf 134, Hucurat 20-25, Nahl 95, İsra 34, Taha 115, Müminin 8, Ahzab 23, Yasin 60, Zuhruf 49 ve Me'ariç 32. Allah ile olan ahdimizi veya bizim Allah'a verdiğimiz ahdimizi ihata ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim bütünü içerisinde muhtevayı beraberce gözden geçirmiş olduk. Acaba bütün Kur'an-ı Kerim'de ahd kelimesi hangi ayetlerde geçiyor? Hepsini bu kasetimizde inşallah gözden geçirdik. Ve gördük ki birçok ayet fizik vücudumuzun Allah'a teslimini içeren bizim ahdimizi ve ruhumuzu da veçimizi de nefsimizi de Allah'a teslim etmemizi emreden Allah'ın ahdini muhtevasına alıyor. Öyleyse böyle bir dizaynda bizler için söz konusu olan nedir? Ahdimizi yerine getirmek. Öyleyse ahdimizi nasıl yerine getiririz? İşte Allah'a verdiğimiz bir ahd varsa bu
sohbetimizin konusu bizim Allah'a verdiğimiz ahd ve bu ahdimizi nasıl yerine getiririz. Şimdi konunun tatbikatına inşallah giriyoruz. Biliyorsunuz ki İslam 28 basamaktan oluşuyor. İslam dediğimiz zaman Hazreti İbrahim'in Hanif dinini kastediyoruz. Yani daha açık bir ifadeyle kainatın tek dinini, yegane dinini kastediyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. 28 basamağın 25.sinde fizik vücudumuzu Allah'a teslim edebiliyoruz ve Allah'a verdiğimiz misakimizi gerçekleştiriyoruz. Allah'a verdiğimiz misakimizi değil, misakimizden sonra ahdimizi gerçekleştiriyoruz. Bu akşamki konumuz ahdimiz, yani fizik vücudumuzun Allah'a teslimi. Öyleyse böyle bir dizaynda fizik vücudumuzun Allah'a teslimi nasıl gerçekleşir? Üç tane yedi basamağa geçmek neticeye ulaştıramıyor. Ondan sonra da üç safha, ondan sonra da velayetin üç makamı aşılacaktır. Fena, beka, zühd ve fizik vücut Allah'a teslim olacaktır. Muhtevaya başından itibaren baktığımız zaman birinci ve ikinci basamakları gözden geçiriyoruz. Birinci basamakta olaylar yaşanır, herkes yaşar. İkinci basamakta olayların değerlendirmesi vardır. Herkes değerlendirir. Ama ikinci basamak önemli bir basamak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Çünkü bu basamakta seçilmek söz konusudur Allah-u Teala tarafından. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Allahü yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini, yani kullarından yarattığı insanların dilediğini kendisine seçer. Bu seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Sonra

yalanlayanlar inkar edenler ve ketmedenler, gizleyenler Allah'ın seçtiklerinden değildir. Öyleyse geri kalanlar Allah Teala tarafından mutlaka seçilirler. Bu seçilenlerden büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Allah'a ulaşmayı dileyebilecek olanları seçer Allah Teala ama ne yazık ki bunlardan bir kısmı buna rağmen Allah'a ulaşmak dileğinde bulunmazlar. Allah'a ulaşmak dileğinde bulunmadıkları için de kurtuluşa ulaşamazlar. Cehenneme gitmek mecburiyetinde kalırlar. Öyleyse kim üçüncü basamağa geçebilir? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sevgili kardeşlerim, üçüncü basamağa geçtiğiniz zaman Allah Teala kalbinizde vücuda gelen bu olayı bilir, işitir ve görür. Sinelerde olanı bilir, sinelerde olanı işitir, sinelerde olanı görür. Hep kalbinize bakar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse ne olur? Gideceği yer cehennem olur. Allah'a verdiğiniz ahdi gerçekleştirmek için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Dilemeyen bir insan ne olur? İşte Allah Teala'nın dizaynı açıkça ortaya çıkıyor. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Ellezine la yercune likayna ve radu bil hayatet dünya ve tme'nü biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ülâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah Teala onlar bize milaki olmayı yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onların böyle bir niyeti yoktur diyor Allah Teala. O zaman ne olur? Böyle bir dilekleri yoksa ne olur? Onlar dünya hayatından razıdırlar diyor Allah Teala. Ve onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar diyor. Doyuma ulaşırlar diyor. Dünya hayatının dünyaya ait olan kazançları, getirileri onları mutmain kılar, tatmine ulaştırır, doyuma ulaştırır. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Allah'ın ayetlerini yani Kur'an-ı Kerim'i bilmeyenlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim unutmayın en kuvvetli sizsiniz. Neden? Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz ve biliyorsunuz Allah'a ulaşmakla alakalı bütün ayetleri biliyorsunuz. Onlar bilmiyorlar, yetmez. İnkar ediyorlar, gizliyorlar, yalanlıyorlar. Neden? Çünkü ayetleri bilmiyorlar. Ayetlerin manasına ulaşamıyorlar. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah Teala açık hükmünü koymuş. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onlar ayetlerimizi bilmeyenlerdir diyor. Öyleyse ölçünüz bu. Sorarız. Siz Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Hayır, dilemiyoruz. Zaten öyle bir şey yoktur. Bu cevabı aldığımız zaman şunu söylemek mecburiyetindeyiz. Siz Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesine göre, 7. ve 8. ayetlerine göre Allah'ın ayetlerini bilmeyenlersiniz. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlarsınız. Ve ne yazık ki
kurtuluşunuzda

mümkün değil. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, peki Allah'ın ahdini yerine getirecek olanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dileyen ne olur? Mutlaka Allah'ın zatına ruhu ulaşır. Daha dilediği andan itibaren cennet ona temin edilmiştir. Yeter ki kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah'a ulaşır. İşte Hud suresi 29. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki, affedersiniz, Hazreti Nuh diyor ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan ameni olanları yanımdan kovamam. Çünkü onlar mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracaklardır diyor Allah Teala. İşte bir sonuçla karşı karşıyasınız. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması. Kesin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cennet saadetine ulaşır. Vel Asr suresinde Allah Teala diyor ki Vel Asr, asra yemin ederim innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar illellezine aminu. Ama amin olanlar, onlar hariç, onlar hüsranda değildir. Yani onlar cehenneme gitmeyeceklerdir. Onlar cennete gideceklerdir diyor Allah Teala. Öyleyse ne oluyor? Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Üçüncü basamaktasınız. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra Allah Teala Rahim esmasıyla üzerinizde tecelli eder. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. وَمَا اُبَرُّهُ نَفْسِ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٰهِ اِلَّا مَا رَحِيمَ رَبِّي. Ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bakınız bu tecelli Allah Teala'nın Allah'a ulaşmayı dileyen ve böylece Allah'a doğru ilk adımı atan kişiye verdiği 10 ihsandan birincisi Rahim esmasıyla o kişinin üzerinde tecelli etmesidir. Bu tecelli ne husule getirir? Bir, Allah Teala o kişinin gözlerindeki hicabı mestureyi, gizli bir perdeyi, adeta bir karanlık kılan, etrafı karanlık kılan bir gözlüğü o kişinin gözünden çıkarır, alır. Hicabı mesture, örtülü, gizli perde demek. Allah Teala İsra suresinin 45 ve 44 ve 45. ayetlerinde diyor ki Habibim sen Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman o ruhlarını Allah'a ölmeden öyle ulaştırmaya inanmayanlarla senin aranda bir hicab-ı mestüre vardır. Onların gözlerinde bir perde vardır. Hicab-ı mestüre vardır. Onların kulaklarında vakra vardır. Seni işitemezler. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Seni idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman
onlar nefretle arkalarını dönerler diyor Allah Teala. Başlarındaki gözlerde hicab-ı mestüre var, gizli bir perde. İrşat makamına baktıkları zaman onu göremiyorlar irşat makamı olarak. Bakıyorlar ve herhangi bir kişi olarak görüyorlar. Kulaklarında, gözlerinde hicab-ı mestüre olduğu için, kulaklarında vakra olduğu için onun sözlerini kulakları duyuyor ama zihin işitmiyor, manasına varmıyor. İrşada müteallik hususların, hidayete müteallik hususların, Allah'a teslime müteallik hususların, yani dinin temelinin muhtevasına eremiyorlar. Öyleyse bu istikamette muhtevaya baktığımız zaman açık olarak görüyoruz ki kişi işitmiyor, görmüyor ve idrak edemiyor. Kalbinde de ekinnet var. Kalbine indiriyor duyduğu şeyi. Kalbiyle de manasını idrak edemiyor. Ve Allah-u Teala o kişinin gözlerindeki hicab-ı mesuleyi alıyor. Kişi irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlıyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor. Kişi irşada müteallik olan şeylerin manasına varmaya başlıyor. Ve Allah ekinneti alıyor kalbinden, yerine ihbat koyuyor. Kişi kalbine indiriyor manasına vardığı şeyi, idrak ediyor, ona sahip çıkıyor, kendisine mal ediyor. İhbat adı verilen bir müesseseyi Allah kalbine koyduğu için. Hac suresi 54. ayet-i kerime. Kendilerine kitap verilenler, irşat makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu idrak etsinler diye onların kalplerine ihbat konur. Ve Allah onları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırır diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın verdiği ihsanların beşe ulaştığını görüyoruz. Rahim esmasıyla tecelli, hicab-ı mesrenin alınması, vakranın alınması, ekinnetin alınması ve yerine ihbatın konulması. Ve kişi 7. basamağa geliyor. 8. basamakta Allah kişinin kalbine ulaşıyor. 9. basamakta kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a döndürüyor. Tekabin 11'de Allah Teala "Femen yu'min billahi yehdi kalbehu" diyor. Kim Allah'a amin olursa onun kalbini hidayete erdiririz diyor Allah Teala. Kalbine hidayet ederiz, ulaşırız. Yani onun kalbinin nur kapısını Allah'a çeviririz diyor. İşte Kaf suresi 33. ayet-i kerime, kim ki gaybde Rahman'a huşu duyar, onların kalplerini Allah'a çeviririz diyor. Onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor. Buradaki huşu henüz kalbe nurun gelmesinden evvelki huşu. Rahmeti bekleyen, Allah'ın nurlarını bekleyen bir kalp var. Nasıl toprak huşu içinde Allah'ın yağmurunu, rahmetini bekler de o yağmur gelince yeşillenmeye başlar, hayat bulursa, kişinin kalbi de o ana kadar ölüdür. Huşuyla
Allah'ın nurlarını beklemekte. Ve nurların gelmesi için ilk adımı 9. basamakta, 10. basamakta Allah-u Teala atıyor. O kişinin göğsünden kalbini, göğsünü yararak kalbine bir nur yolu açıyor. Ve kişi zikir yapıyor. Bu zikirle, zikirde Allah'ın katından rahmetle faz o kişinin göğsüne geliyor. Eskiden de geliyordu, Allah'a geri dönüyordu ama şimdi geri dönmüyor. Göğsüne kadar gelen nurlar şifreli yolun cazibesine kapılarak zaten ona göre programlanmışlar, kalbe ulaşıyorlar. Ama kalpte bir sürpriz var, kalp mühürlü. Ne rahmet ne de fazl kalbe giremiyor. Ama rahmet vazgeçmiyor. Sızmaya çabalıyor ve sızmayı başarıyor. Bu sızma 11. basamakta başlar. Bu sızmanın neticesinde kalpte çok miktarda rahmet birikimi mümkün değildir. Çünkü kalbin içindeki iman kelimesi rahmeti devamlı olarak kapı dışarı etmek için karşıt kuvvet kullanır. Bu karşıt kuvvetin nefsin kalbindeki afetler için tam tersi söz konusudur. Küfür kelimesi nefsin afetlerini kalbe yapıştıran, kalpte tutan kuvvettir. Onun için kalbinde küfür kelimesi herkeste vardır doğumundan itibaren. Bu sebeple Allah-u Teala doğumundan itibaren herkesin kafir hüviyetinde olduğunu söylüyor. Kalbinde küfür kelimesi olduğu için, Allah'a inanmadığı için değil, Allah'a inanan birçok insanın da Allah'a inansalar da kalbine Allah iman yazıncaya kadar kalbinde küfür var olduğu sürece Allah onlara mümin demiyor. İşte nefsin kalbinde nur girimi, rahmetin girimi, daha doğrusu sızması başlayınca %1 derken %2 nura ulaşıyor kişinin kalbi ve kişi sayısal değer itibariyle huşuya ulaşıyor. Nefsin kalbinde %2 rahmet birikimi sebebiyle. Hadid suresi 16. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah-u Teala. Huşu sahibi oluyor kişi. Ve hacet namazını kılıyor. Hacet namazını kılınca Allah-u Teala o kişiye mürşidini gösteriyor. 13. basamaktayız. Kişi mürşide ulaşmak konusunda bir iştiyakin sahibi. Allah-u Teala gösterdiği mürşidi ona sevdiriyor. Kişi gidiyor, mürşidine ulaşıyor, mutlaka ulaşabileceği bir yerde ve tövbe ediyor önünde. Bu tövbeyle Allah'ın yoluna giriyor. Kişinin tövbeyi gerçekleştirmesi Allah'ın 10 tane ihsanının neticesinde oluşur. Ve 10 tane ihsanla kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi olarak mürşidine tabi olur. 10 tane ihsan almıştır. Kendine düşeni yapmıştır. Allah'a bir adım atmıştır. Karşılığında 10 tane ihsan almıştır Allah-u Teala'dan. Ve şimdi de yeni bir hamle yapmıştır kişi. Bu ihsanların neticesinde mürşidini göstermiştir Allah-u Teala ona 10. ihsanında. O da Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabiyetini gerçekleştirmiştir. İşte 10. ihsandan sonraki kişinin ikinci hamlesi. Birinci hamlede kişi Allah'a ulaşmayı diledi. İkincisinde 10 tane ihsanla mürşidine ulaşıp tabi oldu. Tabiiyetini gerçekleştirdi. Burada o kişi ikinci defa
10 katını alacaktır. Bu seferkiler nimet adını alıyor. 10 tane nimet veriyor Allah Teala ona. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Allah'a ulaşma emrini vermek üzere. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerine emrinden ruh gönderir. Allah'a milaki olma gününün geldiğini ihtar etmek üzere, nezretmek üzere, ikaz etmek üzere ya da yeni tabirle uyarmak üzere. Allah Teala dereceleri yükselten diyor, günahları sevaba çevireceği için. Arşın sahibi olan Allah diyor, arşı tutan meleklerin ve onların etrafındaki kişinin bu ayetle alakası olduğunu belirtmek için. Onların üzerine ruh göndeririz diyor emrimizden, Allah'ın emrinden. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve cealna minhum eyyimeten yehtune bi emrina diyor. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete erdirsinler diye buyuruyor Allah Teala. Emrimizle hidayete erdirsinler diye insanlardan imamlar kıldık diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın emriyle imamlar kılınması söz konusu. Burada da devrin imamının ruhu, imam, o kişiye diyor ki Allah'ın emrini tebliğ ediyorum sana. Bu emre göre sen şu andan itibaren bu vücut, fizik vücuttan ayrılıyorsun. Allah'a milaki olma günün geldi. Senin görevlerini biz devralacağız. Ve böylece ruhumuz Allah'ın zatına doğru yola çıkacak. Devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelmesi başka bir konuda da sonuca ulaştırıyor bizi. Kalbimize iman yazılması konusunda. Mücadele 22'de Allah Teala diyor ki onların üzerlerine, yani başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Yani huzur namazının imamının ruhu. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geliyor. Allah'ın birinci nimeti ve kalbin mühürünü açıyor Allah Teala. İkinci nimet, küfür kelimesini alıyor kalpten. Üçüncü nimet, kalbin içine imanı yazıyor. Dördüncü nimet. Kişi sadece diliyle müminim diyen birisi değil artık. Kalbi de mümin olmuş. Ve böylece kişi mümin olmak şerefine eriyor. Dört tane nimet aldı Allah Teala'dan. Beşinci nimet o kişinin bütün günahlarının sevaba çevrilmesi. Furkan 70. Ama kim tövbe eder de mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa, amel-i salihata başlarsa, ki amel-i salihatla amel eden bu kişi böyle olduğu için de mümindir. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre onların bütün günahlarını diyor Allah Teala Furkan 70'te sevaba çeviririz. Bütün seyyiatini hasenata çeviririz. Kaybettiği bütün dereceleri kazandığı dereceler haline getiririz diyor. Ve onların ruhu tövbeleri kabul edilmiş bir halde Allah'a ulaşır. Furkan 71. Ve ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Bu yola çıkış müessesesinde Allah Teala tövbe merasiminden bahsediyor Nebe 38'de. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı,
oradadır. Kendisine izin verilen iki kişi konuşur diyor mürşitle mürit. Mürit mürşidin söylediğini tekrar ediyor. Ve sevabı söylerler diyor Allah-u Teala. Bir sonraki ayet-i kerimede şöyle söylüyor Allah-u Teala. Zalikel yevmül hakkı femen şahitteaza ila rabbihim me'aba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, Allah'a doğru yol ittihaz eder ve me'aba ulaşır. Allah o kişinin ruhuna me'ab olur, sığınak olur diyor. Allah'a doğru yola çıkıyor kişi. Yani Allah'a ulaşıyor. Bu noktaya kadar Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 14. basamağa kadar geçen devre Allah'a yönelmektir. 14. basamaktaki tabiyetten sonra ruhun vücuttan ayrılması ve Allah'a doğru yola çıkması ulaşmadır. 3. basamaktan 14. basamağa kadar yönelme, yönelme 14. basamakta bitiyor, ulaşma başlıyor. Tekrar bakalım Şura 13'te ne diyordu Allah Teala? Allah'ı yeştebi men yeşâ'ı Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve kim o seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. İşte kişi 3. basamaktan 14. basamağa kadar yöneldi. 14. basamakta ulaşma standartlarına girdi. Bundan sonra ulaşacak. Allah'ın 6. nimeti ruhun böylece Mümin Suresi'nin 15. ayet-i kerimesine göre devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelmesiyle fizik vücuttan ayrılması, sırat-ı müstakime ulaşması. Peki Allah'ın 7. nimetine nefsin nefs tezkiyesine başlaması. Nefsimiz tezkiyeye başlıyor. Nedir tezkiye? Nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarının ulaşması ve kalbimizin temizlenmesi. Tezkiyetün nefs. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ruhunuzun Allah'a doğru yola çıkabilmesi için nefsinizin tezkiye olması, yani rehinenin rehinelikten kurtulmak için kendisine düşen görevi yapması lazım. Allah Teala nefsinizin bir rehine olduğunu söylüyor. Müddessir 38-39-40. Külle nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin bir fi cennat. Bütün nefsler rehinedirler iktisap ettikleri dereceleri itibariyle. Ama yemin sahipleri, yani tezkiye olma yeminini yerine getirenler, onlar cennette olacaklardır diyor Allah-u Teala. İşte bu yemin sahibi nefs tezkiyesine başlıyor nefsi ve her %7 tezkiye noktasında bir üstteki gök katının kapısının açılması söz konusu. Rehinenin rehinelikten kurtulması için mutlaka önce ruhun Allah'a teslimi ulaşması gerekiyor. Sonra fizik vücudun Allah'a teslimi gerekiyor. Ondan sonra ancak rehine rehinelikten kurtuluyor, emanet hüviyetine geliyor. O da Allah'a sonunda teslim oluyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece nefsimiz tezkiyeye başlar. Nasıl bir şeydir nefs tezkiyesi?
zikir adı verilen bir anahtar kullanılır. Allah'ın ismini tekrar etmeye başlarsınız. Allah, Allah, Allah diye sesli veya sessiz. Allah'ın ismini tekrar ettiğiniz sürece Allah'ın katından göğsünüze rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları ulaşmaya başlar. Ne yapmıştır Allah Teala? Göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açmıştır. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kimi kendisine ulaştırmak, kimi hidayete erdirmeyi dilerse onların göğsünü şerh eder ve teslimi açar. Yarar, göğüslerinden kalplerine nur yolu açar diyor Allah Teala. İşte bu nur yolundan içeriye rahmet faz, rahmet salavat nurları girer. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve lemla fadullahi aleyhim ve rahmetehu ma zekâ minhum ebeden ehada diyor. Allah'ın rahmeti ve fazlı size ulaşmasaydı, kalbinize ulaşmasaydı, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezdiniz diyor Allah Teala. Rahmetle salavatta Bakara 157'de geçiyor. Allah'ın rahmeti ve fazlı o mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyenlerin üzerindedir diyor. Onlar hidayete erenlerdir diyor. Ve rahmetle salavat ve rahmetle faz o kişinin göğsüne giriyor. Mührü, Allah Teala o mührü artık açmış, hareketli hale getirmişti. Mührün üzerine baskı yapıyor rahmetle faz ve salavat. Mührü Zülmani kapıya indiriyor. Zülmani kapıyı kilitliyor. Zikir boyunca açılmıyor. Ve kalbin içine rahmet, faz ve salavat nurları doluyor. Kalp %100 aydınlanıyor. Bütün karanlıklar kapı dışarı ediliyor. Zikir boyunca kalp pırıl pırıl Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellik kazanıyor. İşte böyle bir durum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Burada Allah-u Teala'nın dizaynı açık. Kişinin nefsinin kalbi Allah'ın nurlarıyla doluyor ve kalbe Allah'ın yazdığı iman kelimesi bir çekim gücünün sahibi. Fazılları kendisine çekiyor ve etrafında toplamaya başlıyor. Fazıllar toplanmaya başlıyor nefsin kalbinde, iman kelimesinin etrafında. İşte bu toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, %7'yi bulduğu zaman nefsi emare teşekkür eder. Ondan sonra sıratıyla bütün levvame, milhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademeleri teşekkür eder. İşte nefsinizin kalbindeki bu fazilet birikimine Allah Teala nefs tezkiyesi diyor. Allah'ın 7. nimeti nefsinizin tezkiye olmaya başlaması. Şeytan nefsinizin sadece afetlerine tesir edebilir. Bu sebeple %7 nur birikimini gerçekleştirdiğiniz zaman fizik vücudunuzun hidayeti de nur birikimi başladığı an fizik vücudumuzun hidayeti de başlamıştır. Neden başlamıştır? Çünkü nefsin afetlerden kurtulma yüzdesine paralel olarak aynı yüzdeyle fizik vücudunuz da şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlayacaktır. Neden? Çünkü şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Öyleyse nefsinizin afetlerini ne kadar azaltırsanız şeytanın hakimiyeti de o kadar azalır ve fizik vücudumuzda şeytana kul olmaktan o kadar kurtulur. İşte 8. nimeti de Allah-u Teala'nın fizik vücudunuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması. Ruhunuz
kendi sıratımızda kimine ulaşmıştır? Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır, çıkmıştır. Fizik vücudunuz kendi sıratı müstakimi üzerinde şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlamıştır. Nefsiniz kendi sıratı müstakimi üzerinde nefs tezkiyesine afetlerden kurtulmaya, nefsin kalbindeki afetlerden kurtulmaya başlamıştır. Allah'ın 9. nimeti o güne kadar size 1'e 10 verirken o günden itibaren 1'e 100 vermeye başlamasıdır. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesi gereğince. Biz diyor Allah-u Teala Allah'ın yolunda olanlara, yani ruhları vücutlarından ayrılıp Allah'a doğru yola çıkanlara ve Allah'ın verdiği helal nimetlerden, helal rızıklardan infakta bulunanlara bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat kadar ihsanda bulunuruz diyor. Nimet veririz diyor Allah-u Teala. Ve Allah'ın 10. nimeti de o güne kadar rahmetle fazl gönderirken Allah-u Teala sadece o günden sonra rahmetle fazla, rahmetle salavatı da ilave ediyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizayn söz konusu. Ve nefs tezkiyesine başlıyorsunuz. İrşat makamından aldığınız emirle, 7000 zikirle zikre başlıyorsunuz. Nefsinizin kalbine gelen rahmetle faz ve salavat partikülleri iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. %1, %2, %3 derken %7 nura ulaştınız. Nefsi emmare tahakkuk etti. %7 nurlanma gerçekleşirse rehine birinci gök katına ulaşabilecek olan bir temizliğe ulaşmış oluyor. Nefsin kalbinde %7 temizlik. Bunun manası rehine olan nefse birinci gök katının kapısının açılması yetkisini verir. Ve birinci gök katının kapısı açılır. Ruh zemin kattan daha üst katlara çıkacaklarla beraber saf halinde birinci kata kadar yükselmek imkanının sahibi olur. Nefs-i emare Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde ifade buyuruluyor. Allah Teala diyor ki, daha doğrusu Hazreti Yusuf diyor ki, ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Ve kişi daha çok zikrediyor emir gereği, 7000'den adım adım yukarılara doğru yükseliyor. 9000, 11000, 13000. Bu yükselme standartları içerisinde ikinci bir %7 nur birikimi gerçekleşiyor kişide. Ve bu ikinci %7 nur birikimiyle nefsi levvame oluşuyor. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Vela uksimu bin nefsi levvamete. O levvame nefse kasem ederim. Kişi nefsini levm ediyor, kınıyor ama hataları da istemese de gene yapmaya devam ediyor. Nefsine henüz engel olamıyor. Ruhu ikinci gök katına ulaşabiliyor. Daha sonra gene %7 nur birikimi, üçüncü defa nefsi mülkime, kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Ve nefsin ve ma sevvaha şemsidi. O nefse ve onu sevva edene. Ve elhamaha fücuraha ve takvaha. O nefse, ona takvası ve fücuru ilham edilir diyor Allah-u Teala. Ve daha çok zikrediyor kişi emir üzerine ve daha çok zikrettiği zaman daha çok fazilet birikimi gerçekleşiyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülhimeden sonra dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne. Ya eyyetüen nefsül mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs diyor. Fecr 27. Rad 27 ve 28.
اَلَّذ۪ينَ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ بِذِكْرِ اللّٰهِ Onlar ki kalpleri tatmin olmuştur Allah'ın zikriyle. اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ Bilin ki kalpler Allah'ın zikriyle mutmain olur. Ve kişinin Allah'ın verdiklerine kesin olarak tatmini söz konusu. Allah'ın verdikleriyle kişi tatmin oluyor. Doyuma ulaşıyor. Ve burası dördüncü gök katı. Beşinci gök katında kişi Allah'tan razı olduğu zaman yeni bir %7'lik nur birikimiyle kişinin oraya ulaşması söz konusu. Nefsi radiye, fecir 28. Ve daha sonra Allah da o kişiden razı olacaktır. Yeni bir %7 nur birikimiyle nefsi vardiye. Ruh da 6. gök katına ulaşır. Ve nihayet 7. defa %7 nur birikimi ve kişinin ruhunun Allah'ın zatına ulaşması söz konusu olur. Nefsi tezkiye. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Böylece kişi için Allah Teala diyor ki kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye olur. Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Ne diyordu Şura 13? Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kim Allah'a yönelirse onu da kendisine ulaştırır. İşte burada ruh Allah'a ulaşmıştır. Ruhun Allah'a teslimi gerçekleşmiştir. Ruhun Allah'a verdiği misak böylece tamamlanmıştır. Ruhun sırat-ı müstakimi burada son bulur. 7 tane gök katını aşan ruh, 7. katta 7 tane alemden geçer ve 7. alemin sonunda dikey bir yükselişle Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatına ulaşmak 21. basamağı ifade eder. Yok olmaksa 22. basamağı ifade eder. Bu basamaktan itibaren kişi Allah'ın evliyası olmuştur. Ruh Allah'a ulaşmıştır ve teslim olmuştur. Ruhun teslimi ve ruhun hidayeti tamamlanmıştır. Fizik vücut hidayet yolunda epey yol almıştır. Fakat henüz nefsin kalbindeki afetler onun Allah'a teslim olması için yeterli boyutta yok olmamıştır. Nefsin kalbinde henüz %51 afet yok olmuştur. Yani henüz afetlerin durumu yarıda. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burada afetler müessesesi tamamlanıyor. Afetlerin yarısı yok oluyor. %51'i yok oluyor. Ve ruh Allah'ın zatında kayboluyor. Fani oluyor Allah'ta. Fena fillah makamının sahibi. Velayetin birinci makamı fena fillah makamı. Ve nefsin kalbindeki nurlar %51'den 61'e çıkıyor. Ama kişi zikrini giderek arttırıyor. 61'e artan zikirler boyunca nefsin kalbindeki nurlar %61'e ulaşınca
Allah o kişiye Allah'ın katında bir altın taht veriyor nimet olarak. Ve kişi mekansızlığa kavm oluyor, mekansızlığın ahalisinden oluyor. Huzur namazının ahalisinden oluyor. Orada bulunan ve gölgesi orada otların üzerine düşen, çimenlerin üzerine düşen bir hüviyet kazanıyor. Geri kalanlar, oranın ahalisi olmayanların gölgesi seccadelere vurmaz. Işığın kaynağını da kimse tespit edememiştir bugüne kadar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kişinin zikri daha çok artıyor. Ve işte bu artışta %61'i geçince nurlar Allah kişiye ve altın tahtı veriyor. Bu taht verildiği zaman Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi onlara Rablerinin indinde teslim yurda vardır diyor. Allah'ın huzurunda bir teslim yurdu, bir taht. Fena fillah, fena, fani olmak, fi içinde Allah. Allah'ın içinde fani olmaktır. Beka billah ise Allah'ın indinde baki olmak, oradaki altın tahtın üzerinde mekanlanmak oluyor, mekansızlıkta mekanlanmak. Ve kişinin zikri artıyor. Öyle bir gün geliyor ki kişi günün yarısından daha fazla zikretmeye başlıyor her gün Allah'ı. Böylece o kişi zahit oluyor. Zühd makamının sahibi oluyor. Dünyaya karşı zahit, dünya işlerine karşı zahit, fizik vücudu dünyadan çok ahirete dönük. Yani kişi ispat ediyor ki zikirsizliğe karşı zahit. Zühd konusunda Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u az bir bedelle birkaç dirheme sattılar diyor. Yusuf az bir bedelle birkaç dirheme satılmış. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir muhtevada kişi zahit oluyor ve zikrini her geçen gün biraz daha arttırıyor. Öyle bir gün geliyor ki bu kişinin fizik vücudu, nefsin kalbinde hala afetler, %10'dan daha fazla afet mevcut olmasına rağmen fizik vücut artık o afetleri kale almıyor. Afetler neyi talep ederlerse etsinler, fizik vücut mutlaka Allah'ın emrettiğini yapıyor, şeytanın emrettiğini asla yapmıyor. Allah'ın yasak ettiği fiili asla işlemiyor, şeytan ne kadar onun işlenmesini isterse istesin. Ne zaman ki bir fizik vücut bu özellikleri kazanır, işte o zaman fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Nisa 125. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçhehu lillahi ve huve muhsinu. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Yani ahdini, Allah'a verdiği ahdini yerine getirmiştir. Ondan daha ahsen fizik vücudu, ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah-u Teala. Nisa suresi 125. ayet-i kerime. İşte ahdimizi yerine getirdiğimiz yer 25. basamaktır. 27 basamaktan 25.sine ulaştığımız günden itibaren fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği, hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olacaktır. Ve böylece fizik vücudumuzu da Allah'a teslim etmiş oluyoruz.
21. basamakta Allah'a verdiğimiz misaki gerçekleştirdik. 25. basamakta da Allah'a verdiğimiz, ezelde verdiğimiz ahdi gerçekleştirdik. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ahdimiz konusunda önce Kur'an'daki bütün ayetleri gözden geçirdik beraberce. Ahdin çeşitli manalara geldiğini gördük. Ama ahdimizden muradımız bizim ezelde fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdimizdi. İşte bunun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak olduğunu Allah Teala Nahl 36'da söylüyor. Diyor ki biz bütün kavimlerde Resul beyaz ederiz. O kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler. Bir kısmının üzerine dalalet hak oldu diyor Allah Teala. Demek ki fizik vücudumuzun hidayeti şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. İşte burası fizik vücudumuzun ahdinin gerçekleştiği, fizik vücudumuzun hidayete erdiği yer. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ezbillahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Sayın ettina sıratel müstakim, sıratel lezzine adamca aleyhim ve alemakta ve aleyhim aleddalim. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde bir araya getirdi. Allah'ın hepinizden istediği tek bir şey var. Sizin mutluluğunuz. Allah Teala bütün kutsal kitapları insanların mutluluğunun birer vasıtası olarak indirmiştir ve aslında hepsi de aynı şeyi söylerler. Dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır. Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar gelen tek bir din. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdir. Onunla, son peygamberiyle kıyamete kadar devam edecek olan tek din. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Hazreti Adem'in dini, Hazreti Nuh'a kadar gelen bütün peygamberlerin dini, Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in dini. Hep aynı din sevgili kardeşlerim. Başka bir din hiç olmadı. Hepsi de aynı şeyi söylüyor. Bir insanın mutlaka mutlu olması o kişinin hedefidir. Allah'ın da hedefidir. Allah Teala hepinizden Allah'a kul olmanızı istiyor. Yani mutlu olmanızı istiyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren dünyadaki mutlu insanlardan birisi olursunuz. Allah'a ulaştığınız zaman değil, daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren sevgili kardeşlerim. Küfürden kurtulursunuz. Dalaletten kurtulursunuz. Şirkten kurtulursunuz. Hidayet üzere olursunuz. Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtulursunuz. Cehennemden kurtulursunuz. Hüsrandan kurtulursunuz. Sevgili kardeşlerim, bunlardan kurtuluş sizi dünya mutluluğuna ulaştırmaz. Ama bu daha Allah'a ulaşmayı dilediğinizden gerçekleşen bir şey. Ve mutlu olmanız başlamıştır. Allah Teala şeytanla ilişkinizi kesmiştir. Şeytanın bir tek gayesi vardır. Sizleri Allah'ın emirlerini yapmaktan men etmek, yasak ettiği fiilleri de işletmeye çalışmak. Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda sadece mutluluk vardır. Mutsuzluktan kurtulabilmenin, huzursuzluktan kurtulabilmenin bir tek çaresi var. Allah'ın emrine girmek. Ve Allah-u Teala'nın tek istediği şey sizin mutlu olmanız. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda mutlu olmaya başlarsınız. Neden? Çünkü Allah-u Teala şeytanla ilişkinizi keser. Ondan evvel Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel şeytan, yani iblis, insan şeytanlar, cin şeytanlar bütün insanlara tesir ederler. Onları
münkerle ve fuhuşla onlara emrederler. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda münker ve fuhuşla emrolunduğu bir vaka mı insanların? Allah Teala açık açık söylüyor. Diyor ki Nur Suresinin 21. ayet-i kerimesinde, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa o münkerle ve fuhuşla emrolunur. Kim tarafından emrolunur? Şeytan tarafından emrolunur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın yolunda en güzel yaşantı, Allah ile gönül gönüle bir hayatı sürmek demektir. Ve Allah herkesin bu mutluluğu yaşamasını ister. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın dizaynıdır. Ve bu dizayn mutlak olarak saadettir. Neden insanlar

Gerçekten öyle mi? Bakınız Allah Teala ne diyor? La ikrahe fiddini kat tebeyne rüştü minel gay. Dinde zorlama yoktur. İrşat yollarıyla gay yolları birbirinden ayrılmıştır, tebellür etmiştir, açıklığa kavuşmuştur. Femen yekfür bit taguti ve yu'min billahi fekat istemseke bil uvvetil vuska lenfisamellaha. Kim tağutu inkar ederse, tağut, insan şeytanlar ve cin şeytanlar hepsi birden tağutu ifade ederler. Kim tağutu inkar ederse ve Allah'a aminu olursa, asıl ifadesiyle Allah'a ulaşmayı dileyerek bu standartta tağutu inkar ederse, o Allah'tan korkması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışır. Mürşidi demek istiyor Allah Teala. Bakara 250, Bakara 256 ve Bakara 257. Allahu velillezine amenu ve yuhricuhum minez zulumati ilen nuri. Vellezine keferu evliyahumit tagute yuhricunehum minen nuri ile zulumati. Yine amin olanlar Allah'ın dostu oluyorlar. Allah Teala diyor ki Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları, onların kalplerini yani zulmetten nura ulaştırır. Nefs tezkiyesi yapmalarını sağlar. Kafirlere gelince onlar da Allah'ın değil tağutun dostlarıdır. Ve tağut tarafından nurdan zulmete götürürler. Bakınız. Tağut onların dostudur demiyor. Tağut kimseye dost olmaz. Tağut insan ve cin şeytanlar bütün insanları, bütün cinleri cehenneme ulaştırmak üzere faaldirler. Kendileri mutlaka cehenneme gideceklerdir. Neticeyi de bilirler. Ama gidecekleri kesin olduğu için ne kadar çok insanı yoldan çıkarırlarsa o kadar memnun olurlar. Kötülükte memnuniyet. İşte bu şeytan vahvanesinin simgesidir. Kötülük etmekten memnun olan insanlar. Öyleyse ne gördük? Allah müminlerin dostudur. Tağut da Allah müminlerin dostudur. Kafirler de tağutun dostudur. Bakınız birinde Allah diyor müminlerin dostudur. Yani müminler Allah'ın dostudur ifadesi kullanılmıyor. Onlar zaten Allah'ın dostu oldukları için Allah'ı tercih etmişlerdir. Ama Allah da amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Kafirleri gelince onlar tağutun dostudur. Yani ikincisinde tağut da kafirlere dosttur demiyor Allah Teala. Tam aksine kafirler tağutun dostlarıdır. Tağut hiç kimseye dost olmaz. Hedefi bütün insanları cehenneme götürmek kendisiyle beraber. O zaman dostluk mu düşmanlığın daniskası bu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına bakın. Bütün insanların mutluluğu, huzuru yaşadıkları bir dünyada olmak istiyor musunuz? Öyleyse yapacağınız bir tek şey var. Garantili bir çözüm Allah Teala tarafından garanti veriliyor. Üçüncü kat cennet garantisi, dünya mutluluğunun mutlak olarak yarısının garantisi sadece bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse o tağutun kulu olmaktan kurtuluyor, Allah'ın kulu oluyor. Ciddi mi? Çok ciddi.

Kesin. İşte Zümer suresi 17. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ اَشْنَنَبُوا تَعْقُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ. Onlar tağuta kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Ne yapmış sahabe? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ne olmuş? Tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmuşlar. Hem cennet müjdesini hem de dünya müjdesini de almışlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey o kadar ayan beyan ortada ki bu kadar kesin muhteva içerisinde sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kadar kesin muhteva içinde Allah Teala'nın söylediklerini yerli yerine oturtursak ne görüyoruz? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi tağuta dost olmaktan, tağutun kulu olmaktan kendini kurtarır. Allah'a dost olur, Allah'ın kulu olur. Bu ise mutluluk demektir. Neden? Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah Teala tağutla, insan ve cin şeytanlarla onun arasına bir engel koyar. Allah'ın koyduğu bu engel sebebiyle insan şeytanlarda, cin şeytanlarda bu kişiye onu üzebilecek olan tesirde bulunamazlar. Onu üzebilecek şekilde tesir edemezler. Bu tesiri bütünüyle yok eden bir sığınağa girmişlerdir. Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk böyle mi başlar? Elbette. O kişi neden mutludur? Şeytan ona kötü şeyleri düşündüremediği için mutludur. Şeytan onu kötülüğe davet edemediği için mutludur. Şeytan onu iyiliklerden, güzelliklerden men edemediği için mutludur. Şeytanın bütün gayreti, bütün insanları mutsuz ve huzursuz kılmaktır. Fırsatı buldu mu, kişiyi mutlaka o kötü duruma düşürmek ister. İşte şeytani ilimlerden olan büyü, bu minvalde bir olaydır. Şeytan büyüsüyle, yani sihriyle insanları Allah'ın yolundan ayırır. Ama kim Allah-u Teala'nın yoluna girmişse ona büyü, sihir tesir etmez. Daha Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren tesir etmez. Öyleyse bir takım kişiler diyor ki biz Allah'a ulaşmayı diledik ama büyü bize tuttu. Tabii tutar. Siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Dilediğinizi zannediyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemek, ya Rabbi ben sana ulaşmayı diledim demek değildir. Allah'a ulaşmayı dilemek, şuradan kalbinizden sımsıcak bir dileğin Allah'a ulaşmasıdır. Bunu dilinizle de ikrar etmenizdir. Önemli mi dille ikrar etmek? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek bir ahittir. Bu ahde dikkat edin, taraflardan birinde siz varsınız, ben sana ulaşmayı diliyorum diyorsunuz. Tarafların diğerinde Allah var, sizi kendisine ulaştıracak garantiyi veriyor. İki tarafın görevi, birincinin görevi Allah'a ulaşmayı dilemek, bu insan. İkincinin görevi Allah, o da kendisine ulaşmayı dileyen kişiyi, buradan kalbinden dileyen kişi kendisine ulaştırmakla vazifeli sayıyor kendini. Bunu garanti ediyor. İşte Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah'ı yeşlevi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer
Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Kim ulaştırıyormuş? Allah ulaştırıyormuş. Kimleri ulaştırıyormuş? Allah'a yönelenleri. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Allah'a ulaşmayı dilemeden serbest iradesiyle kişi Allah'a ulaşma dileğiyle devreye girmeden Allah hiç kimseyi kendisine ulaştırmaz. Bir başka ayet-i kerime Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani onların dalalette kalmasıyla ilgilenmez Allah Teala. Onları dalaletleri içerisinde bırakır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Burada bir mutlakiyet hükmü var. Ulaştıran Allah. Öyleyse mutluluğa ulaşmak, bütün boyutlarıyla saadeti yaşamak, sevgili kardeşlerim, bu Allah ile olan ilişkilerinizin bir muhtevası. Her şey öylesine güzel bir şekilde dizayn edilmiş ki her şey sizlerin mutlu oluşunuza dayalı. Allah Teala sizi öyle bir kalple yaratmış ki nefs kalbiyle, nefsinizin kalbinde bir duvar var. Oraya Allah Teala ileride eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz mürşidinize ulaştığınızda iman kelimesini yazacak. Kalbinizde öyle menfezler var ki onlar kapalı. Allah Teala göğsünüzü yararak göğsünüzden kalbinize nur yolu açıyor. Kalbinizin içine iman kelimesini yazıyor. Ve böylece zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları kalbinize geliyor. Fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyorlar. Herkesin kalbinin bir kapısı var. Rabbani, bir kapısı var. Zülmani. Bir kapısı var. Allah'tan gelen nurları alır. Bir kapısı var. Şeytandan gelen karanlıkları. Şeytanın kapısı aşağı dönüktür. Kişilerin ayaklarından, bacaklarından, dizlerinden yukarıya doğru çıkan karanlıklar, zulmet karanlıkları o kişinin kalbine ulaşır. Zulmet zaten zulümat, karanlıklar demek. Ama aynı kalbe yukarıdan Allah'ın nurları da gelebilir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde kalbine Allah'ın nurları girebilir. Yoksa girmez. Yoksa Allah Teala o kişinin kalbine asla nur göndermez. Dikkat edin, Allah Teala bütün insanları hanif fıtratıyla yaşattığını, yarattığını söylüyor. Hanif fıtratı İslam'ı yaşayabilecek olan özellikler demek. Tabii özellikler, yaratılış özellikleri, fıtrat. Değişmez diyor Allah Teala. Benim yaratma fıtratım değişmez. Bütün insanları İnsanlık devam ettiği sürece hanif fıtratıyla yaratacağım diyor. Başka bir fıtratla kimseyi yaratmam diyor. Ve diyor bu din var ya, Allah'ın ezeli ve ebedi dini bir tek dindir diyor. O din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir diyor. Ezeli ve ebedi diyor. Zalikel dinül kayyum. Kıyamete kadar devam edecek olan, kıyamda kalacak olan, ezelden ebede kadar devam edecek olan kainatın tek dini. O dinin dışında bir din hiç olmadı sevgili kardeşlerim. Dinler yok. Sadece bir tane din var.
Sadece bir tek din. Hanif dini. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizi hepinizi çok seviyor. Bu sevgisiyle size yaklaşıyor. Vaadini mutlak olarak yerine getirir. Kainatta hiçbir kuvvet Allah'ı vaadini yerine getirmekten men edemez. Allah Teala diyor ki söz verdiğim zaman mutlaka yerine getiririm. Öyleyse niye söz vermiş? Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bitti. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Birkaç saniyede Allah Teala sizi Allah'a ulaşmayı dileyen insanın özellikleriyle donatır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala kalbinizi hanif fıtratı üzerine yarattı. İçine iman kelimesinin yazılabildiği ve göğsünüzden kendisine Allah'ın göğsünüzü yararak yol açılabilen bir kalp. Allah-u Teala diğer taraftan nurları vazifelendiriyor. Rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli nurlar siz zikir yaptığınız zaman ancak Allah'ın kadından iniyor. Göğsünüze iniyor. Göğsünüzdeki yarıktan geçerek kalbinize ulaşıyor. Evvela %2 rahmet nuru giriyor kalbinize. Ondan sonra sırayla %7 fazıl birikimleri başlıyor. Ta ki %51 nur oluşsun. Ondan sonraki her kademede %7 değil %10 fazıl birikimi devam eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Hiçbirinizden vazgeçmez. Hepinizi kurtarmak ister. Hiçbirinizi şeytanın eline bırakmak istemez. Ve şeytan sizi eline geçirmek için bütün gayretini, bütün usallarını gösterir. Aslında Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar devamlı tağuttan vahiy alıyorlar. Münkerle ve fuhuşla devamlı olarak emrolunuyorlar. Kimler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dilemeyenlerin hepsi bu hüviyette. Şeytan tarafından devamlı münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Ama diledikleri an o film bitmiştir. Artık o kişi şeytanın kendisine söylediği hiçbir şeyden etkilenmez sevgili kardeşlerim. Artık onun zulmani şeylerden etkilenmesi mümkün değildir. İşte böyle bir dizaynda mutluluk başlamıştır. O kişi daha nefsinin kalbinde hiçbir nur yok. 8. basamağa gelecek. Allah kalbine ulaşacak. 9. basamakta kalbinin kapısı Allah'a çevrilecek. 10. basamakta kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılacak. Göğsünü yaracak Allah Teala, göğsünden kalbine nur yolunu açacak. Ancak ondan sonra o kişinin kalbine Allah'ın zikriyle nur girecek. Zikir bir şifredir. Allah kelimesiyle dizayn edilmiştir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye
Allah-u Teala'yı ister sessiz zikredin, ister sessiz zikredin, ister kalp zikri yapın, gene Allah desin kalbiniz, iç dünyanızda. Hepsi de Allah'ın katından önce rahmete fazl adlı iki nuru getirir. O birinci basamakta kalbinize Allah'ın rahmeti sızmaya başlar. 12. basamakta bu rahmet %2'yi bulur. Huşu sahibi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak hiç de zannettiğiniz kadar zor bir şey değil. Mutluluk nedir? Bir uyum halidir. Bir huzur halidir. Kendi kendine oluşmaz. Huzur haline, uyum haline ulaşabilmeniz için bir şart var Allah-u Teala'nın. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Yoksa hiçbir zaman huzur sahibi olamazsınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbiriniz huzura kavuşamazsınız. Bu söylediğimiz şeylerden hiçbirisi oluşmaz. Allah size öyle bir kalp vermiş ki kalbin içine Allah-u Teala iman kelimesini yazacak. Kalbinize iman kelimesi yazıldıktan sonra kalbiniz nurların sığınağı olabilir. Eğer yoksa bir şey ifade etmez. Nefsinizin kalbine Allah imanı yazmadıkça nefs tezkiyesi yapamazsınız. Sadece ondan evvelki %2 rahmeti alırsınız Allah'a ulaşmayı dilerseniz. Ama zaten Allah Teala eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz sizi mutlaka mürşidinize ulaştıracak. Tabiyetinizle beraber kalbinize imanı Allah mutlaka yazacak. Devrin imamının ruhu da başınızın üzerine gelip ruhunuzun Allah'a doğru yola çıkmasını temin edecek. 14. basamakta yolculuk başlayacak sevgili kardeşlerim. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacak. Yalnız çıkamaz. Mutlaka diğerleriyle beraber yapacak bir yolculuğu. Bu beraberlik kişiyi muhteşem mutluluklara ulaştırır. Her şey çok güzel sevgili kardeşlerim. İnsanı ona göre yaratan Allah-u Teala rahmet nurunu ve fazl nurunu, rahmet nurunu ve salavat nurunu buna göre dizayn etmiştir. Her ikisinde de rahmet nurları kargo uçaklarıdır. Fazl ve salavat ise yük. Daima çift nur Allah-u Teala yaratır. Rahmetle fazl birinci çift, rahmetle salavat ikinci çift. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz güne kadar size ancak rahmetle fazl ulaşır. Ne zaman ki mürşidinize ulaşırsınız, tabi olursunuz, o zaman rahmetle salavat da gelmeye başlar. Mutluluğunuzun sebebi kavganın bitmesi ve sulh ve sükûnun başlamasıdır. Peki, neden bir insan daha 3. basamakta mutluluğu yaşamaya başlıyor? Nefsinin kalbi afetlerle dolu. Evet, afetlerle dolu ama nefsteki o afetleri azdıracak olan şeytan, şeytanla ilişkisini kesmiş Allah-u Teala. Şeytan o kişiye Allah engel koyduğu için katiyen negatif bir şeyler ulaştıramaz, onu tesir altına alamaz, onu huzursuz edemez. Ona büyü yapılamaz. O kişi negatif faktörlerden etkilenmez. Yeter ki Allah'a ulaşmayı dilesin. Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın ki
Bu ilişkilerde Allah'a ulaşmayı dilemek mutluluğun olmazsa olmaz şartıdır. Vazgeçilemez şartıdır. O olmazsa bunun ötesine geçemezsiniz. Hiçbirisi mümkün değil sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu konuda yapabileceğiniz olan her şey bir negatif dizaynı içerir. Allah'a ulaşmayı dinemedikçe hiçbir şey sizi mutluluğa ulaştıramaz. Öyleyse iki tane alternatif yok. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Kurtuluşa ulaştıran ikinci bir kapı yok sevgili kardeşlerim. Felaha ulaşmak, Allah'ın cennetine girmek, dünya saadetini yaşamak, Allah'a ulaşmayı dilemenin dışında hiçbir şekilde gerçekleşemez. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mürşidine ulaşacaktır. 14. basamak. Tabi olacaktır. Kalbine iman yazılacaktır. Ruhu yüzünden ayrılıp devrin imamının dergahına ulaşacaktır. Ve bu kişi zikir yapacaktır. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli veya sessiz diye zikir yapacaktır. Önemli mi zikir? Elbette önemli. Zikir bir şifredir. Bu kod, bu şifre olmadıkça Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli nurlar sizin göğsünüze gelemez, göğsünüzden kalbinize hiçbir zaman giremez. Size Allah'ın nurlarının Allah Allah diye zikir yaptığınız zaman ulaşabilmesi için var olması lazım gelen yegane şart Allah'a ulaşmayı dilemiş olmanızdır. Dilemişseniz mutlaka bu işi başarırsınız sevgili kardeşlerim. Mutlaka mutluluğa ulaşırsınız. Hem cennet saadetine hem dünya saadetine. Cennet saadetinin birinci kat cennete girişi sağlayan bölümü sadece bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka birinci kat cennete gider. Peki ikinci kat cenneti kimler gider? Mürşidine ulaşıp tabi olanlar. Tabiyet bildiğiniz gibi farz. Üçüncü kat cenneti kimler gider? Ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim edenler. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. 22. basamakta ruh Allah'ın zatında yok olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne zaman Allah'a ruhunuz ulaşmışsa, Allah'ın zatında ruhunuz yok olmuşsa, o zaman üçüncü kat cennet sizindir. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla üçüncü kat cennet kazanılır. Ve bu noktada dünya saadetinin yarısına da ulaşmış olursunuz. Çünkü yaptığınız zikirle Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavat gelecektir. Hepsi Allah'ın insanları mutluluğa ulaştırmasının faktörleridir. Ölçülmüş, biçilmiş, en güzeli tatbikata sokulmuştur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse ne kadar zikir yaparsa yapsın, o kişinin kalbine Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı ulaşmaz. O kişinin göğsüne de nurlar gelemez. Nurların gelebilmesi mutlak olarak bir şarta bağlıdır. O şart Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a
ulaşmayı dilemek. İşte böyle bir dizayna bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi ancak Allah'ın şifrelerini çözer. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi zikir yaparsa, sadece o kişinin göğsüne Allah'ın katından Allah, Allah, Allah ritmine paralel bir şekilde Allah'ın rahmetiyle fazlı girer, gelir, ulaşır ve kalbin içine sadece rahmet nuru sızar, girer. Ne zaman ki bu kişi mürşidine ulaşır, o zaman fazıllar da rahmetle fazıl dökülmeye başlar nefsinin kalbine. Ama hepsi Allah'a ulaşma dileğinin varlığı ile mümkün. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe rahim esması tecelli etmez sizde. Tecelli etmezse nefsinizin bir defa Allah göğsünüze ulaşmaz. Kalbinize ulaşmaz. Kalbinizin nur kapısını kendisine çevirmez. Kalbinize zikir yaptığınız zaman Allah'ın rahmeti ulaşmaz. Mürşidinize ulaştığınız zaman fazlı da ulaşmaz. Öyleyse zikir yapacaksınız ama zikir yapan kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olacak. Ancak o zaman kalbine Allah'ın ruhu, nuru gelebilir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilemişse sadece onların kalbine iman yazılır. Sadece onların başının üzerine devrin imamın ruhu gelir, yerleşir. Sadece onların ruhu vücutlarından ayrılabilir Allah'a doğru. Ana dergâha ulaşarak diğer ruhlarla beraber seyir-i sülük adlı yolculuğa çıkar. Sadece onların kalbine gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat nurlarından fazıllar iman kelimesine yapışmaya başlar. Nefs kalbinin nurlar tarafından işgali böyle başlar. Sevgili kardeşlerim, ruhun kalbi işgal edilmiştir. İşgal edilmeye başlanmıştır. Evvela %2 rahmet nuru girer. Onlar öncü nurlardır. Kişi mürşidine ulaşmadan evvel sadece bunlar girebilir kişinin kalbine. Ama bu da o kişinin Allah'a ulaşma dileğine mutlak olarak bağlıdır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemeseydi bu nurlar da gelmezdi Allah'ın katından o kişinin göğsüne, göğsünden kalbine de ulaşamazdı. Allah göğsüne ulaşıp göğsünden kalbine nur yolunu açmazdı. Açık olsaydı Allah'ın katından nur gelmeyecekti. Açık olsa da olmasa da nur gelmediğine göre bir şey ifade etmez. Ama zaten Allah'a ulaşmayı dilemeyen birinin göğsü her zaman Allah tarafından yarılmak için hazır değildir. Her zaman kapalıdır. Allah asla o kişinin göğsünü yararak göğsünden kalbine nur yolunu açmaz. Sevgili kardeşlerim, hepsi birbirine bağlı şartlar ama bu birbirine bağlı olan şartların hepsi bir dilekle başlar. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah rahim esmasını tecelli etmez. Etmezse sizin günahlarınızı örtmez. Günahları örterken de gözünüzü, kulağınızı, kalbinizi açmaz. O güne kadar kör, sağır, dilsiz olan siz, o günden sonra da kör, sağır, dilsiz olmaya devam edersiniz. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, o gün o kişi farklı bir dünyada yaşadığını anlar. Bu dünyanın ancak Allah'la renklendiğini, Allah ile ilişki kurulduğu takdirde insanoğlunun mutluluğu yaşayabileceğini, bütün güzellikleri kişi yaşar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse
Kim Allah'a ulaşmayı dilerse 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman devrin imamının ruhu sadece o kişinin başının üzerine gelir ve sadece o kişinin ruhuna senin yevmi talakın geldi, Allah'a geri dön emrini verir. Sadece böyle bir kişinin günahları affedilmekle kalmaz, sevaba çevrilir. Allah'a ulaşmayı kişi dilemedikçe o kişinin günahları örtülmez, sevaba çevrilmez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin amelleri heba olur, boşa gider. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki mutluluk adı verilen bir şey var. Ve Allah Teala istiyor hepinizin mutlu olmasını. Ama bunu hak edene vermek gibi bir asli görevi var Allah Teala'nın. Bu bir zaruret. Neden? O zaman haklıyla haksız, zalimle mazlum eşit standartları olur. Eşit standartlarda kabul edilir. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ulaşabileceği bir takım faktörler var. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu söylediğimiz standartlara sahip olur. Öyleyse 14. basamakta başlayan ruhun vücuttan ayrılması ilk nefsin kalbindeki ilk %7 nur birikimiyle 15. basamakta birinci gök katına ulaşır. Nefsi emare. Sonra nefsi levame, nefsi mülkime, nefsi mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde ruh 7 tane gök katını aşarak Allah'a doğru yaptığı yolculuğunu devam ettirir ve sonunda Allah'a ulaşır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa o kişinin ruhu Allah'a teslim olmuştur. Allah'ın zatında yok olur. Buna fena fillah makamı deniyor. Fena, ifna olma, yok olma, fi içinde Allah, Allah. Allah'ın içinde insan ruhunun yok olması. Sevgili kardeşlerim, öyleyse her şey en güzel standartlarda oluşuyor. İşte bütün bu güzellikler herkes için geçerli. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biz insanlara düşen görev sadece Allah'a ulaşmayı dilemektir. Geri kalan her şeyi Allah Teala yapacağına söz vermiş. Mutlaka ruhumuzu kendisine ulaştıracak. Bunun manası üçüncü kat cennettir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği anda bütün günahları örtüleceği için sevapları günahlarından daha fazla olan birisi olacaktır. Ertesi gün ölse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Çünkü temel şart sevapların günahlarından fazla olması. Temel şart Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine girer. Burada dünya saadeti yaşanır. Allah'a ulaşmayı diler dilemez hayatı değişir. İnsanın mutluluğu yaşamaya başlar. Neden? Çünkü şeytanla Allah Teala ilişkisini kırar kişinin. Şeytan o kişiye saldıramaz, zarar veremez, onu Allah'ın yolundan çıkartamaz, ona büyü yapamaz, tesirsizdir her şey. Ne zamana kadar? O kişinin ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar. Ulaşırsa ne olur? Ulaşınca o kişinin ruhu Allah'a ulaşınca Allah'ın sözü yerine gelir.
Bu noktadan sonra Allah-u Teala'nın o kişiye bu tarzda bir hedef göstermesi söz konusu değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dikkatle bakın. Her konuya dikkatle bakın. Hepsi ama hepsi sizin için vücuda geliyor. Allah-u Teala'nın hepinizden istediği bir tek şey var. Sizlerin mutluluğu. Mutlaka mutlu olmanızı istiyor. Bunun için diyor ki ben Allah'ım size bütün kolaylıkları gerçekleştiririm. Yeter ki siz sadece bana ruhunuzu ulaştırmayı dileyin. Bu dileğiniz benim için geçerli ve yeterli. Mutlaka ruhunuzu kendime ulaştıracağım. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey böyle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemekle. İş dünyanızda bir sulh ve sükun kurulur. Allah Teala şeytanla ilişkinizi keser. Ta Allah Teala'ya ulaşıncaya kadar. 21. basamak, ardından da 22. basamak ruhunuz Allah altında yok oldu. Buradan sonra üzerinizdeki koruyucu kalkan devre dışı olur. İblis sizi Allah'ın yolundan uzaklaştırabilmek için bütün gayretiyle kandırmaya çalışır. Burada dikkat edilmesi lazım genel şey, zikrin 33 binin ötesine geçmesini, 35 bin, 37 bin, 39 bin, 41 bin diye arttırılmasını temin etmek. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Allah'ın bütün güzellikleri, her şey Allah yolunda sizler için. Mutluluklar sizin için sevgili kardeşlerim. Mutluluk, huzur, saadet Allah garanti ediyor. Ne oldu? Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi oldu. Karanlıklar %100'den %49'a düştü. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Ermiş evliya oldunuz. Ruhunuz Allah'a erdi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şey en güzel standartta olacaktır. Allah'ın sizi çok ama çok sevdiğini biliyor musunuz? Sizden sadece sizin mutlu olmanızı istediğini biliyor musunuz? Bu sevgisi bütün boyutlarıyla belli değil mi sevgili kardeşlerim? Siz sadece bir dilekte bulunacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sonuç, Allah Teala size birinci kat değil, ikinci kat değil, üçüncü kat cenneti teslim edecek. Mutlaka sizi kendisine ulaştıracak. Dünya mutluluğunda yarısını size teslim edecek. Ne karşılığı? Bir talep karşılığı. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. O zaman Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiği belli değil mi sevgili kardeşlerim? Mutluluk bu değil mi? İç dünyanızda mutluluk. Dış dünyanızda mutluluk. Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk %50'den biraz fazla. Ama cennetleriniz, öldükten sonra gideceğiniz yer, kıyamet günü gideceğiniz yer mutlak olarak cennet. Ebediyen kalmak üzere. Öyleyse anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Ne kadar çok sevildiğinizi anlamıyor musunuz? Seviliyorsunuz çünkü siz insansınız. Kainatın en üstün mahlukları. Sizden daha ötede kendisine secde edilmiş hiçbir mahluk yoktur. Sizde mevcut olan ruh sebebiyle
Allah-u Teala'nın emriyle bütün melekler Adem Aleyhisselam'a secde etmişlerdir. Kainattaki en üstün yaratığa secde etmişlerdir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizden istediği şey Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Mükafatı mutlaka ruhunuzun Allah tarafından kendisine ulaştırılmasıdır. Mükafatı üçüncü kat cennettir. Mükafatı dünya mutluluğunun da yarısıdır. Yani nefsinizin, kalbinin %51'inin afetlerden temizlenmiş olması. O afetler ki sizin mutsuz olmanızın yegane sebebidir. Çünkü şeytanın merceğidir hepsi. Şeytan o noktalarda size tesir etmek suretiyle sizi mutsuz ve huzursuz kılar. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın hepinizden istediği şey sadece tek bir şeydir. Hepinizin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Bu dilek sizi mutlaka dünya saadetinin yarısını elde etmenize götürür. Cennet saadetine gelince üçüncü kat cennet sizindir. Cehennemden bütünüyle kurtulmanız, sonsuz bir mutluluğu sonsuza kadar yaşamanız sadece bir tek dileğinizle mümkün. Öyleyse Allah-u Teala'nın hepiniz Allah'a ulaşmayı dileğinde Allah hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın. Dualarımızla El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'a emanet olun.

Muhterem izleyiciler, bir Kur'an'ın nurundan programıyla bizleri birlikte kılan Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederek inşallah sohbetime başlamak istiyorum. Bugünkü sohbetimizin konusu sahabenin yaşadığı asr-ı saadet. Evvela sahabe kimdir? Muhterem izleyiciler, neden sahabe kimdir sorusunu soruyoruz. Çünkü bazı muhterem din adamlarımıza bu suali tevcih ettiğimiz zaman derler ki kim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yaşamış onu görmüşse onlar işte sahabedir. Hayır, onlar sahabe değildir. Kur'an-ı Kerim net bir şekilde sahabenin varlığını bize tarif ediyor inşallah. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ihsanla tabi olanlardır. Allah-u Teala iki tane ayet-i kerimede çok net bir şekilde bunu ifade ediyor inşallah. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor Yüce Rabbimiz, Estağfirullah. فَاَنْحَجُّكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ اَنَا وَمِنَ اتَّبَعَنِي. Eğer seninle tartışırlarsa de ki ben ve bana tabi olanlar biz veşhimizi Allah'a teslim ettik. Kul utul kitabe vel umine eslemtum. O kitap sahibi ve ümmilere de ki siz de teslim oldunuz mu? Fe en esleme eğer teslim olmuşsanız fakat ehtevdev mutlaka hidayete ermişsinizdir. فَاِنْ تَوَلَّوْا اِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ Eğer yüz çevirirse sana sadece tebliğ düşer. Bu ayet-i kerimede net bir şekilde sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş. Bir başka ayet-i kerime de verelim. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. قُلْ هَذِهِ السَّب۪يلِ اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ عَلَى بَص۪يرَةٍ اَنَا وَمِنَ اتَّبَعَن۪ي. De ki, ben ve bana tabi olanlar, basiret üzere Allah'a davet ettiğimiz yol, sebilimiz işte budur diyor. Bu ayet-i kerimede de çok net bir şekilde sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar olduğunu Yüce Rabbimiz ifade ediyor. Muhterem izleyiciler, putperestler de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gördü. Ateşe tapanlar da gördü. Şeytana tapanlar da gördü. Münafıklar da gördü ama hiçbirisi sahabe olmadı. Demek ki sahabe kimdir? Sahabe Allah'ın davetine icabet ederek, Allah'a ulaşmayı dileyerek ve kainatın en büyük mürşidi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır. Peki sahabeyi anladık. Bir de asr-ı saadet, sahabenin yaşadığı asr-ı saadet. Saadet, Arapça bir kelime, dilimizde karşılığı mutluluktur. Sahabenin yaşadığı dört başı mamur olan mutluluk desek tam yeridir. Sahabenin yaşadığı mutluluk. Evvela sahabeyi İnşallah Kur'an-ı Kerim inceliyor ve Kur'an-ı Kerim ayetleriyle size açıklayacağız. Evvela sahabenin cahiliye dönemine bir göz atmak istiyoruz. Muhterem izleyiciler, gerçekten sahabe o yaşadığı dönem çok korkunç bir dönem. Tarifi adeta mümkün olmayan karanlık ve kapkara bir dönem. Cahiliyenin en azılı standartlarında yaşayan bir dönem. Nasıl tarif edelim? İnsanın gerçekten tüyleri ürperiyor. Sahabe, bütün kabileler birbirleriyle düşman, %80'i katillerdir. Hepsi bir başka kişiyi, karşı taraftaki aşiretten birbirleriyle kan davalı, can düşmanı. Yetmez, sahabenin ekonomisi soygun ve talan üzerine kurulu.
cahiliye döneminden bahsediyoruz. Kuvvetli zayıfı istediği şekilde ezebiliyor. Hiç kimse bundan hesap alamıyordu. Kadınların mı? Kadınların adeta yeri yoktu. Kişi istediği kadar kadınla evlenebilir. İstediği zamanda öldürse de kimse bundan hesap almıyordu. En kötüsü ve hiç insanın aklını alamayacağı kadar cahilane bir adet daha, kız çocuklarını diri diri toprağa gömen bir toplum. Kız çocuklarıyla Allah-u Teala kendilerine kız çocuklarını verince bundan zillet duyarlar, utanç duyuyorlar. Ve ben nasıl bir kız çocuğu yetiştirip bir başkası onunla ilişkiye girer, böyle bir olayı adeta kabullenebilir bir durumda değillerdi. Dolayısıyla o kız çocuklarını çoğu diri diri toprağa gömmüşlerdir. Faloklarına sahabe bakıyordu. Geleceği onunla kuşları havaya uçuruyorlardı. Hangi tarafa uçacak? Sağa mı sola mı? Veyahut da bir başka deyişle o gün ava çıkacak. Bir yetim çocuğu hedef olarak koyarlardı. Ok atarlar, çocuğun sağ gözüne gelirse o gün avı bereketli olur, fazla olur. Sol gözüne gelirse şansı yaver gitmez. İşte böyle bir toplum muhterem izleyiciler. Sahabenin %100'ü demeyeyim, %90'dan fazlası adeta sarhoş, şarapçı ve her türlü pisliği içerisinde yüzen kapkaranlık bir Arap toplumu bedeviler. Böyle bir karanlık tabloyu neden söylemek istiyorum? Çünkü birazdan sonra sahabenin hayatı nasıl değiştiğini görünce, nereden nereye gelmek istediğini, nereden nereye sahabe nasıl gelmiştir, İnşallah onu konumuz olan Kur'an'ın nurundan, Kur'an'ın nuruyla inşallah sizlere açıklayacağız inşallah. Muhterem izleyiciler, işte o karanlık dönemde Allah-u Teala kainatın en büyük nuru olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i onlar için nübüvvetle görevlendiriyor. Ve Allah-u Teala Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbine ayet ve ayet indirmeye başlıyor. İnen ayetler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz işte bu karanlık topluma tebliğ yapmaya başlıyor. Evvela Hazreti Hatice annemizden başlamak suretiyle Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz, Hazreti Ömer işte yüz binlerce sahabeye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın emrini tebliğ etmeye başlamıştır. Nedir Allah'ın emri? Kur'an-ı Kerim'de sahabenin hayatı adım adım anlatılmıştır muhterem izleyiciler. Sadece Kur'an-ı Kerim'de mi? Biraz sonra göreceğiz. Sahabenin hayatı Tevrat'ta açıklanmıştır muhterem izleyiciler. Tevrat kendileri doğmadan evvel 2000 yıl önce Allah'ın indirdiği hidayet kitabıdır. İncil'de bile açıklanmıştır. İncil sahabe hayata gelmeden evvel 600 yıl önce indirmiş, Allah-u Teala'nın indirmiş kutsal ve hidayet kitabıdır. Bu kitaplarda bile sahabenin vasıfları anlatılmıştır. O kainatın göz bebekleri anlatılmakla ne yazık ki kelimeler onlara bulmamız ne yazık ki mümkün değildir. Muhterem izleyiciler, işte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın davetini onlara ulaştırdı. Sahabenin sahabeye tarif etti, üç vücuttan müteşekkil olduğunu, Allah Teala'nın kalu bela günü onları topladığını ve onların ağzından ona Allah Teala'yı Rab olarak tasdik ettiklerini, onlardan misak, ahd ve yemin aldıklarını ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem misakının muhtevası Allah'ın kendilerine verdiği ruh emanetinin dünya hayatında Allah'a tevdi etmek gerektiğini onlara tebliğ ediyor. Neden tebliğ edip etmediğini biliyoruz. Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'de
Allah-u Teala ved'u ila rabbike, Haş suresinin 67. ayet-i kerimesinde sen Rabbine onları davet et. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'a mülaki kılmaya, Allah'a mülaki olmaya onları davet etmiş mi? Kesin kes. Çünkü biliyoruz hutbelerinden bir tanesinde mutu en kable temutu, ölmeden evvel ölünüz. Ölüm üzerinize gelmeden evvel Allah'ın emanetini serbest iradenizle Allah'a ulaştırmayı dileyin. Bir başka hadisinde men habbebe liqa Allahu habbebe Allahu liqaihi, men kerihe liqa Allahu kerihe Allahu liqaihi. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmaya muhabbet beslerse Allah da onun ruhunu kendisine ulaştırmayı muhabbet besler ve garanti eder. Men kerihe Allahu kerihe Allahu liqaihi, kim de ruhunu Allah'a ulaştırmayı kerih görse

ihtiva eden dört teslimden müteşekkil olduğunu Kur'an-ı Kerim bize açıklıyor. 28 basamaklık skalanın içerisinde 7 safa var. 7 safanın içerisinde 4 tane emanetin Allah'a teslimi var. Bu emanetler nedir? Evvela ruhumuz, sonra fizik bedenimiz, sonra nefsimiz, sonra da irademizin Allah'a teslimini içeriyor. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyi davet etti. Sahabe Allah'ın davetine icabet etti. Allah'a ulaşmayı diledi. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Evvela Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz mıdır? Onu bir açıklayalım inşallah. Allah Teala Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde ve enibu ila rabbiki ve eslimu lehu min qabli en yetiyekum el azabe summa la tunsarun. Allah'a dönün, Allah'a yönelin. Üzerinize azap gelmeden evvel Allah'a yönel ve Allah'a teslim ol. Buyuruyor Allah Teala. Demek ki üzerimize azap gelmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilememizi Allah Teala Allah'a yönelin diyor. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Münibine ileyhi ve tequhu ve aqimus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Namaz kıl ve müşriklerden olma buyuruyor Yüce Rabbimiz. Bir tane daha söyleyelim. Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesinde وَتَّبِي سَبِيلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ Kim bana ulaşmışsa senden onun yoluna tabi olarak bana ulaş buyuruyor Yüce Rabbimiz. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyettir ve üzerimize farz kılınmıştır. Sahabe dilemiş mi? Bütün sahabe dilemiş muhterem izleyiciler. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz وَلَذِينَ اشْتَنَبُوا تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَ فَبَشْرِ عِبَادِ Onlar kendini tağuta kul olmaktan kurtardılar, kaçındırdılar, iştinab ettiler. اَنْ يَعْبُدُوهَا Bana abd oldular Allah-u Teala. Nasıl? وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ Allah'a ulaşmayı dilemekle. لَهُمُ الْبُشْرَ فَبَشْرِ عِبَادِ Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele. Birinci safayı bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. İslam'ın ikinci safhası mürşide tabiyettir. Bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine tabi olmuş. Hamdolsun ki bu konuda bir ihtilaf söz konusu değil. Günümüzdeki din adamları da gerçekten tabi olduğunu kabul ediyorlar. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesinde فَاَنَّمَا يُبَايُعُونَ كَاَنَّمَا يُبَايُعُونَ اللّٰهِ يَدِ اللّٰهُ فَوْقَ اَيْدِهِمْ diyor. Habibim onlar sana biat ettiklerinde, akabede sana biat edenler var ya, onlar gerçekte Allah'a biat etmişler. Allah'ın eli onların eli üzerindedir. Yüce Rabbimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün vücuduna tecelli etmesi suretiyle o eli o anda kendi eli olarak kabul ediyor. Bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine tabi olmuş. Peki üçüncü sefa bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış mı? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilediğini Yüce Rabbimiz ifade ediyor. Hidayete erdiğini, hidayet nedir? Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır muhterem izleyiciler. Ali İmran suresinin 73. ayet-i kerimesinde اِنَّ الْهُدَى هُدَى اللّٰهِ اِنَّ مُحَقَّقْ كِي الْهُدَى هِدَايَتْ هُدَى اللّٰهِ Allah'a vasıl olmaktır, Allah'a ulaşmaktır. Ali İmran Bakara 120'de اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدَى Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış mı? Zümer 18'de وَالَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ وَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَ اُولَٰئِكَ هَدَاهُمُ اللّٰهُ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْاُولَى الْبَابِ diyor Yüce Rabbimiz. Onlar sözü dinlerler ve ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hepsi hidayete erdiler Yüce Rabbimiz. Peki bütün sahabe fizik bedenlerini de Allah'a teslim etmişler mi? Biraz önce saydığımız Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde ben ve bana tabi olanlar diyor Yüce Rabbimiz Ali İmran 20'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tekrar ayeti okuyalım inşallah. فَاَنْ حَجُّكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ اَنَا وَمِنَ اتَّبَعَنِي Eğer seninle tartışırlarsa de ki ben ve bana tabi olanlar biz ve

Kendimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakayım o kitap sahiplerine ve ümmilere, onlar da veçlerini Allah'a teslim etmişler mi? Görülüyor net bir şekilde sahabe kendi veçini, fizik bedenini Allah'a teslim etmiş. İslam'ın dördüncü safhası. Beşinci safhası daimi zikre ulaşıp nefsini Allah'a teslim etmek. Bütün sahabe yani ulul albab olmak. Ulul albab daimi zikrin sahibidir. Daimi zikir farz mı? Ali İmran suresinin 191. ayet-i kerimesinde ulul albabın kim olduğunu söylüyor. Li ulul albab ellezine yezkurun Allah kıyamen kuvden ve ala cunubihim. O ulul albabtır ki onlar ayaktayken de otururken veya üstü yatarken daima Allah'ı zikrederler. Daimi zikirde bildiğiniz gibi Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesi gereğince üzerimize farz kılınmıştır. Orada da buyuruyor Yüce Rabbimiz, فَاِذَا قَدَيْتُمُ السَّلَاةَ فَاسْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلٰى جُنُوبِهِمْ. Onlar namazı kılıp bitirdikten sonra ayaktayken de, otururken de ve yan üstü yatarken de daima Allah'ı zikrederler. İşte sahabe hepsi ulul albab olmuş. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinin ayetinin sonunda ve ulaike humul ulul albab diyor. Onları hidayet erdirdikten sonra diyor, onlar ulul albab da oldular. Demek ki sahabe hepsi daimi zikrin sahibi olmuş ve bu sebeple nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Sahabe muhlis olmuş, irşada da ulaşmış muhterem izleyiciler. Allah Teala Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Kul ettehcunena ve huve rabbuna rabbukum ve lena amaluna ve lekum amalukum ve nahnu lehu muhlisun. Onlar sizinle tartışırlarsa de ki o sizin Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Bizim amellerimiz size, sizin amelleriniz size. Ama biz ona muhlis kul olanlarız. Biz muhlis olanlardanız Yüce Rabbimiz buyuruyor. Bütün sahabe muhlis olmuş. Yani nefsindeki bütün afetleri yok olmakla beraber kalbi 14 kat müzeyyen olmuştur. Ulul Albab'da 7 kat müzeyyen olan kalpleri burada da 7 kat 14 kat müzeyyen olmuş. Bütün sahabe son teslim iradelerini de Allah'a teslim etmişler ve bir hakkın takva sahibi olmuşlar muhterem izleyiciler. Allah Teala Ali İmran suresinin 102. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenü takullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ey Allah'a ulaşmayı dileyen, ey amel olanlar, öyle bir takva sahibi olun ki bu hakka tukatı takva olsun. Bu bir hakkın takva olsun, takvanların en üstünü olsun. İşte bütün sahabe bu takvanın sahibi olmuş, iradelerini Allah'a teslim etmiş, yetmez. İrşada memur ve mezun kılınmış. Bütün sahabe irşat makamına gelmiş, bütün sahabe mürşit olmuş muhterem izleyiciler. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bir mazbatadır elimizde. Bir tapudur, bir senettir. Bazı insanlar der ki sahabeden 10 kişi bile cennette müjdelenmemiştir. Ama Kur'an'dan haberi olmayan insanlar Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesine iftira ettiklerini bilmiyorlar mı? Tövbe yüzde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَل۪ينَ O evvelki sabikunlar var ya, مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْسَارِ Bir kısmı muhacirindendi, bir kısmı da ensardan. وَالَّذ۪ينَ تَبَعَهُمْ بِاِحْسَانٍ Ve onlara ihsanla tabi olanlardan diğer kısmı. رَضِيَ اللّٰهُ وَرَضُوا Allah da onlardan razı, onlar da Allah'tan razı. وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِيَ الْاَنْهَارِ Allah onları altlarında ırmaklar akan cennete koyacaktır. Ayet-i Kerime'nin sonunda Zalike huvel fevzul azim. Onlar en büyük ücretin, en büyük fevzin, en büyük kurtuluşun sahibidirler. İşte bütün sahabe irşat makamına bile hepsi gelmişler muhterem izleyiciler. Ne demek istedik? İslam 7 safa ve bu 7 safhanın içerdiği 4 teslimden müteşekkildir. Bunlar farzlardır. Hedef emirlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek farzdır.
mürşidimize ulaşmak farzdır. Ruhumuzu Allah'a teslim etmek farzdır. Fizik bedenimizi Allah'a teslim etmek farzdır. Daime zikre ulaşıp nefsimizi Allah'a teslim etmek farzdır. İrşada ulaşıp tövbe-i nasuhla tövbe etmek farzdır. Ve irademizi de Allah'a teslim etmek farzdır muhterem izleyiciler. Ama ne yazık ki günümüz İslam'ın 5 şartından müteşekkil olan günümüz geleneksel İslam tatbikatının içerisinde bu farzlardan hiçbir tanesini ne yazık ki göremiyoruz. Konumuz neydi? Konumuz sahabenin yaşadığı asr-ı saadet. Dersin ki sen sahabeden, vasıf saadetten bahsettin ama bugüne şu ana kadar saadet göremedik. Nerede saadet? Bunun neresinde? Şimdi muhterem izleyiciler, biraz önce ben sahabenin cahiliye dönemini size anlattım. Daha sonra bu cahiliye döneminden sahabenin 7 safa 4 teslimi gerçekleştirerek nasıl mutluluğun doruklarına ulaştığını şimdi sizlere birlikte Kur'an-ı Kerim'le birlikte irdeleyeceğiz inşallah. Allah Teala Ali İmran suresinin 104. ayet-i kerimesinde sahabeye sesleniyor. وَلْتَكُمْ مُنْكُمْ اُمَّةً يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَلَى الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَوْ كَانَ آمَنَا. Allah Teala buyuruyor ki içinizden hayra çağıran ve marufla emreden, münkerden sakındıran bir topluluk bulunsun diyor. Bütün sahabe bu hedefi, Allah Teala'nın bu emri üzerine bu hedefi gerçekleştirmiş. İspat mı? Aynı sürenin 6 ayet kelimesi sonrası, 110. ayet kelimesi. Ali İmran 110'da kuntum hayra ummeten uhricet lin-nasi ta'muruna bil-ma'rufi ve tenhauna alel-munkeri ve tu'minuna billahi. وَلَوْ آمَنَا اَهْلِ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرٍ لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَاَكْسَرِهُمُ الْفَاسِقُونَ diyor Allah-u Teala. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, siz insanlar içerisinden çıkarılmış en hayırlı ümmet oldunuz. Marufla emreder, münkerden sakındıran ve Allah'a en üst seviyede iman eden bir topluluk oldunuz. Eğer ehli kitap da sizin gibi bu şekilde iman etmiş olsaydı onlar için daha hayırlı olurdu. Onların içerisinde, o ehli kitabın içerisinde mümin olanlar da var ama ekserisi fasıklardır diyor Yüce Rabbimiz. Görüyoruz sahabe Allah Teala'nın en üst noktadaki emrini de, emri bil maruf ve nehi anil münker farzını da yerine getirmiş ve hepsi irşat makamına tayin olmuş ve insanları emri bil maruf ve nehi anil münkerle Allah Teala'nın emirlerini ve yasaklarını insanlara aktarmışlar. Muhterem izleyiciler, sahabe öyle bir topluluk haline geldi ki Haşr suresinin 9. ayet-i kerimesinde Mekke'den Medine'ye hicret edenler, biliyorsunuz onlar bütün varlıklarını bıraktılar ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle Medine'ye gittiler. İşte bunları o ayet-i kerimede şöyle buyuruyor Yüce Rabbimiz. Diyor ki, Medine'de daha önce imanın sahipleri olanlar Medine'de yerleşmiş ve iman sahibi Resulullah'ın gelmesiyle iman sahibi olanlar. O muhacirinden ganimet paylaşımı sırasında hiçbir haset duymazlar diyor. Onları asla kıskanmazlar. Yetmez. Kendileri bile ihtiyaç içerisinde olsa onları kendi nefslerinden daha iyi tercih ederler. Yani yemekleri akşama kadar, akşam yiyeceğini hazırlamış ama muhacirinin aç olduğunu görünce kendi yemeğini muhacirine yediriyor, kendisi aç yatıyor muhterem izleyiciler. Ne demek? Onu kendi canından daha aziz biliyor. Allah Teala ayet-i kerimenin sonunda men yuqa şuha nefsihi fe ulaike mul muflihun. Kim nefsinin cimrilik afetinden korunursa işte o feraha erenlerdir Yüce Rabbimiz.
Bu yedi safayı sahabe kainatın en büyük ibadeti olan zikrullah ile gerçekleştirmiştir. Diyeceksiniz ki Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a ulaşmayı dilemek amelden bir parça değildir, bir amel değildir. O niyettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurur ki, niyet amelden bir cüz değildir. Ama niyet amelden daha hayırlıdır. Niyet amelin imamıdır. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, böyle bir niyeti yoksa, amelleri kesinlikle ona fayda vermez. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bir amel yapmamıştır. Amel işte ondan sonra gelen başta zikir, namaz, oruç, hac, kelime-i şehadet ve yaptığımız iyilik ve sadakalar ve en önemli bunların sultanı ki bütün mutluluğumuzun son doruna kadar ulaştıracak bizi olan yegane ibadet olan zikrullah'tır. Allah isminin tekrarıdır. Neden? Bu çok önemlidir. Çünkü adım adım nefsimizi temizleyecek, o afetlerden kurtaracak yegane faktör, amel-i salihat, Allah'ın zikriyle gerçekleşen bir olgudur. İşte birazdan bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun döneminde ona tabi olan sahabenin zikre ne kadar değer verdiğini inşallah bazı hadislerle dile getireceğim. Yüce Rabbimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o çok önemli olan zikri sahabesine bakın neden bunları tekrarlama gereğini duyuyorum. Çünkü günümüzde İslam'ın tatbikatında zikir yok muhterem izleyiciler. Zikir yoksa mutluluk yoktur. Zikirle mutluluk birbiriyle mutlak surette ilişkilidir ve oranlıdır. Zikrimiz ne kadarsa mutluluğumuz da o kadardır. Daimi zikirde mutluluğumuz kesintisiz oluyor. 2 saat mi zikrediyoruz? Mutluluğumuz 24'te 2 oranındadır. 4 saat mi zikrediyoruz? Mutluluğumuz 24'te 4 oranındadır. Yani 24 saatin 4 saati kadar mutluyuz. Geri kalan mutsuzuz. Ne kadar zikir yaparsak nefsimizin kalbine o kadar rahmetle faz, rahmetle salavat yerleşecektir. Zikir, kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah-u Teala mutlak surette onu mürşidine ulaştıracaktır. Mürşidine ulaştırdığı zaman, mürşidine tabi olduğu zaman bu kişi ne yapacak? Allah-u Teala kalbine imanı yazacaktır. Devrin imamının ruhu başının üzerine gelecektir. Kalbine iman yazılacaktır ve bu sebeple günahları sevaba çevrilecektir. Bu kişi bu saatten sonra yani mürşide tabi olduktan sonra ihsanla tabi Allah'a ulaşmayı dileyerek zikir yapıyor. Zikir Allah katında 2 tane çifterli nur indiriyor. Rahmetle fazl, rahmetle salavat. Rahmetle fazıl, fazılları kalbimize boşaltıyor ve iman kelimesinin etrafına kümeleniyor. Salavat da o karanlığı çıkarıyor. İşte kalbimiz %7 nur oranında, %7 oranında aydınlandığı zaman biz bir nefs kademesi tezkiye oluyoruz. Nefsimiz bir kademe tezkiye olduğu zaman Allah'ın katından bir gök kanatları alıyor. 7 kademede müteşekkil olan nefsimiz, 7 kademede kalbimiz aydınlanacaktır. Bu etti 49. Rahman Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman Allah Teala Rahman esmasıyla üzerimize tecelli edecek. %2 de o, %51. Kalbimiz o zaman %51 aydınlanıyor. Kişi velayet makamlarında Bekka'da %10, Zühd'de %10, fizik vücudun tesliminde %10, %81 ediyor. Daimi zikirde kalbi %100 nurlanıyor. O zaman mutluluğu kesintisiz oluyor. Neden? Çünkü daimi zikre ulaşan herkes için nefsin afetleri tamamen yok olmuştur. Afetler yoksa iblisin diş geçirebileceği bir melce yoktur. İblis hiçbir şekilde, iblisin kapısı, fücur kapısı %100 kapalı, artık bir daha açılmamak üzere iblisin ilkaları nereden giriyordu kalbimize? Fücur kapısından. Fücur kapısı kapandığına göre artık iblis üzerimize bir tasallutu söz konusu değildir.
O zaman ruhumuz da aynı şeyi söyler. Allah'ın bütün emirlerinin yapılmasını, yasakların işlenmemesini, nefsimiz de aynı şeyi söyler. İkisi arasında kesintisiz bir sulh ve sükun sağlanmıştır. Bu üç dünyamızda mutluluğun tesis edildiği anlamındadır. Diş ilişkilerimizde de, yani diğer insanlarla olan ilişkilerimizde de başkasına haksızlık etmemiz mümkün değildir. Bir başkası bize haksızlık edemez mi? Eder. Ama biz karşılık vermeyeceğimize göre oradan da derecat almışızdır. İntikam, öfke afetimiz olmadığı sebepten karşılık vermemiz mümkün değildir. İnsanlarla olan ilişkilerimizde kesinlikle mutluluk ve sulh sükun temin edilmiştir. Ama Allah ile olan ilişkilerimiz, bu da aynı cephede, aynı mimar üzere Allah'ın bütün emirlerini yapıyoruz. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemediğimize göre bu da kesintisiz bir mutluluğu beraberinde getirir. İşte sahabe bu doruklara ulaşmışlardı. Neyle? Allah'a ulaşmayı dileyerek ve kainatın en büyük ibadeti olan zikrullahla. Neden Kur'an-ı Kerim'de zikir farz? Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. وَذْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Çok zikir farz. Ahzab 43, 41. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَس۪يرًا. Ey Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ı çok zikredin. Yani çok, günün yarısından fazla demek. Allah'ı zikredin. Bir de daimi zikir farzdır muhterem izleyiciler. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesi biraz önce dile getirdim. Ayaktayken de, otururken de ve yan üstü yatarken de ya insan bir ayaktadır, ya otururdur, ya yan üstü yatar haldedir. Dördüncü bir hali söz konusu değil. Çalışırken ayaktadır, istirahat ederken oturur haldedir, uyurken de yatar haldedir. Her üç halin halinde de Allah-u Teala zikretmemizi istiyor. O zaman daimi zikir de üzerimize farz. Ve sahabe de biraz önce gördük ki kainatın göz bebekleri sahabe hepsi bu hedefe ulaşmışlar. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde buna dokunmuş mu? Sahabe de tabiine aynı tavsiyede bulunmuş mu? Bunu inşallah ben birkaç cümleyle size ifade etmek istiyorum, okumak istiyorum. Hazreti Peygamber bir gün hiçbir insan kendisini azaptan kurtarmak hususunda Allah'ı zikretmekten daha büyük bir amel işlememiştir buyuruyor. Buyurdular. Biri ey Allah'ın Resulü bu amel Allah yolundaki cihattan mı üstündür denildiğinde evet Allah yolundaki cihattan da Allah yolundaki cihat da bunun derecesine ulaşmaz cevabını verdiler. Adamın biri bir başka hadis. Adamın biri Hazreti Peygamber'e gelerek ecir bakımından Allah yolunda yapılan cihatların hangisi daha üstündür diye sordu. Hazreti Peygamber Allah-u Teala'yı çok zikreden kimselerdir. Karşılığını verdiler. Adam aynı soruyu namaz, zekat, hac, sadaka içinde sordu. Hazreti Peygamber bunların hepsine Allah'ı çok zikredendir cevabını verdi. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir ayağa kalkarak Hazreti Ömer'e ey Ebu Hafs bütün hayırları Allah'ı çok zikredenler kazanmışlardır dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet öyledir cevabını verdi. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diliniz Allah'ı zikretmekten dolayı daima yaş olsun buyurmuşlar. Bir gün adamın biri Hazreti Peygamber'e ey Allah'ın Resulü İslam'ın hükümleri fazladır. Bunların içerisinde hangisini yapmamı tavsiye edersiniz dedi. Hazreti Peygamber dilin Allah'ı zikretmekten dolayı daima yaş olsun buyurdular. Muaz bin Cebel Hazretleri son konuşmamızda Hazreti Peygamber ey Allah'ın Resulü Allah-u Teala katında amellerin en sevimlisi hangisidir diye sordum. Dilin Allah'ı zikretmekten dolayı yaş olduğu halde ölmendir. Hazreti Peygamber'in Allah'ın en üstün kulları en çok Allah'ı zikredenlerdir. Ebu Sa'd el-Hudri radıyallahu anh kıyamet gününde Allah katında derece bakımından insanların en üstünü kimdir diye soruldu. Allah'ı en çok zikredendir. Cevabını verdiler. Bunun üzerine ben ey Allah'ın Resulü bunlar Allah yolunda savaşanlardan da mı üstündürler diye sordum. Allah yolunda savaşan kişi elindeki kılıcı parçalanıncaya kadar ve kendisi de kana boyanıncaya kadar kafirlere ve müşriklere karşı kılıç sallarsa yine Allah'ı çok zikreden derece bakımından daha üstündür. Muhterem izleyiciler,
Ebu Zer el-Gıfari Hazretleri, ey Allah'ın Resulü, bana bir tavsiyede bulunur musun? Buyurdu ki Allah'ın Resulü, Allah'ın takvasından asla ayrılma ve Allah'ı çok zikret. Bir seferinde Muaz bin Cebel Hazretleri Resulullah'la beraberken sabikun nerede? Buyurur ki bir kısmı önden bir kısmı arkadan geliyor ya Resulullah. Allah'ı zikreden sabikun nerede yine buyurdu. Çünkü Allah'ı çok zikreden cennetten otlanmaya benzer buyuruyor Resulullah. Muhterem izleyiciler, peki Resulullah böyle buyurdu. Resulullah'ın yetiştirdiği kainatın en mutlu insanları da böyle buyurdular mı? Onlar da buyurmuşlar. Hazreti Ömer, sakın kendinizden halka bahsetmeyin. Allah'ı zikretmekten asla geri kalmayın çünkü Allah'ı zikretmek şifadır. Hazreti Osman şöyle buyuruyor. Eğer kalpleriniz tertemiz kalmış olsaydı Allah'ın zikrinden asla usanmazdı. Muaz bin Cebel bir mecliste insanoğlu Allah'ın zikri kadar kendisini onun azabından kurtaracak bir amel işlememiştir. Ve yüzlerce hadis muhterem izleyiciler. Hazreti öyle bir topluluk haline geldiler ki Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Allah'ın Resulü savaş üzerimize farz kılındı. Hadi bakalım ne fedakarlıkta bulunacaksınız diye sorunca Hazreti Ömer malının yarısını verirken Hazreti Ebubekir radıyallahu anh evin anahtarlarını da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına atıyor. Ey Allah'ın Resulü bundan sonra benim evim de Allah'a aittir ben kira vereceğim. Ya Ebubekir sen Allah ve çocuklarına ne bıraktın deyince Allah ve Resulünün sevgisi. Kainatın Mekke'nin en zengin adamlarından biri olan Hazreti Ebubekir radıyallahu anh sadakat makamının en üstündedir. Neden? Çünkü o Resulullah hayatı tasadduktur. Bütün varlığını Allah yolunda sadaka etmiştir. Bir. İkincisi olarak Resulullah'ın her söylediğini en önde tasdik edendir. İki. Üçüncüsü olarak o sadıkların en başındadır. Muhterem izleyiciler, Hazreti Ali radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müşrikler gelip onun canına kastetmek istiyorlar. Biri diyor bu yatağa yatacak. Ama Resulullah da başkalarıyla birlikte gece yarısı çıkacaklar. Kim bu yatağa yatacak? Ne demek o yatağa yatmak biliyor musunuz? İşte Allah Teala Hazreti Ali radıyallahu anh ben bu yatağa yatarım diyor. Allah Teala ayet indiriyor. Bakara suresinin 207. ayet-i kerimesinde. Men yeşri nefsehu ibtigâ merdatillâhi vallâhu raufun bil ibâd. Onlar Allah için kendi nefislerini adeta harcarlar. Bozuk para gibi harcarlar. İşte Hazreti Ali ve bütün sahabe kendilerini Allah yolunda harcadılar adeta. Muhterem izleyiciler, o kız çocuğunu diri diri toprağa gömen Hazreti Ömer işte böyle bir hale geldi. O onun için daima der ki iki tane olay var aklıma gelince birisinden ağlar birisinde gülerim. Biri helvadan put yapıyorduk acıkınca yiyorduk onları ben buna gülerim. Bir de ben kız çocuğumu gömecektim. O toprak sakallarıma düşen toprakları alıyordu temizliyordu. Ben onu yarım saat sonra gömdüm. O anıyı asla unutamam diyor. Hep buna da ben ağlarım diyor. İşte şartları öyleydi. Allah Teala'nın davetine icabet ettiler. Ve Allah'a ulaşmayı dilediler. Kainatın en büyük mürşidine tabi oldular. Bu hale geldiler muhterem izleyiciler. O döneme ne deniliyor? Asr-ı Saadet dönemi. Bütün sahabe mutluluğu doya doya yaşadılar. Onlar bir Allah dostu şöyle buyuruyor. Severek yaşadılar ve severek öldüler. İslam'ı iliklerine kadar yaşayarak öldüler ve o mutluluğun tamamını teneffüs ettiler. Bütün güzellikleri yaşadılar sahabe. Onlar için başkaları kendi canlarından daha azizdi. Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde
onların vasıflarını Allah Teala şöyle buyuruyor. Ha entum ha hubbunakum tu'minu bil kitabi kullihi. Ey sahabe, onlar sizi sevmediği halde, sizin canınıza kast etmek istediği halde siz yine onlara muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edenlersiniz. Çünkü siz Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmışsınız. Sahabenin vasıflarını Allah Teala Fetih Suresi'nin 29. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. O sahabe Allah'ın Resulü, Muhammed Allah'ın Resulüdür. Ve onunla beraber olanlar, onlar kafirlerine karşı sert, birbirlerine karşı merhametlidirler. Onları ruku ederken, secde ederken, Allah'tan lütuf ve rıza dilerken görürsün. Onların yüzlerinde secde izleri vardır. Bu Tevrat'taki vasıflarıdır. Ya İncil'de? İncil'de vasıfları tomurcuklarını çıkarmış, giderek kuvvetlenerek gövdesi üzerinde kalınlaşmış, ekincinin hoşuna giden ekin gibidirler. Allah Teala bu benzetmeyi kafirler daha çok buğz etsinler diye yapıyor. Muhterem izleyiciler, öyle bir topluluk, 2000 yıl önce inmiş Tevrat'ta vasıfları vardır. Öyle bir topluluk, 600 yıl önce inmiş İncil'de vasıfları vardır. Öyle bir topluluk, Kur'an-ı Kerim'de 7 safhada, 7 safhada Allah Teala onların hayatlarını projekte etmiş bize. Emrini veriyor. Bu farzımdır, yaparsanız mükafatınız bu, cezanız bu ve bütün sahabenin de istisnasız olarak yerine getirdiğini, Kur'an-ı Kerim'i doyasıya yaşadığını bize Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ifade ediyor. İşte onları değil 45 dakika muhterem izleyiciler, yüz binlerce saate sığdırmak mümkün değildir. O kainatın göz bebekleridir. Onlar insanların en hayırlılarıdır. O toplum için Allah Teala "En kuntum ezvacen selase" diyor. Siz üç grup oldunuz. Feshabel meymene tima ashabel meymene ashabel meymene ve ashabel meşeme tima ashabel meşeme ve sabikune sabikun ulaikel mukarrabun fi cennetin naim sülletu minel evveli ve kalili minel ahirin. Onlar için evvelki sabikunlar, onlar çok duyuca Rabbimiz buyuruyor. Allah hepsilerinden razı olsun. Muhterem izleyiciler, sohbetimiz bitmez ama burada tamamlamak mecburiyetindeyiz inşallah. Hepinizin sahabe gibi 7 safa 4 teslimi ve bütün mutluluğu bütün iliklerinize kadar hissederek yaşamanızı Yüce Rabbimizden diliyor. Sohbetimizin sözlerini inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun muhterem izleyiciler.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz sevgili kardeşlerim. Konumuz 73 fırka. Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesini indiriyor. Diyor ki şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini, hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah-u Teala. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Ve sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Ey Allah'ın Resulü, kaç fırka olacak? 73 fırka diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki bunlardan kaç tane fırka kurtuluşa ulaşabilecek? Sadece bir tek fırka diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Allah'ın Resulü, bu fırkanın ismi ne? Fırkayı Naciye. Geri kalan bütün fırkalar cehenneme mi gidecek? Evet diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte sevgili kardeşlerim, burada Allah Teala bu ayet-i kerimede çok özel bir durumdan bahsediyor. Bir fırkadan ve diğer 72 fırkadan bahsediyor. Müesseseye beraberce bakıyoruz. Bir fırka ve diğer bütün fırkalar, 72 fırka. Nerede geçiyordu bu fırkalar, insanların fırkalara ayrılmaları? Hemen hatırlayacağız. Rum suresinin 32. 31. ayet-i kerimesinde ve 32. ayet-i kerimesinde. İki ayet-i kerime birbiriyle bitişik olduğu için, beraberce hüküm ifade ettikleri için ikisini birden ifade etmek durumundayız. Ve ifade açık ve kesin bir şekilde şekilleniyor. Diyor ki Allah Teala Rum 31'de münibine ileyhi ve ettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı böylece takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ve her biri kendi elindekiyle ferahlanır. İşte fırkalara ayrılanlar ama şirkte olanlar. Bu ayrılanlar 72 tane fırka oluşturuyor. Bugün dünya üzerinde yapılan incelemeler 72 tane fırkayı tespit etmiş durumda. Ama fırkalar 72 tane çıkmış. 73. fırka yok. Öyleyse 73. fırkadan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin acaba muradı neydi? Sevgili kardeşlerim, her fırkanın içinde
bir küçük grup 73. fırkanın bir bölümünü oluşturur. Her toplumda dünya üzerindeki bütün milletlere Allah-u Teala onların kendi lisanlarıyla etrafındakilere Allah'ın hakikatlerini anlattıracak olan bir Resul mutlaka beaz ettiğini söylüyor. Biz diyor bütün kavimlere Resul göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek o kavimler Resullerini inkar ettiler diyor Allah-u Teala. Ve hepsine diyor ard arda göndeririz diyor. Bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz diyor müminin 44. Hangi kavme Resul gönderdiysek hepsi Resullerini inkar ettiler diyor. Sevgili kardeşlerim, eşyanın tabiatına uygun olan Allah-u Teala'nın anlattığıdır. Ne söylüyorsa sadece o doğrudur. Demek ki hangi kavme Allah-u Teala Resul gönderdiyse insanların büyük kısmı o Resulü mutlaka inkar etmiştir. Bugün de aynı şey olmuştur. Allah'ın Resulü insanların büyük kısmı tarafından başlangıçta inkar edilmiştir. Daha yeni yeni insanlar inceliyorlar Resul'ün söylediklerini. Söylediklerinin hepsinin Kur'an gerçekleri olduğunu görüyorlar. Yeter mi? Yetmez. Davet ettiği şeyin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayat olduğunu tespit ediyorlar. Bu hayat yedi safhadan oluşuyor. Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. İkinci safha birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Ve bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. İkinci safha mürşide ulaşıp tabiiyet. Farz, bütün sahabe bunu gerçekleştirmiş. Hepsi kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Üçüncü safha ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Bütün sahabe teslim etmişler. Hepsi hidayete ermişler. Dördüncü safha fizik vücudunu Allah'a teslim etmek. Bütün sahabe teslim etmiş. Beşinci safha nefsi Allah'a teslim etmek. Hepsi teslim etmişler. Altıncı safha muhlis olmak. Tövbe-i Nasuh'a davet edilmek söz konusu. Bütün sahabe muhlis olmuşlar. Yedinci safha iradeyi Allah'a teslim etmek. Bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim edip irşat makamına hepsi tayin olunmuş. Öyleyse nelerden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Bahsettiğimiz şey açık ve kesin. Allah'ın Resulü, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabe ne yapmışsa ona çağırıyor. Çoktan unutulmuş bu hakikatler. Allah'ın Resulü Kur'an-ı Kerim'le çağrıda bulunuyor. Kur'an-ı Kerim hem bunların farz olduğunu söylüyor hem de sahabenin bunları gerçekleştirdiğini söylüyor. Öyleyse bu iki önemli hususu hiç unutmayın. Başkalarına bir şeyler anlattığınız zaman ilk söyleyeceğiniz şeyler bunlar olmalı. Devrin imamı insanları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayata çağırıyor. Bu hayat yedi safhadan oluşuyor ve Kur'an-ı Kerim'de yedisi de farz. O da sizi bütün sahabenin üzerlerine farz olan ve gerçekleştirdikleri İslam'ın yedi safhasını yaşamaya çağırıyor. Eğer çağırmasaydı ve ona inanıp tabi olmasaydınız, gideceğiniz yer cehennem olacaktı.
İşte böyle sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu muhtevada Allah-u Teala'nın dileği ne tür bir dilek? Basit bir dilek. Allah-u Teala istiyor ki 73. fırkayı oluşturun. İyi ama fırkalar 72 tane tespit edilmiş, bitmiş olay. İnce bütün yıl, belki de 10 yıldır, 15 yıldır insanlar araştırıyor. Ulaşabildikleri sadece 72 tane fırka. O zaman düşünüyoruz da aklımız başımıza geliyor. Bu 73. fırka başka bir fırka değil, yeni bir fırka değil. Bunların içinde yaşamakta olan ama dinlerini Allah'ın emrettiği dini yaşayan insanlar. İşte bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Allah'ın ayetlerini anlatıyor. Allah'ın ayetleri geldikçe o gelen ayetlerin kendi yaşamlarının muhtevasını teşkil ettiğini gören Hristiyanlardan ve Yahudilerden küçük gruplar gözyaşları döküyorlar, sevinç gözyaşları. Kendi toplumlarına kabul ettiremedikleri ama onların aşkla, şevkle devam ettikleri peygamberlerinden kendilerine kadar ulaşan 7 safa. Allah-u Teala diyor ki onlar sana indirdiğimiz ayetler sebebiyle sevinç gözyaşları dökerler. İşte sevgili kardeşlerim, Yahudilerin arasında ve Hristiyanların arasında 73. fırkayı teşkil edenler onlardı. Bir de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olan sahabeydi. Onlar zaten kendi mürşitlerine tabi olmuşlardı. O insanlar, Allah-u Teala'nın bahsettiği bu insanlar hem Allah'a inanıyorlar, hem Allah'a ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslim edilmesi lazım geldiğine inanıyorlar, hem de bunun gereklerini gerçekleştiriyorlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. O Allah'tır. Ve hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını ister Allah-u Teala. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Allah'ın bahsettiği 73. fırka şirkte olmayanlar. Yani fırkalara ayrılmış olanların olan 72 fırkanın ötesinde bir fırka daha var. Rum 31-32'de o 73. fırka. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve böylece takva sahibi olanlar ve böylece şirkten kurtulanlar. Öyleyse 73. fırkanın özelliklerine bakalım sevgili kardeşlerim. 73. fırka kimlerden oluşuyor? 73. fırka Allah'a ulaşmayı dileyenlerden oluşuyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka takva sahibi olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka şirkten kurtulur ve 73. fırkadan olduğu kesinlik kazanır. 72 fırka, fırkaları ayrılanların oluşturduğu 72 fırka, bu insanlar ne yazık ki küfürdeler. İşte fırkaların ifade edildiği ayetlerden sözümüze konu olan
Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün fırkalar kıyamet günü şeytanın kulu oldular. Şeytan onları kendisine kul etmeyi başardı diyor Allah-u Teala. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse fırkalara ayrılanlardan olmuyor. Öyleyse fırkalara ayrılanlar açık bir şekilde küfürdeler. O tek fırka Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştıranlar, onlar kafir değiller. Onlar müminler. Sevgili kardeşlerim, bu 73. fırka müessesesi son derece önemli bir şey. Hepiniz için söz konusu 73. fırka. İşte sizler, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyenler, 73. fırkayı oluşturan sizlersiniz. Öyleyse 73. fırkanın özellikleri nedir? Bu fırkanın içinde olmayanlar hangi durumdadırlar? Ne gördük? 73. fırkadakiler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Özellik bu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse 73. fırkanın içinde olamaz. 73. fırkada değilse diğer fırkaların içindedir. Durumu ne? Onlar aynı muhtevayı taşımazlar 73. fırkada olanlarla. Öyleyse biz 73. fırkadan bahsediyoruz. Onun özelliklerinden bahsediyoruz. 73. fırkanın birinci özelliği Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu dileyen kişiler Allah'a ulaşmayı diledikleri an küfürden kurtulurlar. Mümin olmak şerefine ererler. Söylediğimiz Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi onların müminler olduğunu söylüyor. Bir tek fırka, 72 fırkanın dışındaki 73. fırka o tek fırkayı oluşturuyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse önemli olan 73. fırka. Kimdir bu insanlar? Onlar gördük ki takva sahipleridir. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesine göre onlar gördük ki fırkalara ayrılmayanlardır. Şirkten kurtulanlardır. Onlar bu 73. fırka şirkte olmayanlardır. Demek ki müminler 73. fırkanın temelini teşkil ediyor. Bu müminler aynı zamanda takva sahipleri, aynı zamanda şirkten beri olanlar, Allah'a ulaşmayı diledikleri için şirkten kurtulmuş olanlar fırkalara ayrılmadıkları cihetle. Öyleyse 73. fırkanın muhtevasına beraberce bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ey amiri olanlar, takva sahibi olun. Takva sahibi olun ki Allah size fırkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da günahlarınızı sevaba çevirsin." Burada Allah'ın takva sahibi dediği kişiler, burada Allah-u Teala'nın
amin olanlar dediği kişiler, Allah'a iman ediyorlar ama iman etmekle kalıyorlar, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Onun için buradaki amin olanların kurtulması mümkün değil. Ancak ne zaman takva sahibi oluyor? Gördük. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi değildir diyor Allah-u Teala. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilersek o zaman takva sahibi olacağız. O zaman 73. fırkanın içinde olacağız. Takva sahipleri, 73. fırkanın içinde olanlar özellikleri, Allah onların günahlarını mutlaka örter. Bütün 73. fırkanın müntesifleri, günahları Allah-u Teala tarafından örtülenlerdir. Öyleyse günahların Allah-u Teala tarafından örtülmesi sevgili kardeşlerim. Önemli olan bu, günahların Allah-u Teala tarafından örtülmesi. Örtülürse ne olur? O kişi sevapları günahlarından daha fazla olan bir kişi hüviyetine gelir ve de sevapları günahlarından fazla olduğu için ne olur netice? Bu kişi

sevapları günahlarından fazla olduğu için bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Öyle midir durum? Gelin beraberce bakalım. Müminin Suresi 102. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa, tersini söyledik, affedersiniz. Müminin 102'de kimin günahları, seyyiati, hasenatından çok ise diyor Allah Teala, günahları ağır basarsa, kimin sevgili kardeşlerim, ikinci defa tersini söyledik. Allah Teala diyor ki kimin seyyiati hasenatından azsa, yani kazandığı dereceler fazla, kaybettiği dereceler az ise, onlar, buyuruyor Allah Teala, felaha erenlerdir diyor. Yani onların gidecekleri yer cennettir diyor Allah Teala. Ama bir sonraki ayet-i kerime, Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesi, Allah Teala tarafından şöyle dizayn edilmiş: Ama kimin de günahları sevaplarından fazlaysa, onların gideceği yer ateştir diyor Allah Teala. Onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor. Günahları sevaplarından fazla olanların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir. Onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor. Öyleyse bu insanların hüsranda oldukları da yine bu ayet-i kerimenin içinde. Hüsrandalar, günahları sevaplarından fazla, gidecekleri yer cehennem. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala

yapmadan ölse, onun gideceği yer gene cennet olacaktır. Çünkü bütün günahları örtülmüştür. Peki, bu kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemeseydi ne olacaktı? Tam tersi olacaktı. Gelin bakalım ne yapacaktı Allah-u Teala. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor. Kimler Allah'a milaki olmayı inkar ederse ve Allah'ın ayetlerini inkar ederse, burada önemli olan Allah'a milaki olmayı inkar etmek. Onların amelleri boşa gider diyor Allah-u Teala. Onların amelleri boşa gider. Ne demek bu? O kişiler amel yapmışlar, namaz kılmışlar, oruç tutmuşlar, zekat vermişler, hacca gitmişler, kelime-i şehadet getirmişler, sevaplar işlemişler hep. 60 yıl, 70 yıl bu sevapları işlemişler adamları. Ama Allah'a ulaşmayı dilememişlerse, amelleri boşa gidiyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse, 73. fırkada değil bu insanlar, amelleri boşa gidenler, 72. fırkadalar. Öyleyse, buradaki muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bu muhtevada hepiniz için bütün güzellikler söz konusu. Allah'ın sizlere müjdelediği bütün güzellikler hepsi burada. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemeseydi ne olacaktı? Gelin bakalım. Allah-u Teala ne diyor Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimesinde? اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَطْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah Teala, onlar Allah'a milaki olmayı dilemezler. Muhakkak surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler ve gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir insan sevgili kardeşlerim 73. fırkadaysa o Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dilemişse cehennemden mutlak olarak kurtulmuştur bu ayet-i kerime gereğince. Ve aynı zamanda bu kişi Allah'ın ayetlerinden gafil de değildir. Allah'ın ayetlerinin şuurundadır ve bu şuurun gerektirdiği davranış biçimini sergilemiştir, Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dilemişse Allah'ın müjdeleri var. Benim diyor ayetlerimden gafil değilsin diyor sen. Yani hani Allah-u Teala ne diyordu bir kısım insanlar için Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde? Onlar ki diyor hevalarını kendilerine ilah edinirler diyor. Hevalarını kendilerine ilah edinenler Allah-u Teala'yı Rab mevkiinden indiriyorlar. Nefslerin istediği bir herhangi bir konuda bir karar verecekler. Allah-u Teala'yı Rab mevkiinden indiriyorlar. Hevalarını, nefslerini, afetlerini onun yerine koyuyorlar. O afet, nefsin afeti neyi istemişse onu gerçekleştiriyorlar. Allah-u Teala diyor ki, Allah onları, onların ilimleri üzere dalalette bırakır diyor. Ne demek bu? İlimleriyle bir şeyler bildiklerini zanneden bu insanlar, İlimleriyle dalalettedir diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilememiş bu insanlar. Onların sahip oldukları ilme rağmen biz onları o ilimleriyle dalalette bırakırız diyor. Sebebi hevalarına tabi olmaları. Kim bu insanlar? Kendilerine tebliğ yapıldığı zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenler.

dilemeyen herkesin dalalette olduğunu gördük. Bu insanlar, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu insanların problemleri var. Bunlar Allah ile bir beraberliğin içine giremeyenler. Bunlar 72 fırkaya dağılmış olan insanlar. Hem Allah'ın ayetlerinden gafiller, hem de gidecekleri yer cehennem. Öyleyse soruyoruz herkese, neden 73. fırkada değilsiniz? Eğer 73. fırkada olsaydınız, sizlere ilimlerinden dolayı dalalette bırakılmışlar demeyecekti Allah Teala, sizleri dalalette bırakmayacaktı. İlminiz sizi cehennemden de kurtaracaktı, dalaletten de kurtaracaktı. Çünkü Allah'ın ayetlerinden gafil olmayanlar olacaktınız o zaman. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin gaflette olduğunu söylüyor Allah Teala. Ama sevgili kardeşlerim, sizler Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz. Gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Öyleyse hep müjdeler söz konusu. 73. fırkanın muhterem mensupları, hepinize sesleniyorum. Allah'ın huzurunda hepinizi tebrik ediyorum. Bu hakikatlerin farkında olarak yaşayanlar, sizler Allah'ın ayetlerinden gafil değilsiniz. Sizlerin gideceğiniz yer cehennem değil. Sizler cennete gidecek olanlarsınız. Sizler 73. fırkanın müntesiplerisiniz. Bu kadar mı? Hayır. 73. fırkanın müntesipleri aynı zamanda şeytana kul olmaktan kurtulmuş olup Allah'a kul olanlardır. Allah Teala ne diyordu Zariyat 56'da? Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Biz insanları ve cinleri bize kul olsunlar diye yarattık. Yani bütün insanlar doğdukları andan itibaren şeytanın kullarıdırlar. İşte sahabe de öyleydi. Allah Teala açık bir şekilde söylüyor öyle olduğunu. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar tağuta kul idiler diyor Allah Teala. Tağuta kul olmaktan kurtuldular. İnsan ve cin şeytanların kullarıydılar. Onu kul olmaktan kurtuldular. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Kullarım diyor. Şeytana kul iken, tağuta kul iken sahabe Allah'a kul olmuş. Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sahabe olmuşlar. 73. fırkaya dahil olmuşlar. Öyleyse daha güzeli var mı sevgili kardeşlerim? 73. fırka, müjdeler fırkası. Bu insanlar Allah'ın kulları olmak şerefine erenlerdir. Şeytanın kulu iken Allah'a kul olanlardır. Öyleyse şeytanın kulu olmaktan kurtulmak aslında çok kolay bir mesele. Allah'a kul olmak bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle şeytanın kulu olmaktan, 72 fırkanın içinde bulunmaktan çıkacak kişi 73. fırkaya gelecek, içine girecek 73. fırkanın ve Allah'ın kulu olacak sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Öyleyse neden bahsediyoruz? 73. fırkadan bahsediyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in fırkayı naciye dediği 73. fırka. Kim bu insanlar? Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse bunlar Allah'ın kulu değiller mi? Hayır, gördük ki hayır, Allah'ın kulu değiller. Şeytanın kullar, tağutun kulları. Peki Allah'ın dostu da mı değiller?
72 fırkanın içindekiler Allah'ın dostu da değiller. Allah da onlara dost değil. Onlar da Allah'a dost değil. Onlar tağuta dost. Tağut da onlara dost. İşte Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesi. Allah Teala orada buyuruyor ki bu tağuta dost olanlardan bahsediyor Allah Teala. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunhum minen-nuri ilez-zulumati. Allah Teala diyor ki Allah amel olanların bunun manası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Yani onlar nefs tezkiyesi yoluyla kapkaranlık zulmette olan kalplerini birinci etapta %51 nurla mutlaka doldururlar. İkinci etapta %100 nurla doldururlar. Birisi nefsin tezkiyesidir, ikincisi tasfiyesidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o insanlar bunu yapanlar. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Bilmem ki size nasıl anlatsam, nasıl anlatsam. O dille anlatılamıyor ki Allah'ın dostu olanların yaşadığı mutluluk. Dille anlatılamaz ki sevgili kardeşlerim. Kelimeler yetmez. Siz onun bir dostu olun da o zaman konuşalım. Bakın her şey ne kadar güzel olacak. Şu dünya gerçekten yaşanmaya değer bir yerdir. Eğer Allah'ın dostuysanız. Sevgili kardeşlerim, gördünüz ki Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi çok net ve açık bir biçimde olaya bakıyor. İnsanlar ya tağutun dostu ya da Allah'ın dostu. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın dostu, dilemeyenler tağutun dostu. Öyleyse 73. fırkanın mensupları Allah'ın dostudurlar. Tağutun dostu iken Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve Allah'ın dostu olmak şerefine ermişler. Peki, daha önemli bir konu var mı? Var. 73. fırkadakiler hidayette olanlardır. Diğer 72 fırkanın içindekiler dalalette olanlardır. Allah Teala buyuruyor ki, Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani dalalette olanlara Allah Teala karışmaz, onları kendi hallerine bırakır. Ama o onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Rad suresi 27. ayet-i kerime. Öyleyse bu Rad suresinin bu 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala açık bir şekilde sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takva sahibi olduğunu söylüyor. Ötekiler takva sahibi değiller. Allah Teala'nın dizaynı sevgili kardeşlerim. Burada
takva sahibi müessesesiyle onların hidayette olanlar olduğunu gördük. 73. fırkanın içindekiler hidayette olanlardır. 73. fırkanın içinde olmayanlar, diğer 72 fırkanın içinde olanlar dalalette kalanlardır. Allah Teala sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dalaletten kurtulabildiğini, hidayette olduğunu söylüyor. Öyleyse 73. fırkada olmak bir mazhariyettir, bir güzelliği yaşamaktır ve bunun için de mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek temel şarttır. Sadece onlar dalaletten kurtulabilirler. İşte aynı açıdan bir başka ayet-i kerimeye daha bakıyoruz. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi. Kimler Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onlar hidayette değillerdir diyor Allah Teala. Aynı zamanda hüsrandadırlar diyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen inkar etseydi Allah'a ulaşmayı dilemezdi. Allah'a ulaşmayı inkar etseydi Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ulaşmayı dilemezdi. Dileyen bu kişi demek ki hidayette, demek ki hüsrandan da kendisini kurtarmış. Sevgili kardeşlerim, şu 73. fırkadakilere dikkatle bakın. Sizler Mihir Vakfı'nın değerli müntesipleri, hamd ederiz, şükrederiz Allah-u Teala'ya ki sizler hidayet üzeresiniz. Sizler 73. fırkayı oluşturuyorsunuz. Sizlerle beraber bütün Allah'a ulaşmayı dileyen herkes 73. fırkanın kesinlikle içindedirler. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? 73. fırkanın içinde olmak insanın bütün günahlarının örtülmesine sebebiyet veriyor. 72 fırkanın içinde olmaksa sevaplarının yok edilmesine sebebiyet veriyor. İbadetleri sebebiyle kazandıkları derecelerin bütünüyle yok edilmesine sebebiyet veriyor. Onların amelleri boşa gider diyor Allah-u Teala. Öyleyse bizi ilk defa dinleyenler, sizlere sesleniyoruz. Neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Eğer dilemezseniz, görüyorsunuz ne kadar büyük dertlerle karşı karşıyasınız. 72 tane fırkanın içinde olanlardan birisiniz. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o 73. fırkanın içindedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki, Yüce Rabbimiz bizlere bu ilmi öğretmiş. Kur'an ayetleriyle öğretmiş. Kur'an'ı öğretmiş. Bize emir vermiş. Demiş ki sahabe ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, neyi yapmışlarsa sen insanları ona çağıracaksın. Bu çağrında sadece Kur'an sana kainatın en sağlam nuru olarak yardımcı olacak. Ve şimdi biz öyle yapıyoruz sevgili kardeşlerim. Bütün insanları 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam'a davet ediyoruz. Yani 73. fırkaya davet ediyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi, bizi dinleyen, hidayette olan kardeşlerimiz, hidayette olan kişiler, hepinize hitap ediyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin ve 73. fırkanın içinde olun. Bizim muhterem kardeşlerimiz gibi. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe
neyi yaşamışlarsa onları yaşayabilmek için ilk atmanız lazım gelen adım Allah'a ulaşmayı dilemektir. Cehennemden o anda kurtulursunuz. Sevgili kardeşlerim, 73. fırka hepinize armağan olsun. Allah Teala'nın hepinize hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir zikir sohbetinde daha hepimiz birlikteyiz. Bir hurafeden bahsetmek için buradayız. Allah'a ulaşılamaz diyorlar. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması, Allah'a geri dönmesi, Allah'ın zatında yok olması diye bir şey yoktur diyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ruhumuzun biz hayattayken Allah'a ulaşmasını bütün insanların üzerine farz kılmıştır. Sadece insanların üzerine farz olan bir husustur. Cinler için böyle bir farz söz konusu değil. Çünkü onlar bir ruhun sahibi değiller. Nefsleri var, fizik vücutları var. Ama Allah'a geri dönecek olan Allah'ın ruhuna sahip değiller. Ne melekler, ne cinler, ne de Allah'ın yarattığı başka herhangi bir yaratık. Hiçbirisi Allah onlara ruh üfürmediği için Allah'a geri dönecek olan bir ruha sahip değiller. Ama insanoğlu böyle bir ruhun sahibi ve o ruhu mutlaka Allah'a ulaştırmak mecburiyetinde. Gerçekten ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak üzerimize farz mı? Ayetlere bakalım, gelin beraberce sevgili kardeşlerim. Hadi gelin hep beraber ayetlere bakalım. Ne diyor Allah Teala? Evvela Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Vezkür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebdila." Allah'ın ismini zikret. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Yani ruhunu her şeyden kesilerek Allah'a ulaştır buyuruyor Allah Teala. Öyleyse insan ruhunun o kişi hayattayken Allah'a geri dönmesi üzerimize farz kılınmış. Sadece bu ayetle mi? Hayır. Ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümül azâbe buyuruyor Allah Teala. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a ulaşın. Allah'a teslim olun. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Bugünkü konumuz sadece bir tanesi, ruhun Allah'a geri dönmesi. Ama bu ayet-i kerime Nisa 164 hepsini ifade ediyor. Ruhu da, veçi de, nefsi de, iradeyi de Allah'a ulaştırmayı ihate ediyor. Allah'a teslim etmeyi. Ulaşan sadece ruhumuzdur. Geri kalanlar teslim olurlar ama Allah'a ulaşmazlar. Şimdi
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması demek ki bu ayet-i kerimede farz kılınmış. O kadar mı? Hayır. Allah Teala buyuruyor ki Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar edin. Yani Allah'a kaçarak Allah'a sığının. Allah Teala buyuruyor ki Müzzemmil 8'de Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi teptila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Gene bir geri dönüş emri. Bir defa daha farz. Nisa 58. İnna Allahe ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin ehli olana teslim etmenizi emreder diyor. Dikkat edin, emanetler emanet olarak çoğul kullanılıyor ama sahipleri onun ehline diyor. Ehliha, onların ehline, sahibine, sahiplerine demiyor. Bir tane sahibi var, Allah. Ruhumuz da bir emanet, fizik vücudumuz da bir emanet, nefsimiz de bir emanet, irademiz de bir emanet. Hepsini de onların sahibi olan Allah'a teslim etmeye mecburuz. Bu bizim üzerimize farz. Ve Allah Teala diyor ki Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiye fethuli fi ibadi fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Fecr 27, 28, 29, 30. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. Ey fizik vücut, kullarım arasına gir ve cennetime gir. Öyleyse Allah-u Teala açık bir şekilde, ey ruh, Rabbine geri dön diyor. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Emir kesin ve açık olarak geliyor. Sonra bir başka ayet-i kerimede gene aynı farzı görüyoruz. Rad 21'de. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Demek ki bir şeyin Allah'a ulaştırılması emrediliyor. Fizik olarak bir emir söz konusuydu. Kur'an-ı Kerim'de bir emir yer almışsa o mutlaka üzerimize farzdır. Burada da ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona ulaştırırlar ifadesinde Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği şey olarak geçiyor. Ulaştırılması emredildiğine göre ruhumuzun bu bir farz hüküm doğuruyor. Sevgili kardeşlerim, ruhumuzun Allah'a biz ölmeden evvel ulaştırılması üzerimize görüyorsunuz ki defaatle farz kılınmış. Şimdi hepimiz için bir sonuç var sevgili kardeşlerim. Allah'ın dizaynında açıkça yer alan bir teslim müessesesi var ruhumuzun. Biz hayattayken Allah'a ulaşarak Allah'ın zatında yok olması, yani Allah'a teslim olması. Allah Teala
Allah'a dönüşün farz olduğunu ifade ediyor. Diyor ki, Allahu yedu darüsselamu. Allah selam yurduna, aslı ifadesiyle teslim yurduna davet eder. Ve kimi oraya selam yurduna ulaştırmayı dilerse, onları sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Allah Teala Yunus suresinin 21. ayet-i kerimesinde. Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde. Ondan sonra da onlara ahsen-ül hüsna da var, ziyadesi de var diyor Allah Teala. Selam yurdu Allah'ın zatını temsil ediyor bu ayet-i kerimede. Selam yurduna davet eder ifadesi, Allah'ın zatına insan ruhunun geri dönüşünü temsil ediyor. Nereden çıkarıyoruz bu hükmü? Çünkü oraya selam yurduna ulaştırmak istediklerini sırat-ı müstakime ulaştırır buyuruyor Allah Teala. Sırat-ı müstakimse Allah'a ulaştıran yolun adı. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Ve onları kendisine ulaştıran, sırat-ı müstakime ulaştırır buyuruyor Allah Teala. Allah'a ulaştıran, sırat-ı müstakime ulaştırır. Öyleyse, sırat-ı müstakim isimli bir yol var. Bu yol, insanların ruhlarını Allah'a ulaştırıyor. Evvela ne gördük? Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak, defaatle üzerimize farz kılınmış. Her bir emir açıkça ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a geri dönmesini, Allah'a ulaşmasını emrediyor. Ve sevgili kardeşlerim, bu çağın adı hidayet çağı. Hidayet nedir? İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. İşte iki tane ayet-i kerime. Âl-i İmran 73. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bir kısım müellifler derler ki buradaki hüdallah kelimesi Allah'ın ulaştırmasıdır şeklinde tercüme edilirse daha doğru olur. Peki, abi aziz kardeşlerim, madem ki öyle diyorsunuz, öyle tercüme edelim. Hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır. O zaman iki tarafın da aynı suali sorması lazım. Nereye? Allah'ın hidayet Allah'ın nereye ulaştırmasıdır? İşte cevabı geliyor. Yunus suresi 27. ayet-i kerime. Allah Teala şöyle buyuruyor. Rad suresi 27. ayet-i kerime, affedersiniz. Diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır.
Yani dalalette olan kişiyle meşgul olmaz. Onu kendi haline bırakır. Ama onlardan kim, dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Böylece görüyoruz ki, o kişinin ruhunu kişi Allah'a ulaştırmıyor. Allah kendisine ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinin sonunda da aynı husus geçerli. Allahü yeştevi ileyhi men yeşâü buyuruyor Allah Teala ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların tek azı hariç hepsi seçilirler. Kimleri seçmez Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler, işte sadece onlar seçilmezler. Onlar da çok küçük bir azınlıktır. %10 bile olmaz sayılır insanların arasında. Onlar seçilmezler. Ama onların dışındaki herkes Allah-u Teala tarafından seçilir. Ve o seçtiklerinden, Allah'ın seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Öyleyse, ister Ali İmran Suresinin 73. ayet-i kerimesi olsun, innel hüda hüdallah olsun, muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır olsun, onu hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır şeklinde isterlerse tercüme etsinler, netice değişmez. Allah'ın nereye ulaştırmasıdır? Sualinin cevabı Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır şeklinde tecelli ediyor. İşte Bakara Suresi 120. ayet-i kerime, inne hüdallahi huvel hüda. Muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak, hüve işte o, el hüda hidayettir. Ama öyle olmadığını söylesinler. Desinler ki bu Allah'ın ulaştırmasıdır. Tamam. Yine aynı sonuç. Nereye ulaştırmasıdır? İki ayet-i kerime, Rad 27 ile Zümer suresinin 13. ayet-i kerimesi açık ve kesin bir şekilde bu ulaştırmanın Allah'a ulaştırmak olduğunu söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu ruh adı verilen müessese bizde ne arıyor? Allah'a dönecekse bizde ne arıyor? Allah Teala Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, biz insana ruhumuzdan üfürdük. Sonra ona fuatler verdik diyor. Yani görme, işitme ve idrak etme hassalarını verdik diyor. Ama önce ruhundan üfürmüş. İşte Allah Teala'nın şeytanı cehenneme yolcu ettiği, cehenneme mahkum ettiği olay. Adem Aleyhisselam, Allah Teala salsarın adı verilen bir topraktan, organik hale gelebilen özellikle bir topraktan yaratıyor insanı. Ve
can veriyor ona, hayat veriyor. Ve ona ruhundan üfürüyor. Ona ruhumdan üfürdüm diyor. Ve diyor ona hayat verdim. Ona hayat verdim ve ona ruhumdan üfürdüm diyor. Şimdi hepiniz onun önünde, Adem Aleyhisselam'ın önünde secde edeceksiniz diyor Allah-u Teala. Bütün melekler secde ediyorlar. Ama iblis secde etmiyor sevgili kardeşlerim. Şeytan, iblis secde etmiyor. Allah-u Teala onu topraktan yarattım diyor ve ona hayat verdim diyor ve ona ruhumdan üfürdüm diyor. Şimdi diyor, ben ona ruhumdan üfürdüm dedikten sonra ruh üfürülmüş olan bu Adem Aleyhisselam'a secde edeceksiniz diyor Allah-u Teala. Neden? Üstünlüğüne insanoğlunun kendisinde Allah'ın ruhunu taşıması. Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala insana ruhundan üfürdüğünü söylüyor. Sonra ona vaatler verdiğini söylüyor. İki ayet-i kerime bir araya geldiği zaman Allah-u Teala'ya, Allah-u Teala'nın bu konudaki ifadesi önem kazanıyor. Ona ruhumdan üfürdüm. Ona hayat verdim, sonra da ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. Bir kısım insanlar da Allah-u Teala ruhundan üfürdü diye o ruhun insana hayat verdiğini zannediyorlar. Öyleyse şu anda karşınızda bir ölü konuşuyor. Bizim ruhumuzun vücudumuzdan ayrılıp Allah'a ulaşması 30 seneden daha fazla bir zamanın evveline dayanır. Öyleyse 30 seneden beri ruhsuz bir adam yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, insanların kendi aralarındaki tartışmaları bizi hep hayal sukutuna uğratır. Bu söz de hep yanlış kullanılır. Hayal sükutu denir. Sükut susma demek. Sukut düşme demek. Hayal susmaz. Hayali insanın yıkılır, düşer. Sevgili kardeşlerim, insanın ruhu var. Allah-u Teala tarafından üfürülmüş ve Allah-u Teala o ruhun kendisine dönmesini açık ve kesin bir şekilde emretmiş bize. Öyleyse yapılması lazım gelen şey ne? Ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmak. E peki Allah'ın bu tarzdaki açıklamasından sonra ne olmuş? Ona hayat verdim ve ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi ona secde edin. Herkes secde ediyor. İblis secde etmiyor. Cin tayfesinden olan, dumansız ateşten yaratılan, yani enerjiden yaratılan iblis. Ve secde etmiyor. Kibirli iblis,
Allah Teala diyor ki, ya İblis seni emrime rağmen Adem Aleyhisselam'a secde etmekten men eden nedir? Bu Adem'e secde etmekten seni men eden nedir? İblis diyor ki, beni azdırmana yemin ederim ki, sen beni ateşten yarattın. Yani dumansız ateşten, yani enerjiden. Onuysa topraktan yarattın diyor. Ben ondan bu sebeple üstünüm. Toprak necistir diyor. Ama enerji ondan üstündür. Beni enerjiden yarattığın için ben ondan üstünüm diyor. Onun önünde secde etmem diyor. Allah Teala kendisine karşı bunu bir isyan olarak telakki ediyor. Çünkü emrini açık bir şekilde vermiş ama iblis itaat etmemiş. Diyor ki Allah Teala huzurumdan kovuldun. Burasını terk et. Seni sonsuza kadar cehennemde cezalandıracağım. İblis Allah-u Teala'dan müsaade istiyor. Bir talebim var diyor. Ya Rabbi beni madem ki bu Adem Aleyhisselam yüzünden huzurundan kovuyorsun, madem ki cehennemde sonsuza kadar cezalandıracaksın, o zaman bana bu Adem Aleyhisselam'dan ve onun bütün zürriyetinden intikam almak fırsatı var. Beni kıyamet gününe kadar yaşat. Kıyamet gününe kadar bana izin ver. Ben onların, insanoğullarının sırat-ı müstakimlerine üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların sırat-ı müstakime ulaşmasına, sırat-ı müstakim üzerinde olmalarına engel olacağım. Ve onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Allah-u Teala diyor, atlılarınla, yayalarınla dilediğin şekilde insanlara saldırabilirsin. Onları kendine bağlayabilirsin. Bu yetkiyi sana veriyorum. Ama sen ve sana tabi olanlar hepinizin gideceği yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir diyor Allah-u Teala. Şimdi sırat-ı müstakimin üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onları sana ulaşmaktan men edeceğim diyor İblis. Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söylediği bir şey var. Onların üzerine kanatlarını ger diyor. Sahabenin üzerine kanatlarını ger diyor. Ne demek diyor? Bütün sahabe biliyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır. Gene bir açmaz var burada. Din adamlarımız hakikatleri değiştirmek konusunda sanki bir söz birliği etmişler gibi görünüyor. Sahabe kimdir diyoruz? Hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler diyorlar. Bu ifade doğru değil sevgili kardeşlerim. Hayattayken Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Tabi olanlar oldu kesin. Âl-i İmrân 20'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah-u Teala'nın söyledikleri, Habibim, o ümmilere ve kitaplara, kitap sahiplerine de ki, ben
ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Kimlermiş teslim edenler? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere. Ona tabi olanlar. İşte sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardan oluşuyor sevgili kardeşlerim. Görenler değil, tabi olanlar. Peki, tabiin kimdir diyoruz bu sevgili alimlerimize? Bize diyorlar ki hayattayken sahabeyi görenler. Hayır sevgili kardeşlerim diyoruz, görenler değil. Tabi olanlar, çünkü bunların zaten adları üzerinde bunlar tabiin, tabi olmuşlar. Görmek maslarıyla bu konu çözümlenemez. Bu bir uydurmacadır. İnsanların asırlarca bir gayret içerisinde olduğunu görüyoruz. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını engellemeye çalışan bir sürü insan. Sevgili kardeşlerim, korkunç bir tuzak bu. Şeytanın insanların başına ulaştırdığı, başına ördüğü korkunç bir çorap, korkunç bir tuzak. Ve hala Kur'an-ı Kerim yazarlarından bir kısmı açık ve kesin olarak diyor ki, insan ruhu ölümden sonra Allah'a döner. Hiç kimsenin ruhu hayattayken Allah'a geri dönemez. Çünkü ruh vücuttan çıkarsa insan ölür. İşte böyle bir yalanla insanları asırlarca avutmuşlar ya da uyutmuşlar. Sevgili kardeşlerim, bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Biz bu ilmi bizim alimlerimizden, onların yazdıkları kitaplardan, Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinden öğrenmedik. Öğrenseydik, biz de onların söylediğini sizlere söyleyecektik. Ve Allah'ın bize verdiği risalet görevimizi hiçbir şekilde yapamayacaktık. Zaten böyle bir görevin verilmesi de söz konusu olmazdı. Bu doğruları öğrendiğimiz için bunları öğretmekle mükellef kılındık. Bu bizim Allah-u Teala tarafından omuzlarımıza yüklenmiş kainatın en ağır vazifesidir şu anda. Ama o yükü Allah-u Teala bize hiç hissettirmiyor. Hamdolsun ki bize Kur'an'ı öğretti. Öyleyse biz de alimlere de bu yarım Arapçamızla Kur'an'ı öğretmekle vazifeliyiz. Ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, İslam sadece ruhun Allah'a ulaşması değil, yedi safhadan teşekkür ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar olay. Üçüncü basamakta. 14. basamakta kişi mürşidine ulaşıp tabi olur. 21. basamakta kişi ruhunu Allah'a ulaştırır. 25. basamakta kişi fizik vücudunu Allah'a ulaştırmaz ama Allah'a teslim eder. 26. basamakta nefsini Allah'a teslim eder. Daimi zikre ulaşmıştır. 27. basamakta muhlis olur. Ve irşad olur. 28. basamağın 5. kademesinde de iradesini Allah'a teslim eder ve teslimleri tamamlanır. İslam 7 safhadan 4 tane de teslimden oluşan bir vetiredir.
İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın öğretisi açık ve kesin bir öğreti olarak çıkıyor karşımıza. Allah Teala insan ruhunun Allah'a ulaşmasını defaatle üzerimize farz kılıyor. Hayattayken ulaşmasını. Öldükten sonra fizik vücudunuz ne nefsinizi ne ruhunuzu kendisine çekemez. Çünkü ölümünüz ölüm meleklerinin gelerek mitokondrilerinizin ürettiği elektrik enerjisini kesmesiyle gerçekleşir. Elektrik enerjisi artık vücudunuzda üretilmiyorsa görevlerin hiçbirisinin ifade edilmesi artık mümkün değildir. İnsanoğlu ölür. Elektrik enerjisi mevcut olmadığı için bu elektrik enerjisinin sağladığı elektromanyetik alan da nefs için negatif kutup, ruh için pozitif kutup artık geçerli olmaz. Fizik vücut onları artık bünyesinde tutamaz. Böyle olduğu için nefs için ve ruh için fizik vücut sadece bir görüntü olduğu için artık. İçinde barınamayacakları sadece bir görüntü. Çünkü manyetik alanlar yok. Fizik vücudun içinden geçebilirler. Ama onun içinde kalamazlar. Fizik vücut, o da her şey fizik alemde. Azrail Aleyhisselam ve onun yardımcıları için artık sadece bir görüntüdür. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, vücuttan ayrılan ruh, ölüm melekleri tarafından Allah'a ulaştırılır.

anında ölümden birkaç dakika evvelinden itibaren artık onu tanıyanlar, ölmüş olanlar birer birer yanına ulaşacaklardır. O hayretle size bakar, gerçekten görmüyor musunuz diye. Çünkü onun için ölüm anında artık o normal bir görüntüdür. Onun gözleri diğer alem için artık açılmıştır. Bütün gelenleri görür. Sevgili kardeşlerim, bir sonuca ulaşıyoruz. Ruhunuz sizden ayrılacaktır ve Allah'a ulaşacaktır. Marifet, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaktır. De gördük ki ruhumuzun Allah'a dönüşü üzerimize defaatle farz kılınmıştır. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki din adamlarının bir kısmı ruh vücuttan çıkarsa o kişi derhal ölür. Çünkü ruh vücuda hayat verir şeklinde bir açıklamanın sahibidirler. Bu Kur'an'ın ruhuna da lafzına da ters düşen bir iddiadır. Ve bu iddianın sahipleri ne yazık ki Kur'an-ı Kerim mealleri bile yazmışlar. Sevgili kardeşlerim, bu konuşmamız boyunca verdiğimiz bunca delil, insanlar için hiçbir şey ifade etmiyor.

İblise kapıyı açık bırakmamak mecburiyetindeyiz. Bunun bir tek yolu var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz andan itibaren Allah'ın mutlak muhafazası altına girersiniz. Çünkü Allah Teala söz vermiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse o bana ulaşmayacak diyor. Ben onu kendime ulaştıracağım. Ben onun ruhunu kendime ulaştıracağım diyor. Ruhunuz siz hayattayken her an sizden ayrılabilir. Hiçbir günah işlerken ruhunuz vücudunuzda kalmaz. Günah işleyen nefsiniz ve fizik vücudunuzdur. Ruhunuz dışarı çıkarak olayı görür ve nefsinize huzursuzluk verir. Allah da ruhunuza, fizik vücudunuza, Allah fizik vücudunuza azap verir. Her yaptığınız yanlıştan sonra bir huzursuzluk hissedersiniz. Ruh, nefsi sıkıntıya sokar. Allah da fizik vücudunuzu azaplandırır. Her yaptığınız yanlışın arkasından bunu mutlaka yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'ın söylediklerine dikkatli bakın. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi mürşidine ulaştığı zaman devrin imamının ruhu onun başının üzerine gelir ve onun ruhuna senin Allah'a mülaki olma günün yevmettel hakkın geldi, vücudu terk et emrini verir. Allah'a geri dön emrini verir. Bütün ruhlar bu tabiyet müessesesinin hemen akibinde

de vücuttan ayrılırlar, Allah'a doğru yola çıkarlar. İşte Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir mürşidindeki tövbe merasiminden bahsediyor. Arşı tutan melekler devrin imamı şahit olarak orada bulunmaktadırlar. Devrin imamı o kişiye derecelerinin arttırıldığını ifade ediyor. Rum 39'da Allah Teala diyor ki zalikel yevmül hakkı femen şahitte azâ ilâ rabbihi meâba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, yani dileyen kişinin ruhu kendisine Allah'a ulaştıran bir yol, sırat-ı müstakim yol ittihaz eder. Ve Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur diyor Allah Teala. Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle diyor: Vallahu indehu hüsnül meab. Yemin olsun ki Allah'ın katındaki Allah'ın zatı Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Güzellerin en güzeli olan sığınaktır diyor Allah'ın zatı. İşte sizlere bu kadar delil. İnsan ruhunun ölmeden evvel ulaşıp Allah'a geri dönmesi üzerimize defaatle farz kılınmış. Bütün sahabe ruhlarını hepsi Allah'a ulaştırmışlar. Açık ve kesin olarak Kur'an-ı Kerim'imizde bunların hepsi yer almış. Buna rağmen insanlar, insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması mümkün değildir. Ruh vücuttan ayrılınca insan ölür ifadesini kullanabiliyorlarsa ve bunlar öğretim üyesi olabilecek durumda olan, üstelik de Kur'an meali hazırlayanlarsa burada çok ciddi bir problemle karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim. Bu seviyede olan insanlar, onlar Kur'an'ı bilmiyorlar. Hepsi için Allah'tan af ve mağfiret dileriz. İnşallah Allah Teala onları da af buyurur. Kur'an'a aykırı bunca şeyi iddia ettikleri için büyük bir sorumluluk altındadırlar. Sevgili kardeşlerim, safsatalardan, Kur'an'a ters düşen, açıklamalardan bir tanesini daha böylece tamamlamış oluyoruz. Ölmeden evvel insanın ruhunun vücudundan ayrılamayacağını, ruh bedenden çıkarsa fizik vücudun öleceğini zanneden kişilere ithaf olunur. İnşallah Kur'an'ı inceleyip bütün söylediklerimizin doğru olduğunu onlar da tespit ederler sevgili kardeşlerim. Sözlerimizi ciddiye almamak, deve kuşunun başını kuma sokması gibidir. Nasıl deve kuşu başını kuma soktu diye kendisinin görünmeyeceğini zannediyorsa, söylediklerimizin Kur'an hakikatleri olduğunu görmemek için kör olmak lazımdır sevgili kardeşlerim. Din adamlarımıza ithaf olunur. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim.
Can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'az salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah-u Teala bizleri bu güzelliklerle baş başa bıraktı, bir araya getirdi. Söz konusu olan şey mutluluk, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Saadetiniz söz konusu. Allah'ın bütün insanları yaratma amacı onların sadece mutlu olmasıdır. Hepiniz mutlu olmak için yaratıldınız. Saadetiniz Allah'ın hedefidir. Siz de mutlu olmak istiyorsunuz. Allah da sizin mutlu olmanızı istiyor. Öyleyse neden mutsuzuz mu diyorsunuz? Çünkü şeytan size tesir edebiliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz mutlu olmak istersiniz. Allah sizin mutlu olmanızı ister ama şeytan sizin mutsuz olmanızı ister. Ve bunun için elinden gelen her şeyi yapar. Ne kadar çok insanı mutsuz kılabilirse şeytan o kadar memnun olur. Öyleyse Allah'ı seviyor musunuz? Her şeyden önce bilin ki Allah da sizi çok seviyor. Ve mutlaka saadete ulaşmanızı Allah istiyor. Eğer siz de istiyorsanız şeytanın reçetesini değil, Allah'ın reçetesini tatbik sahasına koyun. O zaman mutluluğu mutlak olarak yaşarsınız. Öyleyse nedir bu mutluluk, mutluluk dedikleri şey? Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Tam bir uyum halidir. Kavgaların bittiği bir ortamı temsil eder. Bir insanın mutluluğu iç dünyasında kesintisiz bir sulh ve sükunun halinin oluşmasıyla dış dünyasında kesintisiz bir sulh ve sükun halinin oluşmasıyla ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir sulh ve sükun halinin oluşmasıyla tahakkuk eder. Öyleyse bu bağlamda muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İç dünyanızda devamlı bir kavga var. Fark ettiniz mi? İki ses zıt istikametlerde sizin devamlı meşgul ederler. Seslerden biri Allah'ın bütün emirlerinin yapılmasını, yasak ettiği fiillerin asla işlenmemesini ister. Bu ruhunuzun sesidir. Dolaylı olarak Allah'ın sesidir. İkincisi, Allah neyi emrettiyse onu yapmamayı ister. Yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemeyi ister. Bu ise nefsinizin sesidir. Yani dolaylı olarak şeytanın sesidir. Bazen şeytanın sesi direkt olarak size ulaşır. Her güzel şeyden sizi men etmek ister. Yasak ettiği fiilleri de Allah'a mutlaka işlemenizi ister. Nefsinizin yaratılışıyla ruhunuzun yaratılışı birbirine tamamen
zıttır. Ruhunuz hasletlerle doludur %100 ve bütün hasletler Allah'ın emrettiği her şeyin yapılmasına yöneliktir. Yasak ettiği şeyleri de işlememeye. Ruhunuzun Allah'ın yasak ettiği bir şeyi işlemesi mümkün değildir. Yasak ettiği fiili işlemesi mümkün değildir. Emrettiğini ise yapmaması mümkün değildir. Mutlaka Allah ne emrederse ruhunuz onu yerine getirmek ister. Yasak ettiği fiili ise işlemek istemez. Kesin olarak. Nefsiniz ise Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmamak üzere gayret eder. Hedefi gerçekleştirmemektir. Allah'ın emrini asla yapmamaktır. Yasak ettiği fiili ise mutlaka işlemektir. Öyleyse içinizde iki birbirine zıt faktör var. Aralarında diyalektik bir kavga, bir savaş sür git. Uzanır. Her zaman mutsuz olursunuz. İç dünyanızdaki kavga nefsinizle ruhunuzun kavgasıdır. Bu kavga var olduğu sürece, kavga varsa, savaş varsa, kaos varsa sulh ve sükun yoktur. İç dünyanızda mutsuzsunuz. Dış dünyanızda başka insanlarla çekişme halindesiniz. Onların size söylediği şeyler size batıyorsa, sizin söylediğiniz onlara batıyorsa, bir sevgi ortamı vücuda getiremiyorsanız etrafınızdaki insanlarla aranızda kavga var demektir. Kavga varsa sulh ve sükun yoktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah emirler cephesinde emirlerinin yerine getirilmesini ister. Nefsinizin afetleri bunları size yaptırmaz. Şeytan bunları size yaptırmamak ister. Eğer Allah emir veriyor da yapmıyorsanız, emirler cephesinde kavga var. Allah'ın emirleriyle sizin iç dünyanız çatışma halinde. Şeytan size Allah'ın emrettiği şeyleri yaptırmamayı başarıyor. Yasaklar cephesinde de aynı olay var. Allah'ın yasak ettiği şeyleri ise işletmek istiyor size, yaptırmak istiyor, siz de yapıyorsunuz. Öyleyse burada da Allah'ın emirlerine bir karşı çıkış var. Allah'ın emirleriyle kavga halindesiniz, yasaklarıyla kavga halindesiniz. Öyleyse iç dünyanızda mutsuzsunuz. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sebebiyle, dış dünyanızda mutsuzsunuz, başka insanlarla kavga sebebiyle, emirler ve nehiler cephesinden Allah ile kavga halindesiniz. Şeytanın tarafındasınız. Emirleri yerine getirmiyorsunuz. Yasakları işliyorsunuz. Allah'a karşı geliyorsunuz. Emirler cephesinde de, nehiler cephesinde de Allah ile savaş halindesiniz. Ne iç dünyanızda sulh ve sükun var, ne dış dünyanızda sulh ve sükun var, ne de Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükun var. Öyleyse mutlu değilsiniz. Bu dünya mutluluğu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ya cennet mutluluğu ne buyurulur? Cennet mutluluğu sonsuz bir vetiledir. Zamanı sonsuz olarak düşünün. Sonsuz bir süre hep aynı yaşta kalacaksınız. Enerji bedenle yaşayacaksınız. Ve bu hayatı ya Allah'ın cennetlerinden birinde veya Allah'ın cehennemlerinden birinde geçirmekle mükellefsiniz. Seçiminiz yok. Mutlaka ya cennete ya da cehenneme gireceksiniz. Yani onların ikisinin dışında bir yer söz konusu değil.
Öyleyse mutluluk dediğimiz zaman bütün insanlar eğer mutlu olmak istiyorlarsa hedefleri ne olmalı? Allah'ın cennetine girmek olmalı. Öyleyse Allah'ın cennetine girecek olan imkanlarla aslında mücehhessiniz. Çünkü ruhunuz var. Allah ruhunuzla birlikte size hep pozitif telkinlerde bulunur. Ama vücudunuz sadece bir tek şeyi işleyebilir. Ya Allah'ın emrine itaat edecektir ya da etmeyecektir. Yani ya nefsin ve şeytanın talebini kabul edecektir ya da Allah'ın talebini kabul edecektir. Eğer emir ve komuta mevkiinde olan akıl Allah'ın bütün emirlerinin yapılmadığı, yerine getirilmediği, yasak ettiği fiillerinin işlendiği bir ortamda şuur kazanmışsa, bunları olağan kabul eden bir dizayna sahip olur. Ve Allah'ın yasak ettiği fiillerin işlenmesini, emrettiği işlemlerin yapılmamasını uygun görür. O kişi hep huzursuzdur. Nefsinde afetler duruma hakim olduğu için başka insanlarla ilişkilerinde nefsi ağırlıktadır. Onlardan üstün olduğunu onlara ispat etmeye çalışır. İnsanları ezmeye çalışır. Onların kalplerini kırar ve egosunu, nefsinin afetlerinin genel dileğini böylece tatmin etmeye çalışır. Yani hevası. Ego kelimesinin karşılığı insanın heva ve hevesi, nefsin afetlerinin arzusu, talebi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Düşünün, mutlu mu olmak istiyorsunuz, mutsuz mu olmak istiyorsunuz? Eğer cennette olmak istiyorsanız, yapacağınız şey hiçbir zaman zor şartlara sizi ulaştırmaz. Son derece kolay bir şey Allah'ın cennetine girmek. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Ebediyen orada kalırsınız. Aksi de varit, dilemeyebilirsiniz. Eğer dilemezseniz o zaman da mutlaka cehenneme gidersiniz. Ve ebediyen orada kalırsınız. Cennete giren oradan çıkamaz sonsuza kadar. Zaten çıkmaz kendisi. Hiç kimse cennete girdikten sonra cehenneme girmeyi istemez. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız gideceğiniz yer cehennemdir. Bu sefer de ebediyen orada kalacaksınız, cehennemde kalacaksınız.

size birçok masal anlatırlar. İslam'ın 5 tane şartını yerine getiren mutlaka cennete girer. Hatta bırakınız İslam'ın 5 tane şartını, La ilahe illallah Muhammedin Resulullah diyen mutlaka cennete girer derler. Ne yazık ki bunlar geçerli değil. Böyle bir hedefe ulaşmak mümkün değil sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bir insan düşünün, 80 yaşına kadar yaşamış, 80 yaşında ölmüş. Böyle bir insan ...15 yaşında sorumluluk kazanacağına göre, diyelim ki 65 yıl namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş, kendi kendine yani La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş ve cennette yer beğenemiyor. Allah Teala beni diyor, üçüncü kat alırsa kabul etmem, ben daha üst katlara gitmeliyim. Sevgili kardeşlerim, bu kişi cehennemden kurtulamaz. İslam'ın 5 tane şartı şeytanın bir tuzağıdır. Bu 5 şart İslam'da yok mudur? Vardır. En üst boyutlarda gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Allah'ın cennetine girecek olanlar zaten 5 vakit namaz değil, 7 vakit namaz kılanlar. Oruç tutanlar Ramazan ayı boyunca, onun ötesinde de her perşembe günü tutmaya devam ederler, kandillerde tutanlar. Sonra zekatı 2 kat verirler en az. Paraları varsa hacca giderler. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derler. Ama asıl unsuru da yapmışlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Allah onları 10 tane insanla mürşitlerine ulaştırmıştır. Ve tövbe ederken, tövbeyi tamamladıktan sonra La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişlerdir. İşte bu tövbe, o kişiyi, bu kelime-i şehadet o kişiyi mutlaka cennete götürür. Kelime-i şehadet tek başına değil. O kişi Allah'a ulaşmayı diledi diye Allah onu 10 tane ihsanla mürşidine ulaştırır. Ancak böyle bir kişi kelime-i şehadet getirdiğinde o kelime-i şehadet onu Allah'ın cennetine getirir. Sevgili kardeşlerim, hadisler bu açıdan bir takım hakikatlerin zaman içerisinde daha sonraki devirlere ulaşamadığı bir özellik taşır. Gerçekten La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek bir insanı cennete götürür. Gerçekten La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek bir insanı cennete götürmez. Eğer bir insan kendi kendisine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse, bu kişi güzel bir şey yapıyor, derecat kazanır. Ama cennete girmesi için bu yeterli değildir. Ne zaman ki bir kişi Allah'a ulaşmayı diler, zaten o anda cenneti kazanmıştır. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'ı mutlaka Allah'ın ulaştırdığı mürşidin önünde söyleyecektir. Çünkü Allah onu mürşidine ulaştıracaktır. Ulaştıracaktır ki ruhu vücudundan ayrılabilsin de Allah'a doğru yola çıkabilsin. Ve ruhu neticede Allah'a ulaşacaktır. Bu kişi de mürşidinin önünde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiştir. Bunu söylemesi onu mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Öyleyse kelime-i şehadet getirmek değil tek başına. Kelime-i şehadeti Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşide tabiiyetle gerçekleştirmek, tabi olunduğu noktada gerçekleştirmek,
İşte o kişiyi Allah'ın cennetine götürür. Zaten bu sonraki iştir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse bu mutlaka olur. Allah ona mutlaka bir mürşid tayin edecektir. O mürşide ait olan sevgiyi verecektir kalbine. Ve o sevgiyle kişi o mürşide ulaşacaktır. Tabiyetini gerçekleştirecektir. Ve Allah'ın yolunda hedefine doğru yürüyecektir. O hedef Allah'tır. Ruh Allah'tan gelmiştir. Sizde bir emanettir. Ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması üzerinize 12 defa farz bulunmuştur. İşte o farzı yerine getirmekle mükellefsiniz. Öyleyse cennet saadeti dedikleri Allah benim gibi fukarayı nasıl cennetine alsın ki dedikleri, Allah beni mutlaka cennetine alacaktır dedikleri, o cennete girmek var ya, orada yüzlerce hata yapılmaktadır. Aslında Allah'ın cennetine girmek mi istiyorsunuz? Sadece Allah-u Teala bunun için sizden bir tek şey ister. Ne ister? Allah'a ulaşmayı dilemenizi ister. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Girer mi? Öyle diyor Allah-u Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi de mutlaka cehenneme girer. Cennete girmesi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse için mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, bu hakikatleri size insanların yazdıkları kitaplardan okuyarak söylemiyoruz. Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı olarak söylüyoruz. Bu ilmi insanlardan almadık, Allah'tan aldık. Öyleyse ne diyor Allah-u Teala? Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize milaki olmayı dilemezler diyor Allah-u Teala. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Önce madde 1, kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o kişi Allah'ın ayetlerinden gafil olduğu için, Allah'ın bunu farz kıldığını bilmediği için, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini bilmediği için Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Yani Allah'ın ayetlerinden gafil. İkinci madde daha da vahim. O kişinin gideceği yer kazandığı dereceler itibariyle cehennemdir. Yani o kişi hüsranda olan bir kişidir. Hidayete eremeyenler hüsrandadırlar diyor Allah-u Teala. Cehenneme girenler hüsranda olanlardır. Niçin? Kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için. Müminin 103. Mizanları kurarız diyor Allah-u Teala kıyamet günü. Kimin sevap tartıları hafif gelirse onların gideceği yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Sevap tartılarının hafif olması ne demek? Kazandığı dereceler itibariyle gideceği yerin cehennem olması demek. Kimin sevap tartıları hafif, günah tartıları ağırsa onlar cehenneme girer. Kimin sevap tartıları fazla, günah tartıları hafif olursa onlar da cennete girer. Cennete giren ebediyen cennette kalır, cehenneme giden de ebediyen cehennemde kalır.
Allah-u Teala'nın oradan cehennemden çıkartıp da insanları cennetine alması söz konusu değildir. 31 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de bunu söylüyor. Öyleyse sonuca ulaşıyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o Allah'ın ayetlerinden gafildir. Allah'ın ayetlerini bilmeyen birisidir. Bilse zaten Allah'a ulaşmayı dileyecek. Zaten Allah'ın cennetini kazanacak. Otomatik olarak cennete girecek. Yetmez. Kazandığı dereceler itibariyle o kişinin mutlaka kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla. O kişinin gireceği yer cehennem. Öyleyse bu konuda başka bir şey ilave etmeye gerek yok. Cennet saadeti dediğiniz şeye Allah'a ulaşmayı dilemekle ulaşabilirsiniz. Dilemiyorsanız kurtuluşunuz yok. Gideceğiniz yer cehennem. Bütün hayatınızı ibadetle geçirseniz bir şey ifade etmiyor Allah'a. Gidemezsiniz cennete, giremezsiniz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka cennete girer mi? Mutlaka girer. Allah Teala diyor ki Vel Asr suresinde Vel Asr, asra yemin olsun. Zamana yemin olsun. Hangi zamanda olursanız olun o zamana da yemin ederim diyor Allah Teala. Elbette Kur'an'ı okuyanlar 1400 seneden beri okuyorlar. Hangi zaman parçasında yaşarlarsa yaşasınlar o zamana da yemin ediyor Allah Teala. Ve diyor ki innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani insanların yani gidecekleri yer cehennem. İnsanların çoğunun istisnalar dışında kalanların gideceği yer cehennem diyor. İllel lezine amenu, ama amenu olanlar hariç. Onlar hüsranda olmayacaklardır. Kimdir amenu olan? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi amenu olan kişidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala ne diyor? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, amen olan kişi hüsranda değildir. Onun gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor. Bu kadar mı? Hayır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kendisine ulaşanların, evliyaların cennet müjdesiyle de, dünya müjdesiyle de müjdelendiğini söylüyor. Allah'a ulaşanların takva sahibi olduklarını söylüyor. Takva sahiplerinin cennete gireceğini söylüyor. Öyleyse birincisinden başlayalım. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ameni olduğu cihetle gördük ki onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. O kişi hüsranda olan birisi değildir. Bu kadar mı? Hayır, o kadar değil. Daha da Allah Teala detaylar veriyor. Evvela Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi Allah mutlaka kendisine ulaştırıyor. Olay bu mu? Kesinlikle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. İşte Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi. Hazreti Nuh kavmine diyor ki ey kavmim ben bu yanımda bulunan amin olanları Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovacak değilim. Çünkü onlar mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Allah Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesine bunu koyuyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar mutlaka ruhlarını Allah'a hayattayken ulaştıracaklardır. Allah Teala Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde aynı garantiyi vermiş. Femen kanu yercu lika Allah'a fe inne ecelallahu la'at. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, mülaki olmayı dilerse
Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir, muhakkak gelecektir. O kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Allah'ın, bu da bir garantisi. Şimdi Yunus suresinin 62-63 ayetlerine bakalım. Ne diyor Allah Teala Yunus 62-63-64'te? Söylediği şey son derece açık. Allah Teala bu bapta buyuruyor ki,

Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahzenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya filanet. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminudurlar ve amin olmaları hasebiyle fal sahibi olmuşlardır. Onlar için dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah-u Teala. Bu takva sahibi olmak, üçüncü takva, evvab takvası, ruhlarını Allah'a ulaştıran bir kişi. Kişiler, ruhlarını Allah'a ulaştıranlar ancak Allah'ın evliyası olmak şerefine ererler. Ruh Allah'a ulaşınca Allah'ın zatında yok olur. Kişi ermiş olur. Her ne kadar bazı kişiler Allah'a ermek diye bir şey yoktur diyebiliyorlarsa da kişiler ermiş olurlar. Ruhu Allah'a Teala ulaştırmayı garanti etti. İki ayette, Ankebut 5 ile Hud 29'da gördük ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların ruhu mutlaka Allah'a ulaştırılıyor. Allah'a ulaştırınca kişi evliya oluyor, cennet saadeti de dünya saadeti de onun oluyor. Yunus suresinin 64. ayet-i kerimesine göre. O kadar mı? Hayır, Allah-u Teala daha açık bir şekilde anlatıyor. Ali İmran 76 ve 77'de diyor ki, kim Allah'a verdiği yemini, misaki, ahdi gerçekleştirmezse, onlar için ahirette bir nasip yoktur. Kim de yeminini ve misakini gerçekleştirirse, Allah takva sahiplerini sever. Onlar takva sahibi olurlar, diyor Allah-u Teala. Takva sahibi olurlarsa ne olurlar? Aynı surenin 198. ayet-i kerimesinde ve 14. ayet-i kerimesinde, 15. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala takva sahiplerinin altlarından ırmaklar akan nehirleri bulunan cennetlere sevk edileceklerini söylüyor. Öyleyse kim bu cennetlere girecek olanlar? Ali İmran 15 gereğince, Ali İmran 198 gereğince takva sahipleri. Kaf suresinin 32 ve 33. ayetleri de aynı şeyi söylüyor. 31 ve 32. ayetleri. Ve uzdifetül cenneti lil muttakine gayri vayn. Hâzâ mâ tuvâdûne li külli evâbin hafîz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı diyor Allah-u Teala. İşte vaad olduğu cennet budur. Hadi buyurun. Bütün evvap olanlar için ruhlarını Allah'a ulaştırıp meava kavuşturanlar için, meava sığınanlar için, sığınağa sığınanlar için. Allah'ın zatı meaptır, sığınaktır. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o kişinin Kur'an'daki adı evvaptır. Meava ulaşmış ve sığınmış anlamına kullanıyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde böyle bir dizaynı var Allah'ın. Öyleyse ruhunuzun Allah'a ulaşması sizin misakinizi yerine getirmeniz, nefsinizin tasfiye olması sizin yemininizi yerine getirmeniz, fizik vücudunuzun Allah'a teslim olması sizin ahdinizi yerine getirmeniz. Her biri sizi daha üst seviye, daha üst seviye takva sahibi yapar. Ama kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa, Allah-u Teala onların mutlaka
cennetine gireceğini ifade ediyor ve bu cennet üçüncü kat cennet. Cennetle cehennemi ayıran, cehennemin kilidini, cennetin anahtarını almak ister misiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Hiçbir zahmete katlanmadan cennete gitmek ister misiniz? Eğer istiyorsanız Allah-u Teala bunun formülünü koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mürşitler hakkında olmadık safsatılar uyduranlar derler ki, bizim için de aynı şey söyleniyor. Eğer gelip bana tabi olmazsanız cehenneme gidersiniz. Gelip bana tabi olursanız ancak o zaman cehennemden kurtulursunuz. Diyor o diyorlar. Biz de hiç öyle söylemiyoruz. Diyoruz ki cennete girmenin şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan hangi mürşide giderse gitsin, o kişi Allah'ın cennetine giremez. Bize de gelse giremez. Allah'a ulaşmayı dilemek temel şarttır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mürşidini mutlaka sevdirir. Çünkü Allah'ın sözü var. O kişiyi hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka cennetine ulaştıracak. Ve üçüncü kat cennete ulaştıracak. Allah'ın sözü var. O kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Yani onu evliya yapacak. Allah'ın evliyasından birisi yapacak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, masalları bir kenara bırakın. İnsanların yazdığı kitaplar hayır. Söz konusu olan Kur'an. Ve Kur'an diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır ve o kişiyi evliya yapar. Hayır, kişi bir şey yapmayacak. Ama kişi aynı zamanda her şeyi yapacak. Böyle saçmalık olur mu diyeceksiniz. Şimdi ben diyorum ki kişi bir şey yapmayacak. Ondan sonra diyorum ki ama kişi her şeyi yapacak. Ne demek istiyorum? Kişi kendisini zora sokarak içinin istemediği hiçbir şeyi yapmayacak. Allah-u Teala ona hepsini sevdirecek. Bu sebeple kişi her şeyi kendisi yapacak ama severek yapacak. Çünkü Allah sevdirecek ona. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona verdiği 10 tane ihsanla 10. ihsanla mürşidini gösterir. Onu mürşidine Allah ulaştırır. O kişinin kalbinde irşat makamına karşı sevgiyi Allah oluşturur. Bütün sahabede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı sevgiyi Allah oluşturmuştur. 4 talebeden sonra sahabeye tabi olan tabiinin kalbinde sahabeye karşı ister ensar olsun ister muhacirin sevgiyi Allah oluşturmuştur. Öyleyse kişi bir şey yapmayacak, iradesinin dışında zorla istemediği hiçbir şey yapmayacak ama her şeyi yapacak. Neden? Her şeyi isteyecek. Namaz kılmak isteyecek kişi. Allah-u Teala ona zorla namaz kıldırmayacak. Allah ona namazı sevdirecek. Allah ona orucu sevdirecek. Nasıl mı? Sevgili kardeşlerim, hanginiz bir gün Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bizi ilk defa dinleyenlere sesleniyorum. Eğer gerçekten Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah-u Teala sizi mutlaka 10 insanla mürşidinize ulaştıracak. Mürşidinizi size gösterecek Allah. Gösterdiği zaman ne olur? Gösterdiği zaman tabi olursunuz. Ve ilk perşembe oruç tutarsınız. Eskiden de oruç tutuyordunuz. Hele sigara da içiyorsanız
Oruçsuzun dayanılmaz, oruçsuzun için dayanılmaz bir şey oluyordu. Ne oluyordu? Oruç günleri çocuklarınızı dövüyordunuz, eşinize kötü davranıyordunuz, herkesle kavga ediyordunuz. Sigaranın verdiği huzursuzluk sebebiyle, o yoksa açlığın verdiği huzursuzluk sebebiyle. Ama öyle olmayacak sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah sizi öyle bir mürşide ulaştıracaktır ki, siz onu seveceksiniz. Sevdiğiniz için ona ulaşacaksınız. Ve tabi oldunuz, ertesi gün perşembe diyelim, ilk haftalık orucunuzu tuttunuz, perşembe günleri oruç tutulur. Ama acıkmadınız. Ama sigara içmeyi de istemediniz. Şaştınız mı? Deneyin. Halep oradaysa arşın burada. Deneyin. Görün bakalım acıkacak mısınız? Sigara içmek isteyecek misiniz? Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah için bu kadarı kâfi. O sizi öyle bir hüviyete sokacak ki Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılarınızı açacak. Kapanması lazım gelen kapıları, şeytanın kapılarını kapatacak. Ve içinizi sevgiyle dolduracak. Allah'ın emirlerini isteyerek, sevgiyle, severek yapan bir insan olacaksınız. Farkı anlatabiliyor muyum acaba? Başlangıçta insanın bütün kapıları, Allah'a açılması lazım gelen kapıları kapalıdır. Gözlerinde hicab-ı mestura adlı bir perde vardır bu. İrşat makamını kişinin tanımasına bir engeldir. İrşat makamına bakar, onu herhangi bir kişi olarak görür. Kişinin kulaklarında vakra vardır. İrşat makamının sözlerini kulakları duyar ama zihin işitmez, manasına varamaz. O kişinin kalbinde ekinnet vardır. Kişi duyduklarını kalbine indirir, gördüklerini kalbine indirir ama kalbinde ekinnet olduğu için idrak edemez. Kendisine mal edemez irşat makamının söylediklerini. Allah'a, Allah'ın istediği istikamette açık olması lazım gelen gözler perdeli, kulaklar mühürlü, vakrayla mühürlü, duymuyor, görmüyor, bakıyor, duyuyor, işitmiyor, manaya varamıyor, kalp idrak etmiyor, kapalı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'a ard arda üçünü de açıyor. Kalbin nur kapısı, Allah'ın nurlarını toplayacak olan kapısı yukarı dönük olması lazım gelirken aşağı dönük. Kalplerin şeytana dönük hali. Bütün insanların kalbi başlangıçta şeytana dönüktür. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen insanın kalbini Allah'a çeviriyor. Bütün insanların göğüslerinden kalbine nur yolu açılmamıştır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah-u Teala En'am suresinin 125. ayet-i kerimesine göre o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Sevgili kardeşlerim, ne oldu? Gözler açıldı, kulaklar açıldı, kalp açıldı, göğüsten kalbe nur yolu açıldı, kalbin nur kapısı şeytana dönükken Allah'a döndürüldü. Bütün kapılar Allah için çalışmaya başladı. Ama ondan evvel, kişi Allah'a ulaşmayı dinlemeden evvel, iradesini bu konuya has olarak sepk etmeden evvel, ortaya koymadan evvel, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel, o kişinin bütün kapıları Allah'a kapalıydı. Sırf Allah'a ulaşmayı dilediği için kapıların hepsi açıldı. Peki, bu kapıların açılması neyi ifade eder? İrşat makamına ulaştıktan sonra o kişinin kalbindeki mührü Allah-u Teala açıyor. Artık kalbin mührü de açılıyor. Bir kapı daha açıldı. Yetmez, kalbin, bütün kalplerin içinde bulunan küfür kelimesini Allah-u Teala o kalpten de
aldı. Yerine Allah imanı yazdı Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre. Kişinin sadece ağzı mümin değil artık. Kalbi de mümin. O kişinin kalbine de Allah imanı yazdığı için kalbi de mümin. Onlar ki diyor Allah Teala ağızlarıyla mümin olduklarını söylerler ama kalpleri mümin değildir. Onları diyor mümin saymayız. Onlar mümin değillerdir. Hücret 14'te Allah Teala diyor ki Habibim Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Onlara de ki hayır siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin, İslam'a girdik deyin ama mümin olduk demeyin. Çünkü kalbinize iman girmedi. Yani Allah kalbinizin içine imanı yazmadı. Siz ağzınızla mümin olduğunuzu söylüyorsunuz ama kalbiniz mümin değil diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne oldu? Gözlerindeki perde kalktı. Kulaklardaki vakra engel kalktı. Kalpteki ekinnet kalktı. Kalbin nur kapısı Allah'a döndü. O kişinin göğsünden kalbine Allah bir nur yolu açtı. Bütün bunlar birer vaka olarak çıkıyor karşımıza. Kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılmış durumda. Artık o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları kişinin göğsüne girecek. Göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbin içine girecek. Kalbe ulaşacak. Kalbin mührünü bastıracak aşağı zülmani kapıya kadar. Zülmani kapıyı kilitleyecek. Ne yaptı Allah Teala? O ana kadar şeytanın açık olan kapısını karanlıkların, afetlerin nefsinizin kalbine dolduğu kapıyı zikir şifresiyle kapattı. Şeytanın açık olan kapısı kapalı. Allah'ın kapalı olan bütün kapıları açık, şeytanın kapısı kapalı zikir boyunca. Zikir yapmadığı zaman da Allah'ın kapıları artık hep açık. Ama zikir yapmadığı sürece kişi, şeytanın kapısı da açık. Peki onu tamamen kapatmak mümkün mü? İşte bunun için Allah Teala daimi zikri farz kılmış. Şeytanın kapısını bütünüyle kapatmak, hedefe ulaşmak Allah için. İşte sevgili kardeşlerim Allah Teala daimi zikri boşuna farz kılmıyor. Daimi zikir tatbik sahası bulunca ne olur? Kişinin daimi zikirde olması sebebiyle bir defa mühür aşağı indikten sonra, zülmani kapıyı mühürledikten sonra o kapının üzerindeki rahmetin fazlın ve rahmetin salavatın

şiddete çevrilmiş olan insandır. Nefsinin kalbi de ruhunun kalbi gibi olmuştur. Ruh hasletlerle %100 dolu, nefs faziletlerle %100 dolu ama ikisi de aynı standartlarda. Faziletler de, hasletler de Allah neyi emretmişse mutlaka onu gerçekleştiriyorlar. Faziletler de, hasletler de Allah neyi yasak etmişse asla işlemiyorlar. Ne oldu? Kişi daimi zikre ulaştı. Dünya saadetinin de bütününe erdi. İşte sevgili kardeşlerim, bunlar zamanımızda Allah'ın söylediklerinden, sahabenin yerine getirdiklerinden unutulmuş olanlar. İblis boş durmamış. 14 asır boyunca yememiş, içmemiş, insanları Allah'ın yolundan saptırmaya çalışmış. Ondan evvel mi? İnsanlık tarihi boyunca bunu yapmış. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, her devirde insanların %90'dan fazlası ne yazık ki bu söylediklerimizi gerçekleştirememişlerdir. Onun için cehennemin yükü, cennetin yükünün çok ötesindedir. Allah Teala insanların ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. Cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. İkisi de aynı manaya gelir. Bu muhtevayı boşuna söylemiyor. Ve kurtuluşa ulaşacakları söylüyor Allah Teala. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah kıyamet günü, affedersiniz, şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Kaç fırka olduğu soruluyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e 73 diyor. Bütün devrelerde insanlar sadece bir tek fırka olarak kurtulmuşlardır. Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerine iman yazılabildiği için sadece onlar mümin olacaklardır. Mümin olmak şerefine, kalbi de mümin olmak şerefine ancak Allah'a ulaşmayı dileyenler ulaşabilir. Öyleyse bir defa daha söylüyoruz ki, kurtuluşun yolu mürşide gidip tabi olmak değildir. Kurtuluşun yolu Allah'a ulaşmayı dilemektir. İnsanlara bu anlattıklarımızı yanlış değerlendirenler diyorlar ki, bak ne söylüyor? Mürşidine tabi olmazsan gideceğin yer cehennemdir. Sen git kendine bir mürşit bul, tabi ol. Asıl söylediğim özellikle atlanıyor. Ve insanlar Allah'ın cennetine ulaşamıyorlar. Her kim insanlardan sormuşsa kimdir mürşit, falanca mürşit. Hemen gidip ona tabi olmuşsa ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o mürşit ona hiçbir şey yapamaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olsaydı o da yapamazdı. Ne diyor Allah Teala? Sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin. Manası o hidayete ermeyi dilemedikçe, o bana ulaşmayı dilemedikçe ben onu kendime ulaştırmam diyor Allah Teala. Kişisel iradenizi istiyor. Öyleyse mürşide tabi olma kişisel bir olay değildir. Kişinin iradesinin devreye girmesiyle kişi herhangi bir mürşide ulaşmak istikametinde iradesini kullanırsa bu irade onu kurtuluşa götüremez. Kişinin iradesini Allah'a ulaşmayı dilemek istikametinde kullanması gerek. Bir kule düşünün, kulenin zemin katında bir kapı olsun, o kapının anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemek. Aynı kulenin bilmem 17. katında da, en üst katında da boşluğa açılan bir tane kapı olsun, o kapının da kilidi. Mürşit.
Allah'a ulaş.

çalışmayı dilemedikçe kişi o 7 tane basamağa yükselemez. Ama kişi dilediği mürşide ulaşır. Hiçbir fayda sağlayamaz bundan. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbir fayda sağlayamaz. Yani o kişinin bir 7 tane o katı yükselip de o kapıya ulaşması, oraya anahtar uydurması mümkün değildir. Çünkü oraya yükselmesi söz konusu değil. Ama eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, 7 kat değil 10 katlık bir kule düşünün, Allah Teala ona verdiği, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye verdiği yetkiyle onu 10 tane ihsanla her bir katı birer birer aşırır ve 10. katta Allah gösterir ona mürşidini. Onun kalbine de sadece o mürşidin sevgisini verir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sözlerimizi ait olduğu standartlarda gerçekleştireceksiniz. Mürşid seçimi sizlere ait değildir. Allah'a aittir. Alallahu kastüs sebili diyor Allah Teala. Sebillerin tespiti, tayini, kast edilmesi Allah'a aittir. Öyleyse sözlerimizi yanlış anlamayın, yanlış değerlendirmeyin. Herhangi bir kişi kendisine mürşide ulaşmazsan cehenneme gidersin. Ha git bir mürşide ulaş dediği için gitmiş, bir mürşide ulaşmış, hiçbir şey ifade etmez. O kişide hiçbir değişiklik olmaz. Ne zaman ki kişi Allah'a ulaşmayı diler, o zaman Allah'ın bütün kapıları açılır, şeytanın kapıları kapanır. O zaman kişi mürşidine ulaştığı zaman nefs tezkiyesi yapabilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın söylediklerine dikkat edin. O sizin en güzele ulaşmanızı istiyor. Bunun için var. Sizi mutlu kılmak ve mutlu görmek istiyor. O Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle, Allah'a ulaşmayı dilemekle bütün problemlerinizi çözeceğini, sizi mutlaka cennetine alacağını, sizin hiçbir dahliniz olmasa bile mutlaka 3. kat cennete sizi sahip kılacağını ve evliyası yapacağını, nefsinizin kalbindeki afetlerin %50'den fazlasını temizleyeceğini garanti ediyor Allah Teala. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. İşte sevgili kardeşlerim, neden biz bugün iblisin en büyük düşmanıyız? Neden en büyük düşman olarak bizi görüyor? Çünkü bütün foyalarını biz ortaya çıkartıyoruz. Allah'ın öğretisiyle. İnsanlar bu söylediklerimizden haberdar olmadıkları için kitle halinde cehenneme gidecekler. Oysa ki bir tek dilek onların hepsini bu cehennemden kurtarmaya mutlak bir sebeptir. Vazgeçilmez bir sebeptir Allah için. Allah söz verdiği zaman diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz, hilaf olmaz. Allah söz vermişse mutlaka yerine getirir. Ne diyor? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka evliyam yaparım diyor Allah Teala. Mutlaka onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu kendine ulaştıracağını garanti ediyor. Bunun manası o kişinin Allah'ın evliyası olmasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gördünüz mü? Cennet elinizle uzanıp yakalayabileceğiniz kadar yakınınızda. Öyleyse eni dünyalar kadar olan cennete doğru koşun.
O sizin için hazır vaziyette sizi bekliyor. Bir dileğinize bakar. Bir Allah'a ulaşmayı dilemenize. Allah-u Teala'nın hepinizi sadece cennet saadetine değil, dünya saadetlerinde bütününe ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek hepinizi Allah'ın huzurunda selamlıyoruz. Sonsuz mutluluklar konusundaki dualarımızla Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

0: Ne kadar güzeller. Ne şirin şey. Her şey ne kadar güzel. Ne kadar harika değil mi anne?
1: Evet, çok güzel sevgili kızım. Bunun için Allah'a çok şükretmeliyiz. Çünkü bütün bunları bizim için O yarattı.
0: Bizim için mi yarattı?
1: Evet, bizim için yarattı. Sen mutlu olasın diye, bütün çocuklar mutlu olsun diye, gördüğün bütün bu güzellikleri O yarattı.
0: O zaman ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum.
1: Bütün bu gördüğün kuşlar, kelebekler, çiçekler, hepsi Allah'ı çok seviyor. O kadar çok seviyorlar ki, devamlı Allah'ın şarkısını söylüyorlar.
0: Allah'ın şarkısını mı söylüyorlar? Allah'ın şarkısı mı var?
1: Elbette var. Yerler, gökler, her şey, her şey onun şarkısını söyler.
0: Peki bu şarkıyı ben neden duymuyorum anne?
1: Duyarsın kızım. Yeter ki şuranla, kalbinle dinle.
0: Gerçekten mi?
1: Elbette. Kalbinle dinlersen her şeyi duyabilirsin. Senin kalbini de Allah dinliyor.
0: Oo, öyle mi? Allah benim kalbimi mi dinliyor?
1: Evet kızım. Devamlı senin kalbini dinliyor.
0: O zaman hep güzel şeyler düşünmeliyim. Allah benim kalbimi dinliyorsa ona her şeyimi anlatabilirim.
1: Neler anlatacaksın bakalım?
0: Ona bütün kalbimle onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyeceğim. Ona annemi ve babamı, bana verdiği için teşekkür edeceğim. Ona bu güzel çiçekleri, kelebekleri, kuşları verdiği için teşekkür edeceğim.
1: Aferin benim kızıma. Sen çok güzel kalpli bir kızsın.

0: Güzel kelebekler.
1: Kalbinle dinle kızım. Kalbinle dinle.
0: Peki anne. Harika. Duyabiliyorum. Duyabiliyorum.

0: duyabiliyorum anne, duyabiliyorum. Allah'ın şarkısını söylüyorlar. Kalbimle dinleyince duydum anne. Bütün bu kuşlar, çiçekler, her şey bu şarkıyı mı söylüyor?
1: Elbette sevgili kızım. Her şey bu şarkıyı söyler.
2: Allah,
1: kainatın en büyük şarkısı. Bu şarkı söyleyene mutluluk verir, sevgi verir, güzellik verir, canlılık verir.
2: Ne güzel, ne güzel bir şarkıymış bu. Ha, o zaman ben de bu şarkıyı söyleyeceğim. Mutlu olmak, sevgili olmak, güzel olmak, iyi olmak. Hem de Allah'a sevgimi göstermek için.
1: Elbette. Şimdi gidip bu şarkıdan haberi olmayanlara bunu duyuracağım. Onlar da mutlu olsunlar istiyorum çünkü.

güzel kelebek. Sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Evet, söylüyor. Şuna bak. Sevimli bal arısı, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Hah. Ne güzel. O da söylüyor. Her şey onun adını söylüyor. Allah. Ne güzel, ne müthiş bir şey. Bayıldım bu şarkıya.

0: Baba, baba, ben bugün çok güzel bir şey öğrendim.
1: Sevgili kızım, neymiş bu öğrendiğin güzel şey? Söyle bakalım.
0: Allah'ın şarkısını öğrendim baba. Çiçekler, kelebekler, kuşlar, her şey. Ama her şey Allah'ın şarkısını söylüyormuş. Ne güzel bir şey değil mi? Harika değil mi?
1: Evet, bu gerçekten çok harika bir şey. Çok güzel bir şey.
0: Sen de duymak ister misin baba? Kalbinle dinleyeceksin. Kalbinle dinleyeceksin. Dinle baba. Duyuyor musun? Şarkılarını duyuyor musun?

0: Evet, duyabiliyorum. Harika.
1: Ne kadar güzel. Her şey Allah şarkısı söylüyor, öyle değil mi baba?
2: Elbette kızım. Bütün her şey Allah şarkısı söyler. Çünkü her şey onunla güzel. Aferin benim kızıma. Çok güzel öğreniyorsun.
1: Ben şimdi gidip bu öğrendiğim şarkıyı bütün herkese anlatacağım baba.
3: Hmm. Şimdi izninle baba. Ya büyük baba. Büyük baba.
2: Oo. Elif kızım gelmiş. Nasılsın benim güzel torunum? Hoş geldin.
3: Hoş buldum büyük babacığım. Çiçekler için su getirdim.
2: Çok iyi etmişsin Elif kızım. Bu çiçeklere su verelim ki bir an önce büyüsünler. Büyüsünler ki onlar da diğerleri gibi mutluluktan Allah'ın şarkısını söylesinler.
1: Allah'ın şarkısını mı? Büyük baba, sen de mi o şarkıyı biliyorsun?
0: Elbette, biliyorum. Bu biz insanların da mutluluk şarkısıdır, sevgimizin şarkısıdır. Bu şekilde bizleri yaratan ve bizlere bu güzellikleri veren Allah'a teşekkür etmiş oluruz.
1: Harika, ne güzel. Ben de Allah'a teşekkür etmek için hep bu şarkıyı söyleyeceğim.
3: Ne güzel şeyler öğreniyorum. Çok mutluyum.
2: Elbette sevgili Elif kızım. Kim bu şarkıyı söylerse o çok mutlu olur. Böylelikle içindeki o güzel kalbi neşeyle, sevgiyle dolar. Beyaz nurlarla dolar.
0: Ve kalbin Allah'ın sana verdiği mutluluklarla pırıl pırıl olur. Allah

0: Bugün ne güzel şeyler öğrendim anne. Mutluluğun şarkısını, Allah'ın şarkısını öğrendim. Ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum. Hep onun şarkısını söyleyeceğim.
1: Aferin sana sevgili kızım. Sen çok iyi bir çocuksun. Çok akıllısın. Allah'ın şarkısını söyledikçe mutluluğun artacak. Sevgin artacak ve Allah seni daha da çok sevecek.
0: Yaşasın. Bugün ne güzel bir gün. Her şey ne kadar güzel.
1: Böylelikle sen de Allah'ın çok sevdiği insanlardan bir ermiş evliya olursun inşallah.
0: Ermiş evliya ne demek anne?
1: Sevgili kızım, çok tatlısın. Allah'ın şarkısını çok söyleyen, içindeki güzel ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye denir.
0: Allah'ın şarkısını söylersen ruhum Allah'a mı ulaşır?
1: Elbette. Allah buna çok sevinir ve sana içinde daha güzelini verir. Seni ruh gibi tertemiz, saf, güzel sevgiyle dolu melek yapar.
0: Öyle mi? Gerçekten mi? Melek gibi mi olacağım? Yaşasın. O zaman ben hep Allah'ın şarkısını söyleyeceğim anne. Allah'ı çok seveceğim.

0: Meryem arkadaşlarını çok seviyordu. Bir gün anneannesinin anlattıklarını arkadaşlarıyla paylaştı.
1: Anneannem bana beni çok mutlu eden şeyler anlattı. Sana da anlatmamı ister misin?
2: Evet.
1: Bizi yaratan Allah'ın da bir okulu olduğunu biliyor muydu?
0: Sema çok şaşırarak.
2: Allah'ın bir okulu mu varmış? Nerede? Adı neymiş?
1: Oraya kılıç yaptırabilmemiz için Allah sadece bizim de kendisini çok sevmemizi istiyor. Allah kalbimizdeki bu sevgiyi görünce bizi okuluna kaydediyor. O zaman Allah'a doğru bir yolculuğa çıkıyormuşuz.
2: Ben anlayamadım. Biz Allah'a mı gideceğiz? Nasıl?
1: Evet, Allah'a gidebilecek olan bir vücudumuz var. Adı ruh.
2: Bizim başka vücutlarımız da mı varmış?
1: Evet, Allah bizi tam 3 tane yaratmış. Nefs vücudumuz, ruh vücudumuz ve bu gördüğümüz fizik vücudumuz.
2: Oo, ne dedin? 3 vücut mu? Hadi biri bu. Diğer ikisi nerede? Nerede saklanmışlar?
1: Gördüğümüz bu vücudumuz, nefsimizin ve ruhumuzun eviymiş. Hani rüyamızda gördüğümüz kendimiz var ya, işte o nefsimiz. Nefsimiz hep kötülük yapmayı düşünüyor. Ruhumuz her zaman iyilik yapmamızı istiyor. Ruhu Allah kendisinden bir hediye olarak insanlara vermiş.
2: Sonra?
1: Ruhumuzun dediklerini yaparsak çok iyi çocuklar oluyoruz. Herkes bizi seviyor, biz de mutlu ve neşeli oluyoruz. Eğer nefsimizi dinlersek o zaman da başkalarını üzen, kötülük yapan çocuklar oluyoruz. Okula gelirken adımlarımı Allah, Allah diye tempo tutarak atıyorum. İçim mutluluk ve huzurla doluyor. O zaman çocukların yanlış davranışlarına kızmıyorum.
2: Nasıl kızmıyorsun ki?
1: Çünkü Allah okulundaki öğrencilerinin kalbine iman isminde mıknatıs yerleştiriyor. İşte biz Allah dedikçe Allah kalbimize nur gönderiyor. Bu nur da imana yapışıyor.
2: Çok ilginç. Nurlar imana yapışınca ne oluyor? Yoksa kalp büyüyor mu?
1: Nurlar imana yapıştıkça kalpteki karanlıklar kalpten atılıyor.
2: Düşünsenize, imanın etrafında nurlar arttıkça çok parlayan bir kalbimiz olur. Ne güzel. Bu güzellikleri yaşamak için nasıl dua edeceğiz?
1: Allah'ım, beni sana ulaştıran okuluna kaydolmak istiyorum. Ve senin dostun olmak istiyorum. Bana mürşidimi göster. Ne olursun diyeceksin.
2: Peki Meryem, sen mürşidini gördün mü?
1: Evet, rüyamda geldi ve benim başıma okşadı.
2: Ben de Allah'ı istiyorum. Mürşidimi istiyorum. Hem de hemen, hemen.
0: Allah'a dost olmak, onun tarafından sevinmek neşelerini artırdı. Kalplerinin derinliklerinde kocaman Allah'a ulaşma isteği vardı.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha birlikte kıldı. Konumuz ilmel yakin, aynel yakin, hakkul yakin. Bir yeni gün, bir yeni konu ve sizlerle birlikte olmak. Sevgili kardeşlerim, sizleri o kadar seviyoruz ki hepinizin kalbimizde ayrı bir yeri var. Sizler Allah'ın dostlarısınız. Allah'ın sevgilileri. Siz onu sevdikçe o da sizi, sizin sevdiğinizin binlerce katı fazla sever. Ve kişinin ilmel yakinden aynel yakine geçmesi halinde Allah'ın o kişi üzerindeki sevgisi büyük ölçüde artar. Hakkül yakine geçmek ise o sevginin üst boyuta, azim boyuta ulaştığını gösterir. Hakkül yakin azamiyi ifade eder. En üst seviyeyi, sevginin %100'e ulaştığı bir doruk noktası. Allah Teala Bakara suresinin 150. ayet-i kerimesinde bir nebi resul gönderdiğini söyledikten sonra 151. ayet-i kerimesinde şöyle diyor: Kema erselna fiküm resulen minküm yetlu aleyküm ayetina ve yuzekkiküm ve yuallimukumul kitabe vel hikmete ve yuallimukum ma lem tekunu talemun. Burada ilmel yakin de var, aynel yakin de var, hakkül yakin de var. Allah Teala diyor ki tıpkı onun gibi, yani bir evvelki ayet-i kerimede gönderdiğim gibi size de sizin aranızdan birisini size irsal ettim, gönderdim, Resul olarak vazifeli kıldım. O benim elçim olan Nebi Resul'dür. Biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem nübüvvetin hem risaletin sahibiydi. Ve böyle olan, nübüvvet ve risalet sahibi olan Resullerin, yani Nebi Resullerin sonuncusuydu. Allah Teala Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde bu konuyu kesinleştiriyor. Diyor ki Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur. Hatemün Nebiyyin diyor. Nebilerin sonuncusudur. Peygamberlerin sonuncusudur diyor. Yani peygamberlik hitam bulmuştur bu ayet-i kerimeyle. Son bulmuştur, mühürlenmiştir. Ondan sonra bir daha nebi gelmeyecektir. Ama Resuller insanlık
devam ettiği sürece hep üstelik de bir tanesi bu dünya için değil, bütün kainat için olmak üzere Resuller hep gelecektir. Sadece bir tanesi devrin imamlığına vekalet eden kişi, o bütün sonuçları sağlayacak olandır. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra asla nebi olarak gelmeyecektir. Hep Resuller gelecektir. Bunlar hep veli Resul olacaktır. Ama o Resullerden bir tanesi mutlaka devrin imamlığını derufte edecektir. Asla bir Peygamber Resul, Nebi Resul olmayacaktır. Ama veli Resul olarak görev yapacaktır. İşte Allah Teala size sizin içinizden bir Resul gönderdim diyor. Tıpkı onun gibi, yani bir evvelki ayette gönderdiğim Nebi Resul gibi size de bir Resul gönderdim. Yani bu bir Nebi Resul'dür diyor Allah Teala. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye bir, sizin nefsinizi tezkiye etsin diye iki, size kitap öğretsin diye üç, size hikmet öğretsin diye dört, hikmetin ötesini de öğretsin diye beş. Allah Teala burada açık ve kesin bir hüküm koyuyor. Beş tane görevden bahsediyor. Kavim Resullerinin dört görevi vardır. Her kavimde mutlaka şu anda hangi dili konuşuyorlarsa o dili konuşan bir Resul onlarla mutlaka şu anda birlikte görev yapmaktadır. Bu Resul bu devirde mutlaka veli Resul'dür. Bütün devirlerde kavim Resulleri, kendi kavimlerinin Resulü olarak görev yapanlar hep veli Resul olmuştur. Nübüvvet kainatsal bir konudur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala diyor ki seni başka bir şey için değil, alemlere rahmet olasın diye vazifelendirdik, yarattık, vazifelendirdik. Ve ma ersalnake illa rahmeten lil alemin. Seni göndermedik, vazifeli kılmadık, sadece bütün alemlere rahmet olasın diye, başka bir şey için değil, bütün alemlere rahmet olasın diye gönderdik. İşte peygamberlik müessesesi Allah katındaki en üstün seviyeyi ifade eder ve o müessese bundan 14 asır evvel kapanmıştır, tamamlanmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki Allah Teala bu ilmi bize öğretti. İşte Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i
göndermesinin arkasındaki içinizden bir Resul gönderdim diyor. Ma ersenna fiküm resulen minküm. Sizin içinizde görev yapmak üzere sizden bir resul gönderdim diyor. Hem fi kullanmış hem de min kullanmış. Fi içinde yani sizin içinizde, min de sizden. Hem sizin içinizde görev yapacak hem de sizden bir resul. Yetlu aleykum ayatina. Size ayetlerimizi okur, okusun diye. Üzerinize, sizin üzerinize size ayetlerimi okusun diye. Sonra ve yüzekkikum, sizi tezkiye etsin diye. Nefslerinizi tezkiye etsin diye. Ve yuallimukumul kitabe, size kitap öğretsin diye. Ve yuallimukum hikmete, size hikmet öğretsin diye. Ve yuallimukum ma lem tekunu talemun, ve size bilmediğiniz şeyleri, yani hikmeti öğrettikten sonra da görevi devam edecektir. Ve size hikmetin ötesinde de bilmediğiniz şeyleri öğretecektir. Öyleyse bir muhteşem dizayn görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor Allah-u Teala. Ve sahabeden bahsediyor. Ama dört görevden bahsetmiyor. Kavim resullerinin dört göreviyle görevi bitmiyor o bir peygamber. Beşinci görevde var. Hikmetin ötesini de öğretmek. İşte ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin müesseseleri de bu beş görevin muhtevası içinde dizayn edilir. İslam merdiveni 28 basamaktan oluşur. Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta olayları değerlendiririz, tavrımızı koyarız ortaya ve insanlardan hiç kimse bu iki basamakta cennetlik olamaz. Burası başlangıç basamağıdır. Bu basamaklarda kalan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler cehenneme giderler. 28 basamağın sadece ilk ikisinde kalan insanlar cehenneme giderler. Onlar da insanların %90'dan fazlasını oluşturuyor içinde bulunduğumuz bu devrede. Ve sevgili kardeşlerim, bu insanlardan sadece küçük bir kesim Allah'a ulaşmayı dilerler. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı. Onlar üçüncü basamakta olanlardır. Üçüncü basamağa ulaşırlar. Ve Allah-u Teala bunların üzerine rahim esmasıyla tecelli eder. Dördüncü basamak. Bu tecelli onların irşat makamını görmeyen gözlerini, irşat makam olarak tanıyacak bir hüviyette açar. Görme hastalarını da açar. Altıncı basamakta
onların kulakları da açılır, işitme hastaları da açılır. Yedinci basamakta onların kalplerindeki ekinleti alır Allah-u Teala, kalbin mührünü açar, kalplerindeki ekinleti alır ve kalbin içine ihbat koyar. Yani o kişilerin muhbit olmasını sağlayacak, Allah'ın ilmini köklü bir şekilde öğrenmesini sağlayacak bir sağlam idrak etme müessesesi koyar. Kişi böylece yedinci basamağa gelir. İşte kişinin kalbine bu müessese konulduktan sonra ilmel yakin başlar. Hayd suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala haktan inen şeylerin idraki için onların kalplerine ihbat koyarız ifadesini kullanıyor. Bu müessese yoksa insan ilmel yakin sahibi olamaz. İlmel yakinin temelinde mutlaka bu var. İhbat var. İlmel yakin burada başlar. Burası yedinci basamaktır. Sekizinci basamakta Allah kişinin kalbine ulaşır. Dokuzuncu basamakta kalbinin içine kalbini Allah'a çevirir. Onuncu basamakta kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Bu söylediklerimizin hepsi ayrı ayetlerle dizayn edilmiş Kur'an-ı Kerim'de. Allah Teala bu noktadan sonra o kişinin göğsünü yardıktan sonra ona o kişinin zikri üzerine rahmetle faz isimli iki nur gönderir. Ama kalbe ulaşabilecek, kalbe sızabilecek olan sadece rahmet nurlarıdır. Allah'ın Rahim esmasıyla tecellisinin bir işareti olarak, bir remzi olarak %2 rahmet girer kişinin nefsinin kalbine ve bu kişi böylece huşu sahibi olur. Burası 12. basamaktır. 11. basamakta nurlar kalbin içine girmeye başlar. 10. basamakta ise kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılmıştır. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü yarar ve teslime açar diyor Allah Teala, Allah'a ruhlarını teslim etmeleri için. Huşu sahibi olan kişi hacet namazını kılacaktır. Allah'tan mürşidini soracaktır. 14. basamak Allah mutlaka mürşidini gösterir. Kim mürşidine gidip tabi olursa o 14. basamağı aşar. 15. basamaktadır. Tabiyet üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmıştır. Ve kişinin tabiyeti anında Allah Teala o kişiye 7 ayrı nimet verir. Birinci nimet devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir
Ve o kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi. Rabbine geri dön emrini verir. İkinci nimet. Kişinin kalbinin içine imanın yazılmasıdır. Sonra o kişinin dereceleri o güne kadar 1'e 10 iken bu noktadan itibaren 1'e 100'e çıkartılır. Ayrıca o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. O noktadaki o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyince günahları örtülmüştü. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman örtülen günahları sevaba çevrilir. Ve kişi bu noktada nefs tezkiyesine başlar, zikir yapar. Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin kalbine ulaşır. Ve kalbe ulaşan bu nurlar o kalpte %7'lik birikim yapar. %2 rahmetin üzerine %7 fazıl birikimi. O kişinin mürşidine tabi olunca olduğu anda vücudundan ayrılıp ana dergaha, devre imamın dergahına ulaşan ruhu zemin kattan birinci kata kadar yükselmeye başlar. Burası nefsi levvamidir. İkinci defa %7 nur birikimi, ikinci defa o kişinin kalbinde %7 nur birikimi, fazla birikimi sağlar. Ruh ikinci gök katına yükselir. Sonra nefsi, burası nefsi levvamidir. Üçüncü defa %7 nur birikimi, ruh üçüncü katta nefsi mülkime Allah'tan ilham almaya başlar kişi. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne, dördüncü gök katında ruh. Beşinci defa %7 nur birikimi nefsi radiye, Allah'tan razı olur kişi burada. Nefsi mutmainne de doyuma ulaşan kişinin nefsi burada Allah'tan razı olur. Nefsi radiye. Altıncı defa %7 nur birikimi nefsi mardiye. Allah da o kişinin, o kişiden razı olur. Sonra son bir %7 nur birikimi, yedinci defa %7 nur birikimi. Kişinin nefsindeki nurlar başlangıçtaki %2 ile beraber, %2 rahmetle beraber, bunların hepsi fazıldır %49. %51 nur birikimiyle kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Burası vuslat noktasıdır. O kişinin ruhu Allah'a ulaşır ve bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kalbine ihbat konulduğu noktada ilmel yakine girmiştir. Burası yedinci basamaktır. İlmel yakin 21. basamakta bu kişinin ruhu Allah'a ulaştığı zaman tamamlanır. İlmel yakin burada sona ermiştir. Kişi ilmen bir yakinin sahibi olmuştur. Buradan sonra kişi ruhunu Allah'a teslim ettikten sonra, ilmel yakin tamamlandıktan sonra kendisine Allah'ın katında bir taht verilecektir. Sonra o kişinin zikri günün yarısını aşacaktır.
Ve daha sonra kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir. Aynel yakinin sahibi olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Ne zaman aynel yakinin sahibi olur? Ne zaman kalp gözü ve kalp kulağı açılır da o kişi Allah'ın sırlarına Allah tarafından sahip kılınırsa, Allah ile her an konuşma imkanının sahibi olursa. Bu 21. basamakta ruhun Allah'a ulaşmasından sonraki devrede, yani ruhun Allah'ın katında bir taht kazanması, kişinin zikrinin günün yarısından öteye geçmesi, fizik vücudun Allah'a teslimi o kişiyi aynel yakine ulaştırmaz. Ama aynel yakinle ilmel yakin arasında bir köprüdür bu. Bu köprü üzerinde Allah-u Teala dilerse o kişinin kalp gözünü açabilir. O zaman kişi aynel yakine ulaşmış olur mu? Aynel yakinden aynel yakine ulaşmış olur mu? Olmaz.

için temel şart tektir. Daimi zikrin sahibi olmak. Ne zaman bu kişi daimi zikrin sahibi olursa, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de içindeki ses Allah'ı zikrediyorsa, işte o zaman bu kişi aynen yakinin sahibi olur. Burası ulul elbab makamıdır. Allah-u Teala diyor ki, li ulul elbab yeskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. İşte kim daimi zikrin sahibi olursa o ulul elbab olmuştur. Daimi zikre ulaşan herkes kalp gözü açılarak Allah-u Teala tarafından yeni bir aleme açılan bir gözle şereflendirilir. Allah'ın sesini işitebilecek olan kalp kulağına sahip olur kişi. Bunun sebebi o kişinin daimi zikre ulaşmasıdır. Ve bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetlerin tamamen yok olmasıdır. Kimin nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuşsa, sadece o aynel yakinin sahibi olabilir. Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olacak. Kişi daimi zikrin sahibi olacak. Daimi zikrin sahibi olduğu zaman neden nefsinin kalbindeki bütün afetler yok oluyor? Çünkü bu kişinin kalbine daimi zikrin sahibi olduğu için Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı kesintisiz bir şekilde, zikir devam, kesintisiz devam ettiği için, kesintisiz bir şekilde Allah'ın katından inip bu kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbi Allah'ın nurlarıyla tamamen dolu. Devamlı zikrettiği için nur gelmesi kesilmiyor. Kesintisiz bir nur gelimi var. Zülmani kapı devamlı kapalı olduğu için zülmani kapıdan nefsin kalbine karanlıkların gelmesi mümkün değil. Yukarıdan aşağı kalbe inen nurlar zülmani kapı üzerine baskı yaparak onu devamlı kapalı tutuyor. Ve kişinin kalbinin tekrar kararması imkansız bir müessese. Kişi daimi zikrin sahibi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burası aynel yakindir. Ayn göz demek. Buradaki gözden murat, yakine hasıl edecek olan, derin anlayışı sağlayacak olan sistemin göz oluşudur. Bu göz baş gözleri değildir. Bu göz kalp gözüdür. Kişinin daimi zikre ulaşması, nefsinin kalbindeki afetlerin bitmesi, kalp gözünün açılması ve kalp kulağının açılması o kişiyi aynen yakine ulaştırmıştır. Burası aynen yakindir. Ulul elbab kademesinde başlar. Ve kişiye Allah-u Teala 7 tane 7 kat cehennemi gösterir. Allah-u Teala 7 kat yerleri gösterir. Burası bu makam, ulul-elbab makamı aynı zamanda zemin kattaki ana dergahın da gösterime girmesini sağlar. O kişi ana dergahta, yani devrin imamının dergahında insan ruhlarının nasıl önlerine rahleler konarak bir nevi eğitimden, bir nevi tecrübe kazanmaktan geçtiğini gösterir. Seyri sülukun nasıl başladığını gösterir. Ve burada 7 kat yerlerle zemin kat gösterilir. Zemin kat bir sıfır kodu temsil eder. 7 kat cehennem aşağı doğru giden negatif.

katları ifade eder. Ve kişi burada aynen yakinin sahibi olan bu kişi, 7 kat yerler kendisine gösterildikten sonra gök katlarını Allah'ın kendisine gösterdiğini görecekler. İşte ne zaman gök katları gösterilirse kişi Ulu'l-Elbab makamını bitirmiştir ve İhlas makamının sahibi olmuştur. İhlas makamı üzerimize farz olan bir makamdır bütün makamlar gibi. Ve farzdır. Allah Teala Beyyine suresinin 5. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ve ma umiru illa liyabudullâhe muhlisîne lehuddîne hünefâe." Onlar emrolunmadılar. Nefslerinin kalbini halis kılmış, muhlis kullar olmakla emrolundular. Ve bunu hanifler olarak gerçekleştirdiler. Hanifler olarak nefslerinin kalbini halis kılmış kullar olmakla emrolundular diyor Allah Teala. Hanif, biliyorsunuz hanif olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kimse hanif olamaz. Öyleyse ilmel yakin kademesinin buradaki muhtevası, İhlas makamındaki muhtevası halen ilmel yakinin, affedersiniz, aynel yakinin devam ettiğini gösteriyor. Kişinin orada kazandığı, Ulul Elbab makamındayken kazandığı özelliklerden bir tanesi, bu kendisine yapılan kalp gözünün ve kalp kulağının açılmasının üzerine onun kazandığı vasıf şartları var. O kişi Allah ile her zaman tezekkür etmek imkanının sahibi kılınmıştır. Her zaman Allah ile konuşmak yetkisinin sahibi kılınmıştır. Yani ehli tezekkürdür. Aynel yakin makamının 3 sonuç şartı o kişinin ehli tezekkür oluşudur. Allah ile her an her konuyu müzakere etmek hakkının sahibi kılınmasıdır Allah Teala tarafından. Allah Teala diyor ki bilmiyorsanız ehle zikre sorun.

İn küntüm talemun diyor Allah Teala, eğer bilmiyorsanız fes'elû ehle zikri in küntüm talemun, eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Allah Teala. Zikir ehline neden sorulmasını emrediyor? Çünkü zikir ehli Allah ile konuşmak imkanının sahibidir. Kendisine bir şey sorulduğu zaman o hiç düşünmeden hemen Allah'a sorar. Ve Allah'tan aldığı cevabı da karşı tarafa iletir. Aynen yakinin muhtemel hükümlerinden, temel vasıflarından bir tanesidir. İkinci sonuç şartı, o kişi ehli hayır olmuştur. Kimseye daimi zikrin sahibi olduğu için, artık bir kötülüğe dokunmadığı için, hep hayrı dokunduğu için ehli hayırdır. Ayrıca bu kişi devamlı Allah-u Teala'yı zikretmektedir. Zikretmek ona devamlı olarak her saniye 700 derecat kazandırır. 1'e 700'lük sonuca ulaşmıştır ve 1'e 700 kazancı vardır artık bu kişinin her saniye. Derecat kazanmaksa hayır kazanmaktır. Bu kişi bu sebeple sayısız, ölçüsüz derecat kazanmakta, hayır kazanmaktadır. Bu sebeple ehli hayırdır. Bir üçüncü özelliği daha vardır. Bu kişi hikmet sahibidir ve hüküm sahibidir. Eğer böyle bir insan hakim olursa, veya herhangi bir konuda hakem olursa, kararlarını daima Allah-u Teala'dan sorarak vereceği için adaletsiz olması mümkün değildir. Allah'ın adaletiyle hükmeder. Aynı zamanda bu kişi Allah'ın indinde bir başka muhtevanın sahibidir, hikmet sahibidir. Ayetlere baktığı zaman o ayetlerin başka hangi ayetlerle ilişkisi olduğunu veya hangi konunun muhtevasını taşıdığını hemen söyleyebilecek olan bir vasfın sahibi olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Ulu'l-Elbab makamının bir üst makamı ihlas makamıdır. Burada kişi irşad olur. Yani kendisini İrşat makamı olabilecek olan vasfın kazanılmasındaki son aşamayı tahakkuk ettirir. Kendisi irşad olur. Sadece irşad oluşu tamamlayanlar mürşit olabilirler. Kendileri irşad olanlar irşat makamının sahibi olabilirler. İhlas makamında kişiye 7 tane gök katı gösterilir. Birinci kattaki açıkta yapılan secde, ikinci kattaki su arılma havuzları, üçüncü kattaki iki katlı köşk mescit, dördüncü kattaki Beytül Makdes'in aslı, 5. kattaki Beytül Haram'ın aslı, 6. kattaki Sıbkatullah olma, Allah'ın boyasıyla boyanma mahalli ve 7. kattaki
7 tane alem. Birincisi kader hücreleri, ikincisi ümmül kitap, üçüncüsü kudret denizi, dördüncüsü makamı Mahmud, beşincisi divan-ı salihin, altıncısı zikir hücreleri, yedincisi ise indi ilahi. Bu 7 tane konunun her birisi kişiye gösterilir. İhlas makamının özelliği bunların hepsinin kişinin sahibi kılınmasıdır. Ve ihlas makamının son noktası tövbe-i nasuhtur. Allah Teala o kişiyi tövbe-i nasuha tabi tutar. Nasuh tövbesi bir daha değişmesi mümkün olmayan bir tövbedir. Ancak bu tövbeden sonradır ki o kişi Allah Teala tarafından bir son değişikliğe tabi tutulur. Allah o kişinin günahlarını örter. O kişiye salah nuru verir. O zatın günahlarını sevaba çevirir ve onun iradesini teslim alır. İradesini teslim aldıktan sonra Allah Teala o kişiyi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılar. Ve o kişi Allah'ın zatını görmeye mezun kılınır. İrşada memur ve mezun kılınan bu kişi Allah'ın zatını görebilecek seviyeye ulaşmıştır. O insanlar tarafından tayin edilen bir mürşit değildir. O Allah'ın tayin ettiği Allah'ın zatını görmüş bir mürşittir. Gerçek mürşit Allah'ın tayin ettiği mürşittir. İrşat makamına tayin etmek yetkisi insanlardan hiçbirinin harcı değildir. İrşat makamı Allah Teala tarafından tayin yapılan bir makamdır. O kişi İradesini de Allah'a teslim etmedikçe Allah'ın tayin ettiği bir irşat makamının sahibi olamaz. Ve o kişi dünyadaki, kainattaki en büyük mükafatın sahibi olur. Allah'ın zatını görür. İşte burası salah makamıdır. Salah makamının 5. kademesidir. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle kişi irşat makamının sahibi olur. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuştu. Allah Teala bütün sahabeyi bu hedefe ulaştırmıştı. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi onu söylüyor. O sabikun el-evvelin var ya, onlardan bir kısmı enzardandı. Bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. İster ensar olsun ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, tüm insanlar için söz konusu olan bu muhteşem olay,
aynel yakinin sonrasında bulunan son makam olan hakkül yakinin nihai kademesidir. En üst kademesidir, en üst makamıdır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi hakkül yakin makamının sahibi kılsın dualarımızla, dileklerimizle. El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Yüce Rabbimiz bizleri bir defa daha beraber kıldı. İşte kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberliği yaşıyoruz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor sevgili kardeşlerim? Allah'a ne kadar şükretsek, hamd etsek azdır. Her şey en güzel standartlarda, bizi mutlu etmek, bizleri mutlu etmek üzere dizayn edilmiş. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişkileriniz işte hepiniz için önemli olan, en önemli olan şey bu. Hepimiz Allah'tan hep güzel şeyler dilemeliyiz. Başka insanları mutlu edecek şeyler dilemeliyiz. Etrafımızdaki insanlara Allah Teala ne kadar mutluluk verirse bizler de o kadar mutlu oluruz sevgili kardeşlerim. Onların mutluluğu o mutluluğun dışa vurmasıyla bize de mutluluk verecektir. Bizim mutluluğumuz onlara yine pozitif tesirleri oluşturmakta devam edecektir. Her halükarda sevgili kardeşlerim, bilmeliyiz ki bir tarafta nefret var, bir tarafta sevgi var. Şeytanın dünyası nefreti hedef alır, Allah'ın dünyası sevgiyi hedef alır. Bir tanesinin sonu mutsuzluk, ikincinin sonu mutluluktur. Sevgili kardeşlerim, bir düşünelim, ne kaybederiz ki? Etrafımızdaki insanlara hep en güzel davranışlarla davransak, hayatımızı onları mutlu etmeye adasak, her an birilerine bir güzel davranışla onları mutlu edecek bir formda Allah Teala'nın emrettiği istikamette bir davranış biçimleri dizisi sergileyebilsek, o zaman aynı şarkıyı söylemez miyiz sevgili kardeşlerim? Neydi şarkımız? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Bir de bakıyoruz ki bize öyle gelse de, bize öyle gelmese de her şey çok güzel. Neden o? Çünkü Allah bizlerle birlikte. Çünkü Allah bizleri seviyor. Sevgili kardeşlerim, işte bütün insanlar ne kaybederler ki? Bizim gibi olsalar, Allah'a yaklaşsalar, Allah onlarla da konuşsa, ne kadar mutlu olurlardı, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Biz Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Her an onunla konuşmak imkanının sahibi kılındık onun tarafından. Bu devrin imamı tayin edildik. Bu bizim tasarruf altında oluşumuza sebebiyet verdi. Allah'ın tasarrufu altındayız.
Ne yaptırırsa o yaptırır. Ne söyletirse o söyletir. Biz sadece onun mutluluğunu yaşayan Allah'ın emrindeki bir emiriyiz. Muhakkak ki dünya hayatını yaşayan bir insan için Allah'ın tasarrufunda olmak Allah'ın en büyük nimeti. Eğer Allah yaptırıyorsa, Allah söyletiyorsa, o zaman bizden çıkan sözler hep etrafımızdaki insanları mutlu eden sözler olacaktır. Yunus ne diyordu? Biz kimseye kin tutmazız. Ayar bile dosttur bize. Sevgili kardeşlerim, şu nefret ve kinin afetler olarak insanlarda bulunması, insanların kendilerine düşen asli hedefleri gerçekleştirmemeleri sebebiyledir. Evvela hepimiz sevmeliyiz sevgili kardeşlerim. Eşyanın tabiatına uygun olan ne? Bizi sevenleri sevmek. Bununla işe başladığımızı düşünelim. Ama yetmez sevgili kardeşlerim. Bizler devrin imamı ve onun etrafındaki birinci daire olarak etrafımızdaki insanlarla olan ilişkilerimizde onlara en güzeli ulaştırmayı hedef ittihaz etmeliyiz. Biz etrafımızdaki insanlara en güzel şekilde davranmalıyız. Onlar bize en güzel şekilde davranmayabilir. Onlar bize kötü şekilde de davranabilir. Ama onların davranışlarındaki yanlışlıklar bizi asla onlar gibi bir hüviyete ulaştıramamalı. Hiç değişmemeliyiz. Allah-u Teala'nın bize emrettiği gibi bir hareketler dizaynı içerisinde hayatımızı sürdürmeliyiz. Sevgi akmalı ağzımızdan, sevgi akmalı gözlerimizden. Sevgili kardeşlerim, her sözümüz başka insanlara batan, onları iğneleyen, onları huzursuz eden muhtevada olmamalı. Tam aksine onları mutlu eden, onlara huzur veren davranış biçimleri bizden onlara ulaşmalı. Bizimle beraber oldukları zaman mutluluğu yaşamalılar. Mutlu olmalılar. Hepimiz için aynı hedefler söz konusu sevgili kardeşlerim. Mutlu olursak başkalarını mutlu etmek çok kolay bir olay. Zaten mutlu olan bir insan etrafındaki insanlara genel olarak, genel çerçeve içinde güzel davranışlar sergiler. Çünkü o mutludur ve ister ki mutluluğundan başkaları da pay alsın. İç dünyasından gelen odur. Mutsuz olanlar için hedef aynıdır. Etrafındakileri mutlu etmek suretiyle her an mutluluğu yaşamak.
Kanun neydi? Etrafımızdaki insanların her birine ne kadar mutluluk verebilirsek Allah-u Teala aynı mutluluğu bize de yaşatır. Ama madalyonun öbür tarafı da var. Etrafımızdaki insanlara ne kadar mutsuzluk verirsek Allah-u Teala aynı mutsuzluğu bize de yaşatır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Zaman geçiyor. Zamanı yaşıyoruz. İşte istesek de istemesek de geçecek olan bu zaman parçalarını eğer bizler başkalarını mutlu etmek istikametinde kullanabilirsek, bu davranış biçimi onları gerçekten mutlu ederse, aynı seviyedeki bir mutluluğu Allah-u Teala bize mutlaka yaşatacaktır. Kanunu neydi Allah-u Teala'nın? Mutlu eden mutlu olur, mutsuz eden mutsuz olur. Öyleyse mutlu olmak varken neden mutsuz olalım ki sevgili kardeşlerim? Evvela biz başkasını mutlu ettiğimiz zaman onlardan bize geri dönecek olan davranış biçimi bize mutluluk verecek bir hüviyet taşıyacaktır normal standartlarda. Ne zaman biz başka insanlara onları üzen, sıkıntıya sokan, huzursuz eden davranışları sergilersek, o zaman bir defa o anda onlara verdiğimiz hüzün kadar üzüntüyü Allah-u Teala bize de verecektir, bize de yaşatacaktır. Yeter mi? Yetmez. O kişi bundan sonraki davranışlarında bizi üzen bir davranış biçimleri sergileyecektir. Bu da yaşayanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Çünkü biz ona bize öyle davranmasını icap ettirecek bir davranışla davranmışız. Öyleyse bir, biz ona kötü davrandığımız zaman üzüyoruz onu. Allah Teala bizim de içimize hüzün veriyor, üzüntü veriyor. Ondan sonra onun bize verdiği cevap standardı bizi de üzen, belki ona da hüzün veren bir davranış biçimi oluyor. Normal statü, biz bir insana huzur verdiğimiz zaman mutlu oluruz. Huzursuzluk verdiğimiz zaman, onu sıkıntıya soktuğumuz zaman, onu üzdüğümüz zaman mutsuz oluruz. Allah'ın koyduğu kanunlar böyle. İç dünyamızın görüş açısı ve tesir alma sahası bu standartlar içinde gerçekleştirilmiş Allah-u Teala tarafından kanunlar konulmuş ve yürürlükte. Bu şartlar altında yapılması lazım gelen şey ne o zaman? Çok basit. Başka insanları mutlu etmek ve mutluluğu bütün muhtevada yaşamak. O zaman aynı şarkıyı söyleyeceğiz sevgili kardeşlerim. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? İşte böyle söylemek varken mutluluğun bizden fışkırması söz konusu olması gerekirken eğer biz hüzünlüysek, biz sinirliysek, öfkeliysek, etrafımızda bu sinir ve öfke sebebiyle hep onları huzursuz eden davranışlarda bulunuyorsak, bu bizim Allah'ın emrinde değil, şeytanın emrinde olduğumuzu gösterir. Şeytanın istediği bir tek şey vardır. Bizlerin
herkesi mutlu et, mutsuz etmesi ve herkesten de bizi mutsuz edecek cevapların bize geri dönmesi. Böylece bir taşla iki kuş vuruyor. Biz başka insanları üzdüğümüz zaman istesek de istemesek de biz de üzülürüz sevgili kardeşlerim. İkincisi, onlardan bize pozitif davranışlar değil, biz onları üzdüğümüz için bizi de üzecek olan negatif davranışlar ulaşacağı için bir defa daha üzülürüz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden? Neden başka insanlara en güzel davranışlarda bulunarak, onları mutlu ederek, biz de mutlu olmuyoruz da onları mutsuz ederek aynı mutsuzluğu biz de yaşıyoruz? Arkasında sadece şeytan var. Şeytan nefsimizin afetlerine tesir etmek için elinden gelen bütün gayretleri gösterir. Çoğu zaman da bu konuda başarılıdır. Sevgili kardeşlerim, yaşamak, biz istesek de istemesek de Allah-u Teala tarafından bizim için oluşturulmuş olan bir imkan. Bu imkanın Allah-u Teala'nın istediği veçile kullanılması bir tek istikamette gerçekleşebilir. Başka insanları mutlu etmeyi hedef alan bir davranış biçimleri dizisi. İnsanları sevmeliyiz sevgili kardeşlerim. Onlara sevdiğimizi hissettirmeliyiz. Sevdiğimizi, onları sevdiğimizi ispat etmeliyiz. Böyle bir hissettirme, ispat etme, onların da bize güzel davranmaları için kapıları birer birer açacaktır. Ne kaybederiz sevgili kardeşlerim? Etrafımızdaki insanlar, onlardan bir kısmı bize kötü davransa da biz onlara da en güzel davranışlara cevap versek ne kaybederiz? Bir süre sonra o kişi bize karşı yaptığı yanlış davranışların bedelinin onlara en güzel davranışlarla ödendiğini hissetmemeleri mümkün olabilir mi sevgili kardeşlerim? Bu onları nereye götürecektir? Bu onları ne kadar kötü düşüncelerin sahibi olurlarsa olsunlar, bir süre sonra, bu süre herkese göre, herkesin nefsindeki afet seviyesine göre değişir. Bir süre sonra o kişi pes edecektir. Güzel davranan kişinin pes etmesi mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Çünkü o kudreti Allah'tan alır. Ama kötü davranan insan bir süre sonra etrafından da kendisine kötü davranışlar yağmaya başlayınca bundan huzursuzluk duyacaktır. Belki aklı başına gelecektir. Kötü davranışlarını başka insanları mutsuz eden, huzursuz eden davranışlarını başka insanlara, mutluluk veren davranışlara çevirecektir. Belki çevirmeyecektir. Ama bunu başlangıç olarak değerlendiriyoruz. Neden? Çünkü ne kadar kötü davranırsa davransın, etrafındaki insanlar ona en güzel davranışlarla cevap vermeyi bozmadıkça,
aynı tempoda, aynı güzellikte, ona sadece mutluluk verici cevaplar ulaştırdıkça o kişinin negatif fonksiyonel yapısı bir süre sonra pozitif fonksiyonel yapıya dönüşecektir. Hiç kimsenin elinde değildir bu sevgili kardeşlerim. Hani atalarımız bir söz söylemişler. Tatlı dil yılanı bile deliğinden çıkarır. Ne güzel söylemişler değil mi? Sevgili kardeşlerim, işte o yılan, orada ifade edilen yılan, insanların öfkesi, sinirlenmesi, huzursuzluğu ve bu açı, bu görüş açısı istikametinde başka insanlara onları üzen, onları huzursuz eden yanlış davranışlara sebebiyet vermesi bütün insanlar için bir işarettir. İsteseniz de istemeseniz de bir başkasına kötü bir davranışta bulunduğunuz zaman içiniz sızlar. Bir acı hissedersiniz. Başkalarına mutluluk verdiğiniz zaman da bir huzur duyarsınız, bir mutluluk duyarsınız. Sevgili kardeşlerim, iki kapı da açık. Herkes kendi vücuda getirdiğinin cezasını veya mükafatını Allah'tan mutlaka alır. Allah Teala ona mutlaka başkalarını mutlu ettikçe onun sevinmesini oluşturan, başkalarını mutsuz ettikçe o kişinin üzülmesini oluşturan bir iç dünya yaşatacaktır. Kişi hissedecektir bunu. Allah Teala hiçbir olaya seyirci kalmaz sevgili kardeşlerim. İnsanı öyle bir yapıda vücuda getirmiştir ki o yapı kötülük edince mutlaka huzursuzluk yaşar. İyilik edince de mutlaka mutluluğu yaşar. İşte kişi yaşadıkça, yıllar geçtikçe anlar ki mutluluğu başkalarına ulaştırdığı mutlulukla paralel bir seyir takip ediyor. Neden? Evvela başkalarını mutlu ettikçe mutlaka Allah Teala ona mutluluk verecektir. Birinci madde. İkinci madde, bu kişiden devamlı olarak en güzel davranışları alan etrafındaki insanlar ona karşı güzel davranışlarda bulunmak gereğini duyacaklardır. Bunun bir vazgeçilmez tesir olduğunu hiç unutmayalım sevgili kardeşlerim. Ne yaparsak yapalım, bize olan kötü davranış bize negatif olarak tesir eder. Ne yaparsak yapalım, başkalarının bize olan güzel davranışı bize pozitif olarak tesir eder. Bu tesirin yüzdesi değişir sadece insanlar arasında. İşte biz o yüzdeyi değiştirmeliyiz. Bize kötü davrananın kötülüklerinin bizi üzmesini azaltmak istikametinde bir gayretin sahibi olmalıyız. Bunun ise yolu bir tektir. Bize yapılan kötü davranışlara en güzel davranışlarla cevap vermek. Sevgili kardeşlerim, o kişinin kötü davranışları birinci güzel davranışımızla değişmeyebilir. İkinci güzel davranışlarımızla değişmeyebilir. Ama davranışlarımız onun bize yaptığı her kötü davranışın karşısında en güzeli sergiliyorsa ne kadar dayanabilir sevgili kardeşlerim? Bununla ne demek istiyoruz? Bununla top bizde demek istiyoruz. Biz
insanlarda bizler başkalarıyla her an birlikte olmak mecburiyetinde olanlarız. Bu birlikteliği en güzel standartlarda yaşamak asıldır. Bu en güzel davranış başkalarına ulaştığı zaman onların mutlu olmasına sebebiyet verir. Eğer biz hayatımızı başka insanların mutluluğuna adamışsak, onlar bizim her davranışımızdan huzur duyuyorlarsa, mutluluk duyuyorlarsa, bizimle beraber olmak onlar için bir zevktir. Sevgili kardeşlerim, böyle yaparsak biz hep kazananlardan oluruz. Bizim için en güzel şey başka insanları mutlu ederek Allah'ın da bize bu sebeple ulaştırdığı, başkalarını mutlu ettiğimiz için ulaştırdığı mutluluğu yaşamak. İşte sevgili kardeşlerim, hedefiniz daima bu olmalı. Mutlu ederek mutlu olmak. Bu madalyanın bir tarafı başka insanları mutsuz ederek, huzursuz ederek mutsuz olmak ve huzursuz olmak. O bırakın başka insanların kaderi olsun. O kişi size kötü davranabilir. Bu onun bileceği iş. Bu kötü davranışın arkasından huzursuzluğu o yaşayacaktır. Ama siz o kötü davranışa rağmen ona onun beklemediği bir güzel davranışta bulunmayı başarabildiğiniz gün top size geçer. O zaman siz Allah'a bir şey ispat ediyorsunuz. Sizi sevmeyenleri de mutlu edebileceğinizi Allah Teala'ya ispat ediyorsunuz. Ona karşı kin duymadığınızı ispat ediyorsunuz. Onu da sevdiğinizi, onu kurtarmak için harekete geçtiğinizi ispat ediyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, neden en güzel davranışların karşılığı kötü davranışlar olsun ki? Biz başka insanlara en güzel davranışlara cevap verdiğimiz sürece onların da bir anda değil ama yavaş yavaş bize karşı olan davranışlarının değişmekte olduğunu yaşayacağız. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey sadece onların mutlu olmasıdır. Allah Teala ister ki herkes mutlu olsun. Şeytan da ister ki herkes mutsuz olsun. Onun için şeytanlar, etrafınızdaki şeytanlar her an sizin bir başkasına kötü davranmanız için her şeyi yaparlar. Size her türlü negatif yaklaşımda bulunurlar. Bir tek maksatları vardır. Sizin başka insanları üzerek, başka insanları huzursuz ederek onların da sizi huzursuz etmelerini sağlamak. Yani bir taşla iki kuş. Bir tarafı karşı tarafın huzursuz olmasına sebebiyet verecek olan bir davranışa ulaştırabilen iblis bir taşla iki kuş kazanmıştır. Neden? Çünkü birinci taraf ikinciye kötü davrandığı zaman normal standartta karşı taraftan da ona geri dönen şey kötü bir davranış biçimidir. Onu da kötülüğü yapanı da üzebilecek olan bir davranış biçimidir. Birinci davranış biçimi ikinciyi doğurmuştur.
İkinci davranış biçimi karşı tarafa negatif bir davranış olarak döndüğü için onun pozitif bir hedefe ulaşmasını engeller. Kötü bir davranış biçimi, kötü bir davranış biçimini cezbeder. Sevgili kardeşlerim, bunları söylemekten bir muradımız var. Siz bu ateşlere dayalı olan, huzursuzlukları vücuda getirebilecek olan bu çarkı ters çevirmek imkanının sahibisiniz. Size yapılan kötü bir davranışa, güzel bir davranışla cevap verdiğiniz zaman o kişiye değil kızmak, onu onar edecek olan bir şeyler söyleyebildiğiniz zaman ve bu fırsatı yakaladığınızda Allah-u Teala'nın emrinin de bu olduğunu açıklamak imkanını bulursanız, açıklayabildiğiniz zaman onun sizi daha çok sevmesine sebebiyet verirsiniz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için Allah'ın talebi aynıdır. Mutlu olmanız. Çünkü siz insansınız. Çünkü siz dünyada verilen bu gezegende Allah'ın ruhunu üflediği yegane mahluksunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki hepiniz seviniz. Sevdiğinizi de ispat ediniz ki karşınızdaki kişi de sizi sevmek gereğini duysun. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Ne ka küfte, o ka ekmek. İnsanları ne kadar mutlu ederseniz, Allah da sizi aynı seviyede mutlaka mutlu eder. Öyleyse, sizden başkalarına ulaşan davranış biçimi, onların a kadar mutluluğunu temin ediyorsa, siz de o kadar temin edersiniz. A artı B kadar mutluluğunu ifade ediyorsa, siz de A artı B kadar mutluluğu yaşarsınız. A artı B artı C kadar mutluluğu ifade ediyorsa, aynı seviyedeki mutluluğu siz de yaşarsınız. Öyleyse, bütün insanlar için kapılar ardına kadar açıktır sevgili kardeşlerim. Dünyadaki insanların en büyük yanlışı, o beni sevsin de ben onu o zaman severim tarzındaki şeytanın onların kafalarına çivilediği bir yanlış düşünce tarzı. Sizler öyle olmamalısınız. Şeytanın bu çivisini söküp atmalısınız. Yerine Allah'ın kanununu koymalısınız. O bana kötü davranabilir. Onunla Allah arasındaki bir ilişkidir bu. Ben üzülsem de ona aynı şekilde davranmamalıyım. Bu bana ne kazandırır? O kişi bana hangi ölçüde kötülük ettiyse o kadar derecat kazanmamı mümkün kılar. Burada Allah-u Teala'nın bize verdiği bir hak var. Adına kısas diyor Allah-u Teala. Böyle bir hakkı kullanan kişi kazandığı derecatı tekrar kaybeder. Netice sıfıra sıfır, elde var sıfır olur. Bir, intikam alma sebebiyle.
Neden sevgili kardeşlerim? Niçin bunu yapalım da o güzelim dereceleri kaybedelim? Bir insanı cennete götüren şey kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasıdır. Böyle bir şey de bedava elde edilmez. Başkalarını mutlu ettiğiniz zaman derecat kazanırsınız. Başkaları sizi mutsuz ettiği zaman gene derecat kazanırsınız. O kaybeder, size kötülük etti diye, size düşmanca davrandı diye siz üzecek bir davranışta bulunduğu sebeple o kaybeder ve size o üzüntüyü veren kişinin verdiği o üzüntü sebebiyle siz derecat kazanırsınız. Önemli mi? Sevgili kardeşlerim, bir düşünün bakalım, ne kadar yaşarsınız bu dünyada? 100 sene yaşayın, 200 sene yaşayın, isterseniz 300 sene yaşayın. Ama bir cehennem hayatı sonsuzluktur. Öyleyse cennet hayatı da sonsuzluk olduğuna göre neden cennet değil de cehennem? Bunun arkasında sadece davranış biçimleriniz var. Öyleyse başkaları size kötü davransa da siz ona karşı kötü davranmamalısınız sevgili kardeşlerim. Siz ona karşı en güzel davranışlarla cevap verebilmelisiniz. Onu mutlu edebilmelisiniz. Böyle bir dizaynda yapmanız lazım gelen buysa hiç çekinmeden harekete geçmelisiniz. Hadi artık başka insanları mutlu etmek için bir hedef tayin edin kendinize sevgili kardeşlerim. Benim görevim deyin, başka insanları mutlu etmektir. Çünkü arkasında benim mutluluğum yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, ne ka küfte, o ka ekmek. Ne kadar mutluluk verebilirseniz, kim olursa olsun, ne kadar mutluluk verebilirseniz, o kadar mutluluğu Allah-u Teala size mutlaka yaşatır. Madem ki Allah-u Teala'nın kanunu bu, o zaman sevgili kardeşlerim, neden başkalarını mutsuz edelim de bu bizim de mutsuz olmamıza sebebiyet versin? Bu birinci devre. Arkası da var. Biz başkasına kötü davrandığımız zaman onlardan da kötü davranışla cevap alırız. Niçin başkalarından da kötü cevap alıp bir defa daha üzülelim? Hem onu mutsuz ettiğiniz için üzüleceğiz, hem de o bizden intikam aldığı zaman bir defa daha üzüleceğiz. Halbuki biz ona en güzel davranışla cevap versek, en güzel davranışla davransak o da mutlu olacak, biz de mutlu olacağız. Negatif istikamette bir gelişme hiçbir zaman olmayacak. Ama sevgili kardeşlerim, şeytan hiç boş durmaz, insanları devamlı negatif istikamette etkilemeye çalışır. Sakın onun etki alanına girmeyin sevgili kardeşlerim. Hep aklınızda bizim söylediklerimiz olsun. Ben başka insanları mutlu etmek üzere yaratıldım. Çünkü Allah-u Teala benim mutlu olmamı istiyor. Beni mutlu edebilecek olan tek şey başka insanlara verebileceğim mutluluktur. İşte bunu hedef tayin ettiğiniz zaman

Pek sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim. Bu vesileyle hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek sözlerimizi tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

Hicr suresi Mekke'de nazil olmuştur. 99 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. İşte bunlar kitabın ve Kur'an-ı Mübin'in açıkça beyan edilmiş Kur'an'ın ayetleridir. İhtimal ki kafirler keşke Müslüman teslim olanlar olsaydık diye temenni edecekler. Onları terk et, bırak. Yesinler ve metalansınlar, faydalansınlar. Ve emeller onları oyalasın, meşgul etsin. Fakat yakında bilecekler. Ve biz hiçbir ülkeyi onun malum bilinen bir kitabı olmaksızın helak etmedik. Hiçbir ümmet ecelini evvele alamaz ve tehir edemez, geciktiremez, sonraya alamaz. Ve ey kendisine zikir indirilen, gerçekten sen mutlaka mecnunsun, delisin dediler. Eğer sen sadıklardansan, bize melekleri getirmen gerekmez miydi? Biz hak ile olmaksızın melekleri indirmeyiz. O takdirde onlara mühlet de, zaman da verilmez. Muhakkak ki zikri, Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik. Onun koruyucuları da mutlaka biziz. Ve andolsun senden önce evvelki toplumlara da Resuller gönderdik. Onlara hiçbir Resul gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar. İşte böylece onu alay etmeyi mücrimlerin kalplerine sokarız. Evvelkilerin sünneti, adeti gelip geçtiği halde onlar ona, Resul'e iman etmezler. Ve onlara semadan bir kapı açsak, böylece oradan yükselseler, çıksalar bile. Mutlaka sadece gözlerimiz bağlandı, engellendi, gerçeği göremiyoruz.

Hayır, biz büyülenmiş bir kavimiz demiş olacaklar. Andolsun ki biz semada burçlar kıldık ve bakanlar için onu süsledik. Ve biz onu taşlanmış, kovulmuş şeytanların hepsinden muhafaza ettik. Ancak kim duyma hırsızlığı yaptıysa, gaybi bilgileri çalmak istediyse, o zaman onu açıkça yakıcı bir ateş parçası takip etti. Ve yeryüzü, onu uzattık, yaydık ve oraya büyük dağlar koyduk. Ve orada her şeyden, bütün bitkilerden mevzun, ölçülü, birbiriyle orantılı olarak bitkiler yetiştirdik. Orada sizin için de, sizin rızıklandırılanlar olmadığınız kimseler için de maişetler, geçim kaynakları kıldık. Hazinesi bizim yanımızda olmayan hiçbir şey yoktur. Malum, bilinen bir kaderi takdir edilmiş miktarı olmaksızın onu indirmeyiz. Ve biz rüzgarları yağmur yüklü olarak gönderdik. Böylece semadan su indirdik de sizi onunla suladık. Ve onun suyun hazinelerini, denizleri, nehirleri, toprak altı ve toprak üstü su kaynaklarını, gölleri oluşturan siz değilsiniz. Ve muhakkak ki biz, sadece biz hayat veririz. Ve biz öldürürüz. Ve varis olanlar da biziz. Andolsun ki sizden evvelkileri biliyoruz. Ve andolsun ki sonrakileri de biliyoruz. Ve muhakkak ki senin Rabbin, o onları haşreder, huzurunda toplar. Muhakkak ki o hakimdir, alimdir. Andolsun ki biz insanı hameyn mesnun olan salsalinden, standart insan şekli verilmiş ve organik dönüşüme uğramış salsalinden yarattık. Ve can, onu daha önce semumun ateşinden yarattık. Rabbin meleklere şöyle demişti. Ben mutlaka hameyn mesnun olan salsalinden, standart insan şekli verilmiş ve organik dönüşüme uğramış salsalinden bir beşer, insan halk edeceğim. Artık onu dizayn edip, içine ruhumdan üflediğim zaman hemen ona secde ederek yere kapanın. Böylece meleklerin hepsi birden toplu olarak secde etti. İblis hariç. Secde edenlerle beraber olmaktan direnerek kaçındı. Allahü Teala şöyle buyurdu. Ey İblis! Sen niçin secde edenlerle beraber olmadın? İblis, ben hameyn mesnun, standart bir şekil verilmiş, organik dönüşüme uğramış olan salsalinden halk ettiğin bir beşere secde etmem, eden olmam, dedi. Allahü Teala şöyle buyurdu. Hemen oradan çık. Muhakkak ki sen bu sebeple kovuldun. Ve muhakkak ki lanet din gününe karşılıkların ceza veya mükafatın verildiği güne kadar senin üzerinedir. İblis, Rabbim, öyleyse bana beyaz gününe diriltilecekleri güne kadar zaman ver, dedi. Allahu Teala şöyle buyurdu. Öyleyse sen gerçekten mühlet, süre verilenlerdensin. Malum olan bilinen vaktin gününe kadar. İblis şöyle dedi. Rabbim, beni azdırmandan dolayı onlara mutlaka yeryüzünde azgınlığı süsleyeceğim ve mutlaka onların hepsini azdıracağım. Ancak onlardan muhlis olan kulların müstesna. Allahü Teala şöyle buyurdu. İşte bu bana yönlendirilmiş, bana ulaştıran yoldur. Azgın olanlardan, İvaya düşürdüklerinden sana tabi olan kimseler hariç muhakkak ki benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın, gücün yoktur. Ve onların hepsine vaat edilen yer elbette mutlaka cehennemdir. Onun cehennemin 7 kapısı vardır. Her kapı için onlardan taksim edilmiş, bölünmüş bir grup vardır. Muhakkak ki takva sahipleri cennetlerin içinde ve pınarlar başındadırlar. Emin olarak selam ile oraya cennete girin. Ve onların göğüslerinde kinden ne varsa çekip çıkardık. Onlar kardeş olarak karşılıklı tahtlar üzerindedirler. Onlara orada bir yorgunluk dokunmaz. Ve onlar oradan çıkarılacak değildirler.
Kullarına haber ver. Muhakkak ki ben gafurum, mağfiret edenim ve rahimim, rahmet edenim, rahmet nuru gönderenim. Ve muhakkak ki benim azabım, o elim çok acı bir azaptır. Ve onlara İbrahim aleyhisselamın misafirlerinden haber ver. Onun yanına girdikleri zaman selam olsun dediler. İbrahim aleyhisselam şöyle dedi. Gerçekten biz sizden korkuyoruz. İbrahim aleyhisselamın misafirleri şöyle dediler. Siz korkmayın. Muhakkak ki biz seni bir alim, bir erkek çocukla müjdeliyoruz. Bana ihtiyarlık gelmişken mi beni müjdeliyorsunuz? Böyleyken ne ile müjdeliyorsunuz? Dedi. Biz seni hak ile müjdeledik. Artık ümit kesenlerden olma, dediler. Dalalette olanlardan başka kim Rabbinin rahmetinden ümidini keser, dedi. Şöyle dedi. Ey elçiler, bundan sonra sizin konuşacağınız konu nedir? Muhakkak ki biz mücrim, günahkar bir kavme gönderildik, dediler. Lut'un ailesi hariç, muhakkak ki biz onların hepsini mutlaka kurtaracağız. Onun hanımı hariç. Çünkü onun mutlaka geride kalanlardan, helak olacaklardan olmasını takdir ettik. Böylece gönderilmiş olan Resuller, elçiler Lut'un ailesine geldiği zaman. Lut aleyhisselam şöyle dedi. Muhakkak ki siz tanınmayan bir kavimsiniz. Yabancı bir topluluksunuz. Hayır, biz onların hakkında şüphe ettikleri şeyle sana geldik, dediler. Ve biz sana hakkı getirdik. Ve muhakkak ki biz sadıklarız, doğru söyleyenleriz. Hemen ailenle gecenin bir kısmında yürüyerek yola çıkın. Onların arkasından onları takip et. Sizden hiçbiriniz arkasına dönüp bakmasın. Ve emrolunacağınız yere gidin. Ve onların arkası kesilmiş, nesli tükenmiş olarak sabahlayacakları, helak olup yok olacakları emrini ona bildirdik. Ve şehir halkı birbirini müjdeleyerek geldi. Lut aleyhisselam şöyle dedi. Muhakkak ki bunlar benim misafirlerimdir. Artık beni mahcup etmeyin, utandırmayın. Allah'a karşı takva sahibi olun, sakının. Beni alçaltmayın, rezil etmeyin. Biz seni el alemin başkalarının işine karışmaktan nehyetmedik, men etmedik mi? Şöyle dedi. Eğer düşündüğünüzü yapacaksanız işte bunlar benim kızlarım. Ömrüne and olsun ki muhakkak ki onlar sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı. Böylece müşrikleri güneş doğduğu vakit orada bulunanları bir sayha korkunç bir ses dalgası aldı, yakaladı. Böylece onun o beldenin üstünü altına getirdik. Onların üzerine siccilden öldürücü taşlar yağdırdık. İşte bunda ibretle izleyenler için elbette deliller vardır. Ve muhakkak ki o gerçekten yol üzerinde mukimdir, hala durmaktadır. Muhakkak ki bunda müminler nefslerinin kalbine iman yazılmış olanlar için elbette deliller, ibretler vardır. Ve Eyke halkı da gerçekten zalim idiler. Bu sebeple onlardan da intikam aldık ve muhakkak ki ikisi de iki şehir de gerçekten açıkça bir rehberdir, gelecek nesillere ibrettir. Andolsun ki Hicr halkı gönderilen resulleri yalanladı. Onlara ayetlerimizi, mucizelerimizi, delillerimizi verdik. Fakat onlar ondan yüz çevirdiler. Ve onlar dağlardan sağlamlığına güvenilir evler yontarak oyuyorlardı. Böylece sabah vaktine erenleri, sabaha çıkanları bir sayha korkunç bir ses yakaladı. Böylece iktisap ettikleri, kazanmış oldukları şeyler onlara bir fayda vermedi. Biz semaları ve yeryüzünü ve o ikisinin arasındaki şeyleri başka bir şey için yaratmadık. Ancak hak ile yarattık. Ve muhakkak ki o saat kıyamet mutlaka gelecektir. Artık onlardan güzellikle yüz çevir. Muhakkak ki senin Rabbin o yaratandır ve bilendir. Ve andolsun ki sana mesaniden
ikinciden yediyi, yediliyi yedili olarak ve Kur'an-ül Azim'i verdik. Onlardan bir kısmına çifter çifter bol bol meta olarak verdiğimiz şeylere gözlerini dikme. Onlar için mahzun olma. Müminlere, kalplerine iman yazılmış olan kimselere kanatlarını indir, mütevazi ol, himaye et. Ve muhakkak ki ben apaçık, uyaran, açıklayan, beyan eden bir nezirim de. Muktesimlere, kısım kısım ayıranlara indirdiğimiz gibi. Onlar Kur'an-ı Kerim'i parça parça kıldılar. Artık Rabbine andolsun ki onların hepsine mutlaka soracağız. Yapmış oldukları şeylerden. Artık emrolunduğun şeyi açıkça bildir ve müşriklerden yüz çevir. Muhakkak ki biz alay edenlere karşı sana kafiyiz, yeteriz. Allah ile beraber başka ilah kılanlar, kabul edenler artık yakında bilecekler, öğrenecekler. Andolsun ki biz onların söylediklerinden dolayı senin göğsünün daraldığını biliyoruz. Öyleyse Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol. Ve sana yakın gelinceye, son yakine, hakkul yakine, Allah'a köle olmaya ulaşıncaya kadar Rabbine kul ol. Nahl Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 128 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın emri geldi. Artık onda, onun muhtevasının gerçekleşmesinde acele etmeyin. Onu tenzih edin ve o şirk koşulan şeylerden yücedir. Kullarından dilediği kişinin üzerine benden başka ilah yoktur tarzında uyarmaları için melekleri emrinden ruh ile beraber indirir. Öyleyse bana karşı takva sahibi olun, ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırın. Semaları ve yeryüzünü hak ile yarattı. O, onların şirk koştukları şeylerden yücedir. İnsanı bir nutfeden yarattı. Böyle olmasına rağmen o, apaçık hasımdır, düşmandır. Ve hayvanlar, onları da o yarattı. Sizin için onda soğuktan koruyan şeyler ve menfaatler, faydalar vardır. Ve de ondan hayvanlardan yersiniz. Onları akşamları otlaktan döndürdüğünüz zaman ve sabahları otlatmaya çıkardığınız zaman sizin için onda bir güzellik vardır. Ve kendinizin yorulmadan ulaşamayacağınız, ancak çok meşakkatle gidebileceğiniz beldeye ağır eşyalarınızı onlarla taşırsınız. Muhakkak ki sizin Rabbiniz gerçekten rauftur, çok şefkatli, çok merhametli ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Onlara binmeniz için ve de zinet olarak, süs hayvanı olarak atlar, katırlar ve merkepler ve daha bilmediğiniz şeyler yaratır. Ve sebillerin, dergahlardan sırat-ı müstakime ulaşan bütün yolların yani mürşitlerin tayini Allah'ın üzerinedir. Ve ondan sapanlar vardır. Ve eğer o dileseydi, sizin hepinizi hidayete erdirirdi. Sizin için semadan su indiren O'dur. İçecek şeyler O'ndandır, sudandır. Ve ağaçlar ve otlar O'ndan olur. Orada hayvanlarınızı otlatırsınız. Onunla sizin için ekinler, zeytinler, hurmalıklar ve bağlar ve bütün ürünlerden ürünleri, meyveleri yetiştirir. Muhakkak ki bunda tefekkür eden bir kavim için elbette ayet, delil vardır. Ve gece ve gündüz, güneş ve ay ve yıldızları sizin emrinize verdi. Onlar onun Allahu Teala'nın emriyle size musahhar, emrinize amade, hazır kılındılar. Muhakkak ki bunda akıl eden bir kavim için elbette ayetler, deliller vardır. Yeryüzünde sizin için ne yaratıp çoğalttıysa, onların renkleri çeşit çeşittir, muhteliftir. Muhakkak ki bunda zikreden, tezekkür eden bir kavim için elbette ayet, delil vardır. Ondan taze et yemeniz için
denizi emrinize veren O'dur. Ondan süs eşyası çıkarırsınız, onu takarsınız ve onun içinde suları yararak giden gemileri görürsünüz. Ve bunlar onun fazlından istemeniz içindir. Ve böylece şükredersiniz. Ve sizinle sarsılır diye sarsılmamanız için yeryüzünde dağlar oluşturdu, nehirler ve yollar oluşturdu. Böylece yolunuzu bulursunuz, hidayete erersiniz. Ve alametler, işaretler ve yıldızla devrin imamıyla onlar yol bulurlar, hidayete ererler. Yaratan kimse, yaratmayan kimse gibi midir? Hala tezekkür etmez misiniz? Ve şayet Allah'ın nimetlerini adet adet, tane tane sayarsanız, onu sayamazsınız. Muhakkak ki o gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nurunu gönderendir. Ve Allah gizlediklerinizi, sırlarınızı, sakladığınız şeyleri ve açıkladığınız aleni olan şeyleri bilir. Ve onların Allah'tan başkasına dua ettikleri şeyler bir şey yaratamazlar. Onlar kendileri yaratılmışlardır. Onlar ölüdürler, diri değildirler. Ve ne zaman beyaz olunacaklarının, diriltileceklerinin bilincinde değillerdir. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Hala ahirete, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmayan kimselerin kalpleri inkar edicidir ve onlar kibirlenen kimselerdir. Onların gizledikleri ve açıkladıkları aleni olan şeyleri Allah'ın bildiğine şüphe yok. Muhakkak ki O kibirlenenleri sevmez. Ve onlara Rabbiniz ne indirdi denildiği zaman evvelkilerin masallarını dediler. Kıyamet günü onların kendi günahlarının tamamını yüklendikten başka ilimleri olmaksızın dalalette kalmasına sebep oldukları kimselerin günahlarından da yüklenmeleri için. Yüklendikleri şey ne kadar kötü, öyle değil mi? Onlardan öncekiler de hile yapmışlardı. Allah onların binalarını temellerinden harap etti, yıktı. Böylece tavanları üstlerinden üzerlerine çöktü. Onlara azap farkında olmadıkları yerden geldi. Sonra kıyamet günü Allah onları alçaltacak, rezil rüsva edecek ve onlara ortaklarım nerede diyecek. Onlar için ayrılıklara düştünüz. Kendilerine ilim verilenler şöyle dedi. Muhakkak ki rezillik ve azap bugün kafirlerin üstünedir. Melekler nefslerine zulmedenleri vefat ettirecekleri zaman onlar teslim olurken biz bir kötülük yapmadık dediler. Hayır, muhakkak ki Allah yapmış olduğunuz amelleri en iyi bilendir. Haydi, orada ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. İşte kibirlenenlerin, büyüklük taslayanların kaldığı yer ne kötüdür. Ve takva sahiplerine Rabbiniz ne indirdi denildi. Hayır, güzellikler dediler. Ahsen olanlara, iradesini Allah'a teslim edenlere bu dünyada haseneler, iyilikler, güzellikler, sevaplar, pozitif dereceler vardır. Ve elbette ahiret yurdu daha hayırlıdır. Ve gerçekten muttakilerin, takva sahiplerinin yurdu ne güzeldir. Onlar muttakiler, altından nehirler akan Adn cennetlerine girerler. Orada onların diledikleri her şey vardır. İşte Allah ahsen olan muttakileri bir hakkın takvanın sahiplerini böyle mükafatlandırır. Melekler onları tayyip, en güzel, en iyi bir şekilde vefat ettirirler. Onlara selam üzerinize olsun. Yapmış olduğunuz güzel, hayırlı ameller sebebiyle cennete girin derler. Onlar sadece meleklerin gelmesini mi yoksa Rabbinin emrinin gelmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de böyle yaptılar ve Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendi nefslerine zulmediyorlardı. Böylece yaptıkları kötü ameller onlara isabet etti, ulaştı. Alay etmiş oldukları şey onları kuşattı. Şirk koşanlar, eğer Allah dileseydi, biz ondan başka bir şeye kul olmazdık ve babalarımız da kul olmazdı. Ve ondan
onun emrinden başka bir şeyi haram kılmazdık dediler. Onlardan öncekiler de böyle yaptı. Artık Resullerin üzerinde apaçık tebliğden başka bir sorumluluk var mı? Ve andolsun ki biz bütün ümmetlerin, milletlerin, kavimlerin içinde Resul beas ettik, hayata getirdik, vazifeli kıldık. Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a kul olsunlar ve taguttan, insan ve cin şeytanlardan içtinap etsinler, sakınıp kurtulsunlar diye. Onlardan bir kısmını, Resul'ün daveti üzerine Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah hidayete erdirdi ve bir kısmının dilemeyenlerin üzerine dalalet hak oldu. Artık yeryüzünde gezin. Böylece yalanlayanların akıbetinin nasıl olduğuna bakın, görün. Sen, onların hidayete ermesini çok istemene rağmen, muhakkak ki Allah, dalalette bıraktığı kimseyi, onlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hidayete erdirmez. Ve onlar için bir yardımcı da yoktur. Ve kim ölürse Allah onu beas etmez, yeniden diriltmez diye en kuvvetli yeminleriyle Allah'a kasem ettiler. Hayır, öyle değil. Bu, onun Allah'ın üzerinde hak bir vaattir. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. Bu diriltme hakkında ihtilafa düştükleri şeyin onlara beyan edilmesi, açıklanması için ve inkar edenlerin, kafirlerin, kendilerinin şüphesiz kesinlikle yalancı olduklarını bilmeleri içindir. Bir şeyin olmasını istediğimiz zaman bizim sözümüz ona sadece ol dememizdir. O hemen olur. Ve zulme maruz kaldıktan sonra Allah için Allah yolunda hicret edenleri dünya hayatında mutlaka hasenelerle güzellikler, iyilikler, güzel bir yurt yerleştirmemiz içindir. Ve ahiret mükafatı elbette daha büyüktür, şayet bilmiş olsalardı. Onlar kendilerine yapılan zulümlere sabrettiler. Ve onlar Rablerine tevekkül ederler. Ve biz senden önce kendilerine vahyettiğimiz ricalden, erkeklerden başkasını Resul olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız o takdirde zikir ehline, daimi zikir sahiplerine sorun. Beyinelerle, ispat vasıtaları ile ve semavi kitaplarla Resuller gönderdik, onlara indirdiklerimizi, insanlara beyan etmen, açıklaman için sana da zikri, Kur'an-ı Kerim'i indirdik. Umulur ki böylece onlar tefekkür ederler. Artık kötülükler için tuzak kuranlar, Allah'ın onları yerin dibine geçirmesinden, geçirmeyeceğinden veya azabın farkına varamayacakları bir yerden gelmesinden, gelmeyeceğinden emin mi oldular? Veya onlar dönüp dolaşırlarken, Allah'ın onları yakalamasından, yakalamamasından emin mi oldular? Ve onlar Allah'ı aciz bırakamazlar. Veya onları korkuyorlarken yakalar. Buna rağmen muhakkak ki senin Rabbin elbette Rauf'tur, çok şefkatlidir, Rahim'dir, rahmet nuru gönderendir, merhametlidir. Onlar Allah'ın yarattığı her şeyi, elektronları görmediler mi? Onun gölgeleri, karşıt elektronları, elektronlara tabi olarak sağdan sağ spinli ve soldan sol spinli Allah'a secde ederek dönerler. Semalarda olanlar ve yeryüzünde olan dabbelerin, yürüyen canlıların hepsi ve melekler Allah'a secde ederler ve onlar kibirlenmezler. Onlar, onların üstlerindeki emrinde oldukları Rablerinden korkarlar ve emrolundukları şeyleri yaparlar. Ve Allah şöyle dedi, İki ilah edinmeyin, o sadece tek bir ilahtır, o halde sadece benden korkun. Ve semalarda ve yeryüzünde olanlar O'nundur. Ve din daima O'na aittir. Öyleyse hala Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Sizin olan ne kadar nimet varsa hepsi Allah'tandır. Sonra da size bir sıkıntı dokunsa o zaman O'na yalvarırsınız. Sonra O sizden zararı, sıkıntıları giderince o zaman sizden bir grup Rablerine şirk, ortak koşarlar. Onlara verdiğimiz şeylere nankörlük etsinler. Haydi faydalanın, metalanın.
artık yakında bileceksiniz. Onları rızıklandırdığımız şeylerden bilmediklerine bir pay nasip ayırıyorlar. Allah'a yemin olsun ki iftira etmiş olduğunuz şeylerden mutlaka sorgulanacaksınız. Ve Allah'a kızlar isnat ediyorlar. O Sübhan'dır. Allah çocuk edinmekten münezzehtir. Ve beğendikleri, tercih ettikleri erkek çocuklar ise kendilerinin onların oluyor. Onlardan birisi bir kız çocukla müjdelendiği zaman öfkeli olarak yüzü siyahlaşıp gölgelenir. Müjdelendiği şeyin kötülüğünden dolayı kavminden gizlenir. Onu zelillikle tutsun mu yoksa onu toprağa mı gömsün? Verdikleri hüküm ne kötü, öyle değil mi? Haberin kötü telakki edilmesi ahirete, hayattayken Allah'a ulaşmaya inanmayanlara aittir. Ve âlâ, yüce olma durumu Allah'a aittir. Ve O azizdir, hakimdir. Ve eğer Allah insanları zulümleri sebebiyle sorgulayıp derhal cezalandırsaydı, O'nun yeryüzünün üzerinde yürüyen canlılardan bir canlı bırakmazdı. Ve fakat onları belirli bir zamana kadar tehir eder, erteler. Artık onların ecelleri geldiği zaman ne bir saat tehir edilir, ertelenir, ne de bir saat evvele alınır. Ve onlar kerih gördükleri, beğenmedikleri şeyleri, kızları Allah'a isnat ederler, has kılarlar. Ve onların dilleri en güzelin onlara ait olduğu yalanını söyler. Ateşin, cehennemin onların olduğuna şüphe yok. Ve muhakkak ki onlar ifratta olanlar, aşırı davrananlardır. Allah'a yemin olsun ki senden önceki ümmetlere resuller göndermiştik. Fakat şeytan onlara amellerini süslü gösterdi. Artık o gün onların dostu o şeytan olacaktır. Onlar için elim azap vardır. Ve kitabı sana hakkında ihtilafa düştükleri şeyi onlara beyan etmenden, açıklamandan ve amenu olan Allah'a ulaşmayı dileyerek mümin olan bir kavme hidayet ve rahmet olmasından başka bir şey için indirmedik. Ve Allah semadan suyu indirdi. Böylece onunla ölümünden sonra arza, yeryüzüne hayat verdi. Muhakkak ki bunda işiten bir kavim için elbette bir ayet, delil vardır. Ve muhakkak ki hayvanlarda sizin için elbette bir ibret vardır. Size onların karnında fers, sindirilmiş gıda ile kan arasından oluşan, tadanlar için boğazdan kolayca geçen halis, saf süt içiriyoruz. Ve hurma ve üzümden şeker, hurma şerbeti, üzüm suyu, şıra ve güzel bir rızık edinirsiniz. Muhakkak ki bunda akıl eden bir kavim için elbette bir ayet vardır. Ve senin Rabbin bal arısına dağlardan, ağaçlardan ve onların, insanların kurdukları çardaklardan evler, kovanlar edinmelerini vahyetti. Sonra meyvelerin, çiçeklerin hepsinden yiyin. Rabbinin emre amade kılınmış yollarında sülük edin, uçun, dolaşın. Onun karnından muhtelif, çeşitli renklerde içecek bal çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Muhakkak ki bunda tefekkür eden bir kavim için elbette bir ayet, delil vardır. Ve Allah sizi yarattı. Sonra sizi vefat ettirecek. Ve sizden kim ömrünün en rezil devresine geri, hidayetten dalalete döndürülürse, bu bir şey konusunda ilim sahibi olduktan, hidayeti öğrendikten sonra bilemediği, idrak edemediği içindir. Muhakkak ki Allah en iyi bilendir, kadir olandır, her şeye gücü yetendir. Ve Allah rızık konusunda bazınızı diğerlerine üstün kıldı. Fakat üstün kılınan kimseler, ellerinin altında bulunanlara rızıklarını veren verici değiller. Çünkü rızkı veren sadece Allah'tır. Oysa onlar rızıkları konusunda eşittirler. Onlar Allah'ın nimetini bilerek mi inkar ediyorlar? Ve Allah sizin için sizin nefsinizden zevceler, eşler ve sizin için zevcelerinizden oğullar ve torunlar kıldı. Ve sizi tayyip, helal, temiz rızıklarla rızıklandırdı.
hala batıla mı inanıyorlar? Ve onlar Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Ve onlar, müşrikler, semalardan ve yeryüzünden onlara rızık olarak bir şey vermeye malik olmayan Allah'tan başka şeylere, putlara tapıyorlar. Ve onlar o putlar ki hiçbir şeye muktedir değildirler, güçleri yetmez. Artık onları, putları, Allah'ın emsali benzeri tutmayın. Muhakkak ki Allah bilir ve siz bilmezsiniz. Allah şöyle bir misal verdi. Bir şeye muktedir olmayan, gücü yetmeyen, köle olan bir kul ve tarafımızdan güzel bir rızıkla rızıklandırdığımız, böylece ondan gizli ve aşikar infak eden kimse, onlar eşit, müsavi olabilir mi? Hamd Allah'a mahsustur, Allah içindir. Hayır, onların çoğu bilmezler. Allah iki adamı örnek verdi. İkisinden birisi dilsiz, bir şeye muktedir değil, gücü yetmez. Ve o, Mevlasına, efendisine yüktür. Onu nereye yönlendirse, gönderse, bir hayır, fayda getiremez, sağlayamaz. O, adaletle emreden, irşat makamının sahibi olan ve sırat-ı mustakim üzerinde olan kimseyle eşit, müsavi olabilir mi? Ve semaların ve yeryüzünün gaybı Allah'a aittir. O saatin, kıyametin emri ancak göz kırpmak kadar veya ondan daha hızlıdır. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir, gücü yetendir. Ve Allah sizi bir şey bilmiyor halde annelerinizin karnından çıkardı. Ve sizi işitme hastası, görme hastası ve idrak etme hastası sahibi kıldı. Umulur ki böylece şükredersiniz. Onlar göklerin boşluğunda emre amade olan kuşları görmediler mi? Onları Allah'tan başkası boşlukta tutamaz. Muhakkak ki bunda mümin olan bir kavim için elbette ayetler vardır. Ve Allah sizin için evlerinizden sakinet, huzur yeri kıldı. Ve sizin için hayvanların derilerinden yolculuk göç ettiğiniz günlerde ve ikamet ettiğiniz, konakladığınız günlerde hafif olan, taşınabilen evler, çadırlar ve onların yünlerinden, tüylerinden ve kıllarından çeşitli mal ve bir zamana kadar geçim vasıtası kıldı, yaptı. Ve Allah yarattığı şeylerden sizin için gölgelikler kıldı. Ve sizin için dağlardan, yağmurdan, rüzgardan barınılacak yerler ve sıcaktan koruyan giysiler, gömlekler ve sizi şiddetli darbelerden koruyan gömlekler, zırhlar kıldı. Sizin üzerinizdeki nimetini işte böyle tamamlıyor. Umulur ki böylece teslim olursunuz. Artık yüz çevirirlerse bundan sonra sana düşen sadece açık bir tebliğdir. Onlar Allah'ın nimetini biliyorlar, sonra onu inkar ediyorlar. Ve onların çoğu kafirlerdir. Ve o gün bütün ümmetlerden birer şahit göndeririz. Sonra kafirlere cehennemden çıkmaları için izin verilmez. Ve onlardan Allah'tan rıza talepleri kabul edilmez. Cehennemden ayrılmalarına izin verilmeyen zalimler, azabı gördükleri zaman artık onlardan azap hafifletilmez. Ve onlara nazar edilmez, yüzüne bakılmaz. Allah'a şirk, ortak koşanlar, şirk, ortak koştukları şeyleri, putları gördükleri zaman, Rabbimiz, işte bunlar senden başka dua etmiş olduğumuz ortaklarımız dediler. O zaman onlar da putlar da, muhakkak ki siz gerçekten yalan söyleyenlersiniz diye onlara söz attılar, söylediler. İzin günü onlar, putlar, Allah'a teslimiyetlerini arz ettiler ve iftira etmiş oldukları şeyler, putlar, yalancı ilahlar onlardan uzaklaşıp saptılar. İnkar edenlere, kafirlere ve Allah'ın yolundan men edenlere fesat çıkarmış olduklarından dolayı azap üstüne azabı arttırdık. Ve o gün bütün ümmetlerin içinde onların üzerine onların kendilerinden bir şahit beyaz ederiz, vazifeli kılarız. Ve seni de onların üzerine şahit olarak getirdik. Ve sana her şeyi beyan eden, açıklayan, hidayete erdiren ve rahmet olan kitabı Müslümanlara
Allah'a teslim olanlara müjde olarak indirdik. Muhakkak ki Allah adaletli olmayı ve ihsanı ve akrabalara vermeyi emreder. Ve fuhuştan, münkerden, Allah'ın yasakladığı şeylerden ve azgınlıktan, hakka tecavüzden sizi nehyeder. Böylece umulur ki siz tezekkür ederseniz diye size öğüt veriyor. Allah ruhunuzu, vechinizi, nefsinizi ve iradenizi teslim etme konusunda sizinle ahdleştiği zaman Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Onu sağlamlaştırdıktan, hidayete erdikten ve nefsinizi tezkiye ettikten sonra yeminleri bozmayın, ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan ve nefsinizi tezkiye ettikten sonra dalalete düşmeyin. Ve siz Allah'ı üzerinize kefil kılmıştınız. Allahü Teala sizi hidayete erdirerek, ruhunuzu kendisine ulaştırarak verdiği sözü, kefaletini yerine getirmişti. Muhakkak ki Allah sizin ne yaptığınızı bilir. İpini kuvvetle büktükten sonra çözüp açan kadın gibi, hidayete erdikten sonra dalalete düşen kişi gibi olmayın. Yeminlerini, misaklerini ve ahdlerini yok sayan bir ümmetin sayısının, yeminlerini, misaklerini ve ahdlerini yerine getiren diğer bir ümmetten daha çok olmasına dayanarak, yeminlerinizi aranızda hile konusu ediniyorsunuz. Oysa Allah, sizi onunla yeminlerinizi yerine getirme konusunda imtihan ediyor ve kıyamet günü hakkında ihtilaf etmiş olduğunuz şeyi, hidayete ermeyi mutlaka size açıklayacak, beyan edecek. Ve eğer Allah dileseydi, elbette sizi tek bir ümmet kılardı. Fakat O, dilediğini doğuştan bütün insanlar dalalette olduğundan, Allah'a ulaşmayı dilemeyeni Allah kendisine ulaştırmaz, böylece onu dalalette bırakır. Ve dilediğini, Allah'a ulaşmayı dileyeni hidayete erdirir, verdiği söz gereğince kefaleti sebebiyle kendisine ulaştırır. Ve elbette yaptıklarınızdan, yapmış olduğunuz amellerinizden sorgulanacaksınız. Yeminlerinizi aranızda hile konusu edinmeyin, kılmayın. Öyle yaptığınız takdirde yere sağlam bastıktan, hidayete erdikten sonra ayak kayar, dalalete düşersiniz. Ve kötülüğü, kişinin yoldan çıktıktan sonra yaşayacağı huzursuzlukları tadarsınız. Allah'ın yolundan yüz çevirdiğinizden dolayı sizin için büyük azap vardır. Ve Allah'ın ahdini az bir bedelle satmayın. Oysa o ahd, Allah'ın indinde katında sizin için daha hayırlıdır. Bilseniz, bilmiş olsaydınız. Sizin yanınızda olan şeyler biter. Allah'ın indinde katında olan şeyler bakidir, tükenmez. Ve sabredenleri, yapmış oldukları amellerin ecillerini, bedellerini mutlaka daha güzeliyle mükafatlandıracağız, karşılığını vereceğiz. Mümin olan kadın ve erkekten kim salih, nefsini tezkiye ve tasfiye edici amel işlerse, o takdirde ona mutlaka tayyip, temiz, helal bir hayat yaşatırız. Ve onları mutlaka yapmış oldukları amellerin ecillerinden, bedellerinden daha ahseni, güzeliyle mükafatlandıracağız. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'i okuduğun zaman recmedilmiş, taşlanmış şeytandan hemen Allah'a sığın. Çünkü onun amenü olanlar ve Rablerine tevekkül edenler üzerinde bir sultanlığı, yaptırım gücü yoktur. Onun, şeytanın sultanlığı, yaptırım gücü sadece ona, şeytana yönelenlerin ve onunla, şeytanla Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için Allah'a şirk koşanların üzerindedir, onları etkiler. Ve biz bir ayeti değiştirerek onun yerine başka bir ayet getirdiğimiz zaman, Allah neyi indireceğini bildiğine göre sen sadece bir müfterisin, iftira edensin dediler. Hayır, onların çoğu bilmiyorlar. De ki, onu, Kur'an-ı Kerim'i Rabbinden hak ile amenü olanları sebat ettirmek için ve Müslümanlara, teslim olanlara hidayet ve müjde olarak Ruhul Kudüs Cebrail aleyhisselam indirdi. Ve andolsun ki biz onların
Fakat onu Kur'an-ı Kerim'i ona şüphesiz bir beşer, insan öğretiyor dediğini biliyoruz. Ona isnat ettikleri kişinin lisanı acemidir, Arapça değildir. Bu Kur'an-ı Kerim lisanı ise apaçık Arapçadır. Muhakkak ki Allah'ın ayetlerine inanmayanları, iman etmeyenleri hidayete erdirmez. Onların ruhunu kendisine ulaştırmaz. Ve onlar için elim azap vardır. Sadece Allah'ın ayetlerine inanmayanlar yalanla iftira ederler. İşte onlar yalancılardır. Kalbi imanla mutmain olmuş olduğu halde zorlanan kimse hariç, fakat kim imanından hidayete erdikten sonra Allah'ı inkar ederse ve kim küfre göğüs açarsa, irşat makamından şüphe edip fıska düşerse, kişinin küfrü talebi sebebiyle Allahu Teala onun göğsünü küfre açar, şerh eder. Artık Allah'tan bir gazap onların üzerinedir ve onlar için azim azap vardır. İşte bu onların dünya hayatını ahiret hayatına göre daha çok sevmeleri ve Allah'ın kafir kavmi hidayete erdirmemesi sebebiyledir. İşte onlar Allah'ın kalplerini işitme hastalarını ve görme hastalarını tab ettiği, mühürlediği kimselerdir. Ve işte onlar gafillerdir. Onların ahirette hüsrana düşenler olduğuna şüphe yoktur. Daha sonra da muhakkak ki senin Rabbin, işkenceye uğratıldıktan sonra hicret, göç edenlere, sonra da cihad edip sabredenlere, şüphesiz bütün bunlardan sonra elbette gafurdur, mağfiret edendir ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. O gün bütün nefsler gelir. Herkes hayat filmini görerek kaybettiği ve kazandığı dereceler açısından kendi nefsiyle mücadele eder. Ve herkese amelleri, yaptıkları ödenir. Ve onlara zulmedilmez. Haksız olarak negatif derece yazılmaz. Ve Allah korkudan emin ve mutmain, huzurlu, tatmin olmuş olan bir şehri, halkını misal verdi. Onun rızkı her yerden bol bol geliyordu. Fakat o şehir halkı Allah'ın nimetlendirmesine nankörlük etti. Bundan sonra Allah onlara yapmış olduklarından dolayı açlık ve korku libasını tattırdı. Ve andolsun ki onlara kendilerinden, kendi içlerinden bir Resul geldi. Fakat onu yalanladılar. Böylece azap onları yakaladı. Ve onlar zalimlerdir. Öyleyse Allah'ın sizi rızıklandırdığı helal ve tayyip, güzel, temiz olan şeylerden yiyin. Ve eğer siz yalnız ona kul olduysanız Allah'ın nimetlerine şükredin. Size sadece ölüyü, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kurban edileni haram kıldı. Artık kim zarurette yemek zorunda kalırsa, haddi aşmadığı ve hakka tecavüz etmediği takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, affedendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Allah'a yalanla iftira etmek için dillerinizin vasıflandırması ile bu helaldir, bu haramdır diye yalan söylemeyin. Muhakkak ki Allah'a yalanla iftira edenler felaha, kurtuluşa eremezler. Ve onlar için elim azap ve dünya üzerinde az bir meta vardır. Ve daha önce sana anlattığımız şeyleri Yahudilere haram kıldık. Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Sonra muhakkak ki senin Rabbin cahillikle kötülük yapıp sonra bunun arkasından tövbe edip ıslah olanlar, nefslerini tezkiye edenler için ondan sonra mutlaka gafurdur, mağfiret edendir ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Muhakkak ki İbrahim aleyhisselam Allah'a hanif, tek Allah'a inanan olarak kanitin olan, yönelen bir ümmet idi ve o müşriklerden olmadı. Onun Allah'ın nimetlerine şükrediciydi. Allah onu seçti ve onu sırat-ı mustakime, Allah'a ulaştıran yola hidayet etti
ulaştırdı ve ona dünyada hak ettiği haseneler, pozitif dereceler verdik. Muhakkak ki o ahirette elbette salihlerdendi. Sonra da sana hanif, vahdet, tevhid ve teslimi esas alan olarak İbrahim aleyhisselamın dinine tabi olmayı vahyettik ve o müşriklerden olmadı. Sadece onun hakkında ihtilafa düşenlerin üzerine cumartesi balık avlama yasak kılındı. Ve muhakkak ki senin Rabbin kıyamet günü onların arasında hakkında ihtilaf etmiş oldukları şeyde elbette hüküm verecek. Rabbinin yoluna, Allah'a ulaştıran yola, sırat-ı mustakime, hikmetle ve güzel, pozitif dereceler kazandıracak öğütle davet et. Onlarla en güzel şekilde mücadele et. Muhakkak ki senin Rabbin, onun yolundan, sırat-ı mustakimden sapanları, dalalete düşenleri ve hidayete erenleri bilir. Ve şayet siz ikab edecekseniz, ceza verecekseniz, o takdirde onların sizi onunla cezalandırdıklarının misliyle cezalandırın. Ve eğer gerçekten sabrederseniz, elbette o sabırları sabredenler için daha hayırlıdır. Sabret. Senin sabrın sadece Allah iledir. Allah'ın tasarrufu iledir. Onların yüzünden mahzun olma ve onların kurdukları tuzaklar sebebiyle sıkılma, sıkıntı içinde olma. Muhakkak ki Allah takva sahipleriyle beraberdir ve onlar muhsinlerdir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha ayetlerin sırları konusunda birlikteyiz. Rad suresinin 18 ve 19. ayetlerinden bahsetmek istiyoruz inşallah. Rad 18'de Allah Teala buyuruyor ki: Lillezî nestecebû li rabbihimül hüsnâ. Li için ellezîne onlar istecabu isticab ederler, davete icabet ederler. Li için Rabbihim, Rableri için. Hüsna en güzel, güzellerin en güzeli. Allah Teala demiş oluyor ki lillezîne istecâbû li rabbihimül hüsnâ, Rableri için, yani Rablerine, Rablerinin emrine icabet edenler için en güzeli vardır. Hüsnâ. Rabbin emrine icabet etmek. Evvela kalın çizgilerle konuyu verelim. وَالَّذ۪ينَ لَمْ يَسْتَجُوبُوا لَهُ وَالَّذ۪ينَ ve onlar ki لَمْ يَسْتَجُوبُوا icabet etmezler لَهُ onun için ona. Ve onlar ki ona icabet etmezler. Lev enne lehum ma fil ardı cemi'an. Lev eğer enne şüphesiz ki muhakkak ki lehum onlar için ma şey fil ardı yeryüzünde. Arz üzerinde, arzda, cemiyan hepsi ve mislehu ve bir misli daha. Meahu onunla beraber, yani o misliyle beraber bir misli daha onların olsaydı. Lebtedev bihi. Onu fidye olarak verirlerdi. Allah'ın emrine, Allah'ın emirlerine, Allah'ın davetine icabet edenler var, icabet etmeyenler var. İcabet etmeyenler yeryüzünde olanların hepsi kendilerinin olsaydı bile verilecek olan cezayı gördükleri zaman onların hepsini fidye olarak vermeye hazır olurlardı. Sırf o cehennemden kendilerini kurtarabilmek için. Ülaike işte onlar lehum li için hum onlar için. İşte onlar ki onlar için su'ün hesap, su kötü, su'el hesap, kötü hesap vardır. Yani kıyamet günü amel defterlerine baktıkları zaman kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olduğunu göreceklerdir.
ve mevahum cehennem ve onların varacakları yer, barınacağı yer, mevaları cehennemdir ve bisel mihat, ne kötü bir döşek. İşte iki nevi insan. Bir, Allah'ın emrine icabet eder.

İnsanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde hedeflere ulaşacaklardır. Acaba nereye ulaşacaklardır? Kişi önce Allah'a ulaşmayı diler. Allah o kişi üzerinde tecelli eder. Onun gözlerini, kulaklarını, kalbini ve görme hassasını, işitme hassasını ve idrak etme hassasını açar. Onlar irşat makamını ondan evvel herhangi bir kişi gibi görürlerken, o noktadan itibaren irşat makamı olarak idrak görmeye ve idrak etmeye başlarlar. Sözlerinin manasını almaya başlarlar, hissetmeye başlarlar. Sonra ne yaparlar? Sonra onun talebine uyarak Allah-u Teala'dan diledikleri mürşidi kendisine tabi edilmek üzere dilerler. Hacet namazını kılıp Allah'tan mürşitlerini sorarlar. Ve de 14. basamakta taviyetlerini gerçekleştirirler. Bu noktadan itibaren Allah Teala onların kalbine ulaşır, kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirir, onların idraklerini açar ve insanlar mürşitlerine Allah-u Teala'dan mürşitlerini sorarlar. Hacet namazını kılarak gece saat 12'den sonra boy abdesti almak suretiyle ve Allah'ın kendileri için gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olurlar. Eğer kişi kalpten bir dilekte bulunmuşsa Allah-u Teala'nın o kişilere mürşitlerini göstermemesi mümkün değildir. Mutlaka mürşitlerini gösterir. Tabi olurlar. Tabiyet, onların ruhlarının vücutlarından ayrılmasını ifade eder. Allah, Şura suresinin 13. ayet kerimesinde diyor ki, Allah yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yünip. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Demek ki burada bir dilek söz konusu ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır bu ayet-i kerime gereğince. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu, onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. İşte bu ruhun Allah'a hayattayken ulaşmasıdır. Ama eğer kişi icabet etmişse Allah'ın söylediklerine ve de kararlıysa daha üstün hedeflere ulaşmak konusunda o zaman zikrini arttırmaya başlar. Kararlı olan insan Allah'tan çok büyük yardımlar alacaktır. Ve günün yarısından daha fazla zikretmeye başlayacaktır. Ve pozitif zühdün sahibi olacaktır, zahit olacaktır. Daha sonra ise zikri 18 saati aşacak ve fizik vücut Allah'a teslim olacaktır. Burası Asr-ı Hüsna mıdır? Hayır değildir. Burası henüz fizik vücudun teslimidir. Bundan sonra kişi daimi zikre ulaşacaktır ve adı Ulul Elbab olacaktır. Allah Teala buyuruyor: "Li ulul elbab yeskurunallahe kıyamen ku'udan ve ala cunubihim." Ulul elbab için, daimi zikrin sahipleri için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor.

Öyleyse bu kişiler daimi zikrin sahipleridir. İşte daimi zikrin sahibi olmuştur kişi. Ahsen-ül Hüsna olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Bu kişi Allah-u Teala tarafından kalp gözü ve kalp kulağı açılacaktır. Ve Allah'ın bütün söylediklerini bu sebeple duymaya başlayacaktır. Ve kendisinin de söylediklerini Allah-u Teala devamlı olarak bir müzakere noktasına ulaştıracağı için o kişi Allah ile tezekkür halinde olacaktır. İstediği zaman Allah-u Teala'ya soracak ve Allah-u Teala lütfedip ona cevap verecektir. Başkaları sormak istediklerini onun vasıtasıyla soracaklardır. Onlar için de cevap olacaktır Ullelvab. Ullelvab daimi zikrin sahipleri, lüblerin sahipleridir. Bu onlara çok vasıf kazandırır. Onlar daimi zikrin sahibi oldukları için nefsleri bir, daimi zikrin sahipleridir. Daimi zikrin sahibi oldukları için nefslerindeki bütün afetler yok olmuştur. Çünkü karanlığın barınması mümkün değildir. Sadece nurlar gelmiştir. Kalbi işgal etmiştir ve devamlı yeni nurlar işgal etmektedir. Kalp %100 nurlarla doludur. Bu sebeple bu kişinin kalbi bütün afetlerden biri olmuştur. Bu kişi Allah ile ehli tezekkür olmuştur. Allah ile konuşma yetkisinin sahibi olmuştur. Bu kişi ehli hayır olmuştur. Derecat kazanmak, hayır kazanmaktır. Ve bu kişi daimi zikirdedir. Daimi zikirde olan kişi kesintisiz olarak derecat kazanır. Bu sebeple kişi ehli hayırdır. Allah ile konuşabilen ve ehli hayır olan bu kişinin bir başka özelliği de ehli hikmet, aynı kökten gelen ve ehli hüküm olmasıdır. Hakemlik yaptığı zaman veya hakimlik standartlarında olduğu zaman Allah'tan vahiy almak suretiyle bunu gerçekleştirecektir. Allah neyi emretmişse onu yapacaktır. Bu sebeple mutlaka hükümleri Allah'ın hükmü olacağı cihetle ehli hükümdür bu kişi. Aynı zamanda ehli hikmettir. Kur'an'ın herhangi bir ayet-i kerimesine baktığı zaman onun 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir bakışta görecektir. Bu onun ullelvab vasfıdır. Peki sona ulaşmış mıdır? Hayır, ulaşmamıştır. Bundan sonra bu kişiyi Allah-u Teala tövbe-i nasuh'a davet edecektir. Kişi tövbe-i nasuhunu gerçekleştirecektir ve muhsin olacaktır. Allah-u Teala'dan tövbe-i nasuh ihsanı almış olan birisi olacaktır. Ve bu noktadan sonra Allah o kişinin günahlarını örtecek, başının üzerine kendi ruhunu ruh olarak gönderecek, örttüğü günahları sevaba çevirecek ve onun iradesini teslim alacaktır. İşte bu iradenin tesliminin neticesinde Allah-u Teala o kişiyi irşada memur ve mezun kılacaktır. İrşad makamının sahibi kılacaktır. İşte hüsna olan, ulaşılması lazım gelen, nihai makam olan bütün insanlar için budur. İradeyi de Allah'a teslim etmek suretiyle o kişinin daimi zikrinin tesbihe dönüşmesi. Bu kişi bir nebi ise veya bir resul ise ilahi irade o kişinin üzerinde, Allah'ın iradesi bizatihi o kişinin üzerinde tesir sahası oluşturup onu kesintisiz bir zikrin
sahibi kılar. Ama bu zikir değildir. Eğer kendi iradesiyle yapsaydı kişi, daimi zikirde olsaydı bu kendi iradesiyle olacağı için zikir adını alacaktı. Ama Allah'ın ismini daimi tekrar etmesine rağmen bu kişi bir resulse veya bir nebi ise ilahi irade ona bu zikri yaptıracaktır ve kendi iradesi olmadığı için Allah'ın isminin o kişinin kalbinde devamlı kesintisiz tekrarı tesbih adını alacaktır. Bu kişi nebi veya resul değilse gene tesbih olacaktır. Ama ilahi irade değil, külli irade o kişinin zikrini kesintisiz bir halde ona kullandıracaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burası yolun sonudur. İşte bu ahsenül hüsnadır. Ahsen olanların en güzeli. Ahsenül hüsna, ahsen olanların en güzel olanların, güzel olanların en güzeli. İradenin de Allah'a teslim edildiği ve Allah-u Teala'nın o kişiye irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle hitap ettiği, o kişinin irşat makamını Allah tarafından tayin edildiği nokta ahsenül hüsna. Şimdi eğer bu kişi Allah'ın emirlerine icabet etseydi ruhunu da ve çini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim edecekti. Bunlardan Allah-u Teala ruhu Allah'a teslim edene kadar geçen 28 basamaklık devreyi garanti eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu kişi Allah'ın kendisine ulaştırdığı Allah'a ermiş evliya olur. Ama fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradenin teslimi bunun ötesinde bir olaydır. Hele iradenin teslimi en son olaydır. Ve de işte ahsenül hüsna olan iradenin Allah'a teslimidir. Allah Teala burada diyor ki ona icabet etmeyenler vellezine ve onlar ki lem yestecibu lehu ona icabet etmeyenlerdir. Lev enne lehum ma fil ardı cemiyan ve mislehu meahu. Ona icabet etmeyenler için yeryüzünde olanların hepsi ve bir o kadarı daha olsa hepsini feda ederlerdi diyor Allah Teala. Niçin feda ederlerdi? Çünkü gidecekleri yer cehennemdir. Cehenneme bir bilselerdi insanlar, cehennemde nasıl işkence yapılacağı, nasıl korkunç bir yer olduğu cehennemi, cehennemin nasıl korkunç bir yer olduğunu şu dünya hayatını yaşarken insanlar bir görselerdi, hiçbirisi cehenneme gitmeyi istemezdi. Yeryüzünde olanların hepsi onların olsaydı, onu, hatta onun daha bir mislini vermeye hazır olurlardı o cehenneme gitmemek üzere, diyor Allah-u Teala. Ülâike lehum su'ul hisâbi. Onlar için hesabın kötüsü vardır. Yani durumuna göre birinci kat cehenneme, ikinci kat cehenneme, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat aşağı doğru gidiyor katlar. Cehenneme daha karanlığa, daha karanlığa, daha karanlığa gitmek söz konusu oluyor. Ve mevahüm cehenneme, onların varacakları yer
cehennemdir. Suyun hesap, kötü hesap demek. Kıyamet günü bütün insanlar indi ilahide kendi hayat filmlerinin başına ulaştırılır. Keramen Katib'in meleklerinden birinci grup, birinci ikili, onların hayat filmlerini fizik olarak çekmiştir ve yaptıkları bütün davranışlar doğumlarından ölümüne kadar oradadırlar. Her saniye kazandıkları veya kaybettikleri dereceler de orada yer alır. Fizik vücudun yaptığı bütün işlevlerin dışarıdan tespit edilmesidir bu. Birinci grup kiramen katibi melekleri tarafından. İkinci grup kiramen katibi melekleri o kişinin davranışlarını değil, yaptıklarını değil, düşüncelerini filme alırlar. Ve kıyamet günü onların düşünceleriyle onların yaptıkları karşılaştırılır. Böylece yaptıklarının ne kadarının taammüden işlendiği, yani önceden tasarlanarak işlendiği buradan ortaya çıkar. Ve kişiye kıl kadar haksızlık edilmez. Ellerinde kainatta mevcut olabilecek bütün davranış biçimlerini gösteren bir ölçü vardır. Mizan. İşte o ölçüye bakarak o düşüncelerindeki paya dayalı olarak taammüden ne kadarı suçların taammüden işlenmiş, önceden tasarlanarak bilerek suç olmak üzere, başkasına kötülük üzere olmak üzere işlenmiş, bunların hepsi bellidir. Ve elimize verilen mizan sonsuz bir değerler dizisidir. Her türlü suç içindedir, her türlü taammüt miktarına göre. Ve onlar için, cehenneme gidecek olanlar için, yani günahları fazla, sevaplarından fazla olanlar için su'ül hesap söz konusudur. Kötü hesap, onları cehenneme götürecek olan hesap söz konusudur. Bu sebeple de ve mevahüm, onların gidecekleri yer, varacakları yer cehennemdir diyor Allah Teala. Ve bisel mihat, ne kötü bir döşek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi sever, çok sever. Hepinizin cennete girmesini ister. Bunun için Tevrat'ı indirmiştir. Bunun için İncil'i indirmiştir. Bunun için Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Hazreti Davud'a da Zebur'u bunun için vermiştir. Sevgili kardeşlerim, ama kitapların varlığı insanları değiştiremiyor. Her devirde insanların çok büyük bir kısmının gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. İşte sevgili kardeşlerim, bunun bir tek istisnası olacaktır. Gelecekte bütün insanlar Allah'ın doğrularını öğrenecek ve Allah'ın emrettiklerini yapmaya, yasak ettiklerinden iştinab etmeye başlayacaklardır. Doğruları öğreneceklerdir. Öğrendikleri din ilminin ne kadar yanlış olduğunun farkına varacaklardır. Ve herkesin birbirini sevdiği, birbirine yardım ettiği, herkesin başkaları için yaşadığı yeni bir dünya kurulacaktır. İşte o zaman insanlar birbirleriyle çok büyük bir dostluğun
içine gireceklerdir. Bunlar o devirde Allah'a ulaşmayı herkesin dilediği, mürşitlere herkesin tabi olduğu, ruhlarını, fizik vücutlarını, nefslerini Allah'a herkesin teslim ettiği insanlar ulaşacaktır. Bir dünya mutluluğu ve o devirde yaşayan insanların bu dünya mutluluğunu yaşadıktan sonra kıyametten sonra cennete girmesi söz konusu olacaktır. Rad suresinin bir sonraki ayet-i kerimesi, 19. ayet-i kerimesi Femen o kişi öyleyse yalemu bilen enne muhakkak ki ma şey ünzile inen ileyke sana inen şeyi bilen kişi min rabbike el hakku min rabbike Rabbinden sana inen şey el hakku haktır. Sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu bilen kişi bir mukayese yapacak Allah-u Teala ke gibi midir men o kişi? O kişi gibi midir? Hangi kişi? Hüve o ki ama olan kişi gibi midir? Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gözlerindeki hicab-ı mestireyi almaz, görme hastasının üzerindeki gıcaveti almaz, kulaklarındaki vakrayı almaz, kulaklarındaki mührü almaz, işitme hastasının üzerindeki mührü almaz, kalbindeki ekinneti almaz. Öyleyse Allah Teala'nın bir takım insanlarda yaptığı işlev o kişiyi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman gözlerindeki, kulaklarındaki, kalbindeki engelleri alıyor. Aynı zamanda görme hastasının, işitme hastasının ve idrak etme hastasının hastalardaki olan engellerini de alıyor. İşte böyle olan kişi, burada sadece gözden bahsedilmiş, ama olan, görmeyen, kimi görmeyen? İrşat makamını görmeyen, ne olarak görmeyen? İrşat makamı olarak görmeyen, onu herhangi bir kişiden ayırt etmeyen bir insan gibi midir diyor. Öyle olabilir mi hiç? Burada misali biraz yukarıdan vermiş Allah-u Teala sondaki misali. İnnemâ yezzekkeru ulul elbâb. İnne muhakkak ki ma bu şeyi yezzekkürü tezekkür eder ulul elbab. Muhakkak ki bu şeyi, bu muhtevayı, bu anlatılan
hususu ulul elbab tezekkür eder. Tezekkür etmek, karşılıklı konuşmak demek. Ulul elbab kiminle karşılıklı konuşur? Allah ile konuşur. Ulul elbab, kalp gözü açılmış olandır, kalp kulağı açılmış olandır. Bu sebeple Allah ile tezekkür eder. Ulul sahipleri demek, elbab, lüpler demek, sır hazineleri demek. Allah'tan öğrenebilecek olan şeyleri, başkalarının bilmediği, Allah'tan öğrenebilecek olan, belki var, kimseye söyleyemeyecek olan şeyleri de Allah'tan öğrenen kişidir. Ulul elbab. Daha üstü, tövbeyi nasuha davet edilerek tövbe eden munislerdir. Daha üstü, irşat makamına tayin edilen salihlerdir. Öyleyse burada Allah'la konuşabilme özelliği ulul elbab'ta da var. Muhlis'te de var. Salih makamının sahibi olan salihlerde de var. En üstünü muhakkak ki salihlerdir. İrşad makamına tayin edilenler salihlerdir. Öyleyse ulul elbabın her şeyi bilmesi mümkün mü? Hayır, mümkün değil. O da netice itibariyle bizim gibi bir insan. Herkes gibi bir insan. Ama Allah'tan sorma yetkisi var. Allah Teala'ya soruyor ulul elbab. Ulul elbaba diğerleri sualler sorarlar. Ulul elbab onların kendisine sorduğu suali Allah'a sorar. Allah'tan aldığı cevabı onlara ulaştırır. Kendisinden hiçbir şey katmak yetkisinin sahibi değildir. Ne alırsa sadece onu ulaştırabilir. Bu sebeple ulul elbabla ehli tezekkür arasında farklılık vardır. Ulul elbabla ulul elbab ehli tezekkürdür. Allah ile tezekkür eden kişidir. Ama ulul elbab olmayan kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etse Allah ile ilişki kurup da Allah'ın sözlerini işitemez. Mutlaka lübbün sahibi olan kişi, Allah ile tezekkür eden, müzakere eden, konuları karşılıklı konuşan bir insan hüviyetine girer. Öyleyse iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı dilemek kurtuluşun işaretini taşır. Buradan başlayarak irade teslimine kadar giden bütün safhalar taraflardan birini ifade eder. Allah'a ulaşmayı dileyenler, mürşide tabi olanlar, ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, nefslerini teslim edenler, munis olanlar, yani tövbe-i nasuhu gerçekleştirenler ve iradelerini Allah'a teslim edenler, her biri ayrı bir safhada üst daha üst kademelerin sahipleridir. Hepsi Allah'ın cennetine gidecek olanlardır. Ne yazık ki bu insanların sayısı toplam insanların binde birinden de çok daha aşağıdadır. Sevgili kardeşlerim,
Ne yazık ki bütün devirlerde insanlar Allah-u Teala'nın söylediklerinden haberdar olmadan yaşarlarsa onlar ne yazık ki gidecekleri yer cehennem olanlardır. Allah-u Teala bunun ince hesaplarının sahibi olarak insanlara bir kapı açmış. Demiş ki bana ulaşmayı dileyin. Ben sizi üçüncü kat cennetime kadar çıkarırım. Bana ulaşmayı dileyin. Ben sizi dünya mutluluğunun yarısına ulaştırırım. Bu benden size cemiledir. Benden size hediyedir, mükafattır. İnsan olarak yarattım sizi. Size ruhumdan üfürdüm. Öyleyse siz benim için kıymetlisiniz diyor Allah Teala. Sizin diyor Allah ben bana ulaşmayı dilemeniz demek benim sizi kendime ulaştırmam demektir diyor. Sizin göreviniz dilemek. Şura suresinin 17. ayet-i kerimesi gereğince, 13. ayet-i kerimesi gereğince benim görevimse diyor sizin dilediğiniz şeyi gerçekleştirmek, yani sizin ruhunuzu dünya hayatını siz yaşarken kendime ulaştırmak. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu kadar basit olan, açık olan bir gerçeğin sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemenin Allah'ın davetine icabet etmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen davete icabet etmiştir. O zaman Allah Teala mutlaka onu mürşidine ulaştıracaktır. O kişiye Allah Teala'dan mürşidini sormak talebi Allah tarafından verilecektir. Soracaktır, cevabı alacaktır. O mürşide ulaşacaktır. Ruhu vücudundan ayrılacaktır. Allah'ın zatına ulaşacaktır. Buraya kadarını Allah garanti ediyor. Bu noktada kişinin nefsinin kalbindeki afetler %51 azaldığı için ya da hasletler %51'e ulaştığı için kişinin dünya mutluluğunun yarısını yaşaması söz konusudur. Ama Allah'a ruhunu ulaştıran kişi üçüncü kat cennetin sahibi kılınır. Sadece bir dilek karşılığı. İşte Allah-u Teala'dan bu bir güzelliktir. Garantili bir güzelliktir. Ama eğer kişi devam ederse ve ullel vavın tezekkür ettiği noktanın da ötesine geçerse, muhlis olmadan öteye geçerse, iradesini Allah'a teslim ettiği zaman o kişi Ahsenül Hüsna ile mükafatlandırılır. En güzel olanla, en güzel olan kişinin iradesini de Allah'a teslim etmesidir. Sevgili kardeşlerim, ayetlerin sırlarından Rad 18 ve 19'u tezekkür etmeyi Yüce Rabbimiz bize mümkün kıldığı için onun huzurunda ona Allah'a hamd ve şükrederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Eyzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Lalemin Ar-Rahmanirrahim Maliki yevmidin İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn İhdinâ sırâta mustakîm Enâmte aleyhim gâilul maktûbi aleyhim ve nâdînîn Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir gönül sohbetinde daha bir aradayız. Bir Allah zikrinde daha bir aradayız. Sizler, biz ve Allah hepimiz bir aradayız. Sevgili kardeşlerim, bir mutluluğu yaşamak üzere beraberiz. Madem ki Allah'tan bahsediyoruz, öyleyse mutluluğu yaşamak için şartlar hazır demektir. Konumuz doğrular ve yanlışlar. Aslında doğrular ve yanlışları ortaya koymak için Allah-u Teala'nın çok basit bir metodu var. Kur'an'ı indirmiş 14 asır evvel. Ve sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte bir hayat yaşamışlar. Hayatlarının her safhasının izini Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e koymuş gelecek nesillere onların yaşantılarının ne olduğunu ispat etmek için. Ve 14 asır evvel sahabe doğruları yaşamışlar. Yaşadıkları doğrular Kur'an-ı Kerim'de her boyutta yer alıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey en güzel standartlarda oraya Kur'an'a yerleştirilmiş. Onun için Allah Teala diyor, biz bu Kur'an'da hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi bu Kur'an'a yerleştirdik. O gün de sahabenin yaşadığı gün de orada yer alıyor, bugün de orada yer alıyor, bizlerin yaşamakta olduğumuz günde. Öyleyse doğrular nelerdir, yanlışlar nelerdir? Hadi gelin Kur'an-ı Kerim üzerinde sizinle beraber keşfe çıkalım. Nedir doğrular? Kur'an-ı Kerim 28 basamaklık bir skaladan oluşuyor. Bir yelpazeden oluşuyor. 28 basamaklık bir merdivenden oluşuyor. Bu 28 basamaklık merdiven 4 tane safha içeriyor. Birinci safha, ikinci safha, üçüncü safha, dördüncü safha. Her biri 7 basamak. 7, 14, 21, 28 basamak. Öyleyse bu muhtevada onların yaşadıkları Kur'an-ı Kerim doğrularını ifade ediyor. Onların yaşadıkları deyince tartışılabilecek olan hiçbir konuyu almıyorum devreye. Sadece Kur'an-ı Kerim ayetlerinden bahsetmek istiyorum size. Ki boşuna tartışmalarla zaman geçmesin. Onlar da kurtulsunlar. Allah'ın güzelliklerini yaşamayanlar da, belki yaşamak istemeyenler de bilmedikleri için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu 28 basamaklık 4 safhadan oluşan, 7'şer basamak itibariyle 4 safhadan oluşan sistem aslında
bütünü oluşturmazsa dediğinde 7 tane de safha içeriyor. Dört tane, yedi basamak ama yedi safha. Gene 28 basamağın içinde tamamlanan yedi safha. Öyleyse dinlerini unutan insanlara Allah-u Teala'nın diyecekleri var Kur'an-ı Kerim ile. İlk yedi basamağın birincisinde insanlar yaşar. Herkes yaşar. Hayata getirilen herkes yaşar. Olayları yaşar ve genellikle yanlış değerlendirirler. İkinci basamakta Allah-u Teala insanlara öyle olaylar yaşatır ki o olaylarla Allah'ın muradı vardır. O olayları o insanlara yaşatmaktan Allah'ın muradı vardır. Acaba o insanların kalbinde hayır mı var yoksa şer mi var? İnsanlar vardır, başka insanlara zarar vermekten zevk duyarlar, gizli gizli bir zevk duyarlar. Onların kıvranmaları, acı çekmeleri o insanları mutsuz etmez, huzursuz etmez. Sadist bir memnuniyet duyarlar bundan. Ve davranışları dışa dönük ve saldırıcıdır. Ve Allah'a karşı da saldırıda bulunurlar. Allah'ın söylediklerini hiçe sayarlar. Aksi iddialarda bulunurlar. Ve o konuda gayret sarf ederler. Bunların arasında şeytana tapanlar bile var. Bu imtihanlardan Allah'ın muradı ne? İnsanları seçmek. Veya seçmemek. Kimin kalbinde hayır görürse seçer. İkinci basamakta insanlar ya seçilirler ya seçilmezler. Seçilmeyenlerin gideceği yer kesinlikle cehennemdir. İki basamak cehennem yolcularının sonucunu verir. Ama seçilmek de kurtuluşun tam işaretini taşımaz. Seçilenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse o doğruların sahibidir. İşte doğrularımız buradan başlıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve 14 asır evvel bütün sahabe ilk doğrunun sahibi oldular. Hepsi Allah'a ulaşmayı diledi. Doğruların başlangıç noktası burası. Ya Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka kurtulursunuz ya da dilemezsiniz mutlaka kurtulmazsınız. İkisi de %100 kesin. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Vellezine la yercune likaina ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya batma ennü biha ellezine hum an ayatina gafilun Bilâike mevâhimin nârı ve mâkânü yeksibûn. O Allah'a ulaş, onlar Allah'a ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Allah'ın ayetlerinden onlar gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah-u Teala amin olanlar diyor. Ve amel olanların mutlaka kurtulacaklarını, nefslerinin hüsrana düşenlerden olmayacaklarını söylüyor Allah-u Teala. Vel asr suresi. Vel asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama amin olanlar hariç. Vel asr suresi dört bölümden oluşuyor. Her birisi yedi basamaktan oluşan dört bölüm. Birinci yedili basamak, birinci bölüm yedi basamaktan oluşuyor. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler birinci bölümü oluşturuyor. İslam,
28 basamak, 4 bölüm 7 safhadır. Ve bütün sahabe 28 basamağı da 4 bölümü de 7 safayı da yaşamıştır. Kur'an kesin olarak söylüyor. Doğruların birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen ne olur? Allah-u Teala diyor ki asra zamana yemin ederim insanlar hüsrandadırlar. Ama amin olanlar hariç, amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değildir. Onların gidecekleri yer cehennem değildir diyor Allah-u Teala. Ve sahabeye bakıyoruz. 14 asır evvel hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemişler mi? Oraya gireceğiz. Ne olur Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilediğini Allah işitir, bilir ve görür. Burası 3. basamak. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. 4. basamakta Allah-u Teala o kişiye rahim esmasıyla tecelliye başlar. 5. basamakta o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. 6. basamakta kulaklarındaki vakrayı alır. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alınca o kişi irşat makamına baktığı zaman onu artık herhangi bir insan olarak görmez. İrşat makamı olarak görür. Allah-u Teala kulaklarındaki vakrayı aldığı zaman irşada müteallik olan hususları anlamaya başlar. Kişi hidayete ulaştıracak olanı veya ulaştırmaya vesile olanı bu gözleriyle baktığı zaman artık görür. Kulaklarıyla dinlediği zaman hidayete müteallik olan sözler onun anlayabileceği sözlerdir artık. Onların farklılığını idrak eder. 6. basamak. Ondan sonra Allah-u Teala o kişinin kalbindeki idraki önleyen bilgisayar sistemini, ilahi bilgisayarı oradan alır. İdraki sağlayan başka bir bilgisayar koyar. İlahi bilgisayar. Ve kişi 7. basamağa gelir. 1. bölüm, 7 basamaklık 1. bölüm burada tamamlanır. Kimdir bu insanlar? Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve az süresine göre de mutlaka cennete ulaşacak olanlardır. Müminin suresi 103. ayet-i kerime. Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Ve Asr suresi ise amin olanlar hüsranda olanlar değildir diyor. İlk 7 basamak burada tamamlandı. Sonra 8. basamakta Allah kalbimize ulaşıyor. 9. basamakta kalbimizin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma çeviriyor. 10. basamakta göğsümüzden kalbimize nur yolunu açıyor. 11. basamakta zikir yapmaya başlıyoruz ve bu göğsümüzden kalbimize açılan şifreli yolu takip eden rahmet ve fazl nurları kalbimize ulaşıyorlar ama kalbimiz mühürlü. Mühre rağmen rahmet nurları kalbimizin içine sızabiliyor. Bu sızıntı 11. basamakta başlıyor. 12. basamakta sızıntı %2 oluyor, huşu sahibi oluyoruz. 13. basamakta Allah mürşidimizi gösteriyor. 14. basamakta mürşidimize, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıyoruz ve tabi oluyoruz. Şimdi 14 asır geriye dönüyoruz. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş mudur? Hepsi. Kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır. İşte Yusuf 108. Habibi müminlere ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere kalp gözümüzde Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Öyleyse benim ve bana tabi olanların diyor sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar.
Tabi olmuşlar mı? Bu konuda hiç kimsenin bir itirazı yok. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş, biat etmişler. Güzel. Öyleyse 14 basamak oldu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve iki bölüm oldu. İkinci bölüm için Vel Asr suresi ne diyor? İllellezine amenu ve amülü salihat diyor. Nefsi ıslah edici amel yapmaya başlanan noktaya geldik. 14. basamağın özelliği var. 14. basamağa geldiğiniz zaman Allah-u Teala'dan tam 10 tane ihsan aldınız. 10. ihsanla sizi mürşidinize ulaştırdı Allah. Birincisi kulaklarınızdaki gizli perde. Gözlerinizdeki gizli perde. İkincisi kulaklarınızdaki vakra, işitme engeli aldı. 2. Üçüncüsü kalbinizdeki ekinet aldı. 3. Yerine ihbat koydu. 4. Kalbinize ulaştı Allah Teala. 5. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirdi. 6. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açtı. 7. Huşiye ulaştınız. 8. Allah size mürşidinizi gösterdi. 9. Ve en başta Allah'ın rahim esması tecellisi 10. 10 tane ihsanla ki bu rahim esması tecelli bunların hepsini vücuda getirendir. İrşat makamına ulaştınız. Sahabe de 10 tane ihsanla irşat makamına ulaştılar. Ulaştıkları zaman 10 tane nimet aldılar Allah-u Teala'dan. Öyleyse ilk 7 basamak için doğru olan nedir? Allah'a ulaşmayı dileyendir. Allah'a ulaşan, ulaşmayı dileyen doğruyu yapmıştır. Ulaşmayı dilemeyen hayatının en büyük yanlışını yapmıştır. Cehennemden kurtulması mümkün değildir. İkinci 7 basamak sonunda ulaşılan yer. Tabiiyet ve arkasından Allah'ın 10 tane ihsan nimeti. Birinci nimet, devrin imamının ruhunun başınızın üzerine gelip yerleşmesi. İkinci nimet, Allah'ın kalbinizin mührünü açması. Üçüncü nimet, içindeki küfür kelimesini dışarı alması. Dördüncü nimet, kalbinizin içine imanı yazması ve böylece mümin olmanız. Beşinci nimeti bütün günahlarınızı sevaba çevirmesi. Altıncı nimeti ruhunuzun sizden ayrılarak Allah'a doğru sırat-ı müstakim üzerinden yola çıkması. Yedinci nimeti nefsinizin nefs tezkiyesine başlaması. Ki her %7 nefs kademesinde ruhunuz bir gök katı yükselebilir. Sekizinci nimeti nefsinizin kalbindeki aklanmalara yani afetlerin yerini faziletlerin alması standartlarına paralel olarak fizik vücudunuzda şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlar. Allah'ın dokuzuncu nimeti o güne kadar size Allah-u Teala 1'e 10 verirken kazandığınız her bir dereceye 10 katını verirken o günden itibaren 100 katını vermeye başlar ve bunu 700 kata kadar çıkarır, çıkaracaktır. 10. nimeti ise rahmetle fazlın yanında rahmetle salavat isimli yeni nurları da size göndermeye başlayacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. 14. basamakta bu 10 tane nimetle ruh Allah'a doğru yola çıkar. Bundan 14 asır evvel gördük ki bütün sahabe hepsi
irşat makamına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşmışlar ve tabiiyetlerini gerçekleştirmişler. Akabe'de onlar sana biat ettikleri zaman diyor Allah-u Teala ağacın altında, onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Bunun ispatı da gerekmiyor çünkü buna itiraz eden zaten kimse yok. Herkes diyor ki tamam, biat edildi. Ama birincisine herkes itiraz ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemekte ne demek diyorlar. Gördük ki bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş. Peki Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Oraya üçüncü bölümden geri dönerek gireceğiz. 14. basamakta kişi 10 tane ihsanla mürşidine tabi oldu. 10 tane de nimet aldı Allah-u Teala'dan. Ve seyr-i sefer, seyr-i sülük başladı. Nereye? Ruhunuz sahibi olan Allah'a doğru bir yolculuk yapacak. Bunun adı seyr-i sülük. Allah'ın zatına ulaşacak ve ona sarılacak. Başka bir ifadeyle Allah'ın zatında yok olacak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zikir yapıyorsunuz. Zikir yaptığınız zaman Allah'tan gelen nurlar kalbinize ulaşıyor. İman kelimesinin etrafında fazilet isimli nurlar toplanmaya başlıyor. Çünkü iman kelimesi onları kendisine çekiyor. Ve böylece ilk 107 nur birikimiyle nefsi emarede ruhunuz birinci gök katına çıkar. Nefsinizdeki afetlerin %7'si artık Allah'ın emirlerine itaat eden, yasaklarını işlemeyen faziletlerdir. Afetler değildir. İkinci kata ulaştığında nefsi levvamedesiniz, levminiz levmediyorsunuz nefsinizi. Kınıyorsunuz, suçluyorsunuz. Ruhunuz ikinci katta. Ruhunuz üçüncü kata, üçüncü %7 nur birikimiyle ulaşır. Nefsi mülhime, Allah'tan ilham almaya başlarsınız. Dördüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mutmainne, mutmain olursunuz, doyuma ulaşırsınız. Ruhunuz dördüncü kattadır. Beşinci defa %7 nur birikimi. Ruhunuz beşinci katta, Allah'tan razı olursunuz. Altıncı defa %7 nur birikimi. Ruhunuz altıncı katta, Allah da sizden razı olur. Yedinci defa %7 nur birikimi ve ruhunuz Allah'a ulaşır, nefsiniz tezkiye olur. Diyor ki Allah Teala Şura 13'te, Allah kullarından dilediğini kendisine seçer, kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Peki bütün sahabe Allah'a ulaşmış mı? Evet. Bütün sahabe Allah'a ulaşmış. Sahabe adını verdiğimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanların hepsi Allah'a ulaşmışlar. İşte Zümer suresinin 17 ve 18. ayetleri. Onlar ki وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Allah Teala diyor ki onlar ki şeytana kul olmaktan iştinab ettiler, kaçınmayı başardılar ve Allah'a kul oldular ve Allah'a yöneldiler. Ne diyordu Allah Teala? Kendisine yöneleni kendisine ulaştırır. Onlar ki şeytana kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar ve Allah'a yöneldiler. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Onlara müjdeler var diyor. Kullarımı müjdele. Zümer 17. Zümer 18'de de Allah Teala diyor ki onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. İşte onların hepsi hidayete erdiler diyor. Bütün sahabe hidayete ermişler. Nedir hidayete ermek? Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet
Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el-hüda hidayet.

Allah'a kul olduklarını beyan edip Allah'a ulaştıklarını ifade ediyor. Zümer 18'de Allah'a ulaştıklarını, hidayete erdiklerini açıklıyor. Öyleyse ilk 7 basamaktaki doğru nedir? Allah'a ulaşmayı dilemek. Yanlış nedir? Allah'a ulaşmayı dilememek. Sevgili kardeşlerim, burada ya cennet kazanılır, ebediyen kazanılır ya da ebediyen kaybedilir. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o hayatının en büyük yanlışını yapmıştır. İşte bundan sonra Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mürşidine Allah-u Teala tarafından ulaştırıldığını görüyoruz. Başlangıçtaki yanlışı yapan kişi daha büyük bir yanlışı yapacak. Asla Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu kişi mürşidine ulaşmayacaktır. Tabi olmayacaktır. Zaten onun için mürşit tayin edilmemiştir. Üçüncü safhaya gelelim. Bu kişi hiçbir zaman Allah'a ruhunu ulaştırmayacaktır. Ve üçüncü doğruyu da gerçekleştiremeyecektir. Üçüncü açıdan da ruhu Allah'a ulaştırma açısından da bir yanlış dizaynın sahibi olacaktır kişi. Sevgili kardeşlerim, gördük ki bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar. Şimdi başa dönelim. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Bakınız ne diyor Allah Teala Rad suresinin 20 ve 21. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا الْمِيثَاقِ. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler ve misaklarını bozmazlar. Ne yaparlar bozmazlarsa? اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاك۪ي رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Yanlış söyledim. اَلَّذ۪ينَ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. O Allah'ın ahdini gerçekleştirenler, işte onlar sahabe. Ne yapmışlar? Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Sonraki özelliklerine ve yuhafune su'el hisab ve yahşemne rabbihim. Onlar kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından fazla olmasından korkarlar. Korktukları için Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Eğer dilemeseydiler mutlaka günahların sevaplarından fazla olacaktı. Ve yahşemne rabbihim, Rablerine karşı huşu duyarlar. وَالَّذ۪ينَ صَابَرُوا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ. Ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Kimmiş Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştıranlar kimmiş? Allah'a ulaşmayı dileyenlermiş. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar. Öyleyse hepsi önce Allah'a ulaşmayı dilemişler. Böylece sahabe yalnız doğruları gerçekleştirmişler. Peki bunları yaparken, asıl doğruları gerçekleştirirken dikkat ettikleri doğrular ve yanlışlar nelerdi? Allah Teala zikri farz kılıyor, çok zikri farz kılıyor, daimi zikri farz kılıyor. Vezkür ismi Rabbike müzemmil 8. Allah'ın ismini zikret. Zikir farz. Ya eyyühellezine aminu zkurullâhe zikren kesîrâ. Ahzab 41. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle, günün yarısından daha fazla zikirle zikredin.

Feskurallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Daimi zikirde farz. Ve sahabe biraz sonra göreceğiz ki hepsi zikir yapmışlar, çok zikir yapmışlar, daimi zikrin sahibi olmuşlar. Doğrular. Yanlışlar, bugünkü İslam yaşantısının yanlışları. Ne 32 farzın içinde, ne 54 farzın içinde zikir yok. Yetmez. İnsanlar zikretmiyorlar. İslam'ın 5 tane şartı vardır diyorlar. Ve İslam Allah'a teslim olmak demektir. Kim namaz kılarsa, oruç tutarsa, zekat verirse, hacca giderse, kelime-i şehadet getirirse, İslam'ın 5 şartını gerçekleştirmiştir. Gerçekleştiren kişi de mutlaka Allah'a teslim olmuştur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktada yanlışlar burada. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek amaçlar değildir. Gaye değildir. Varılması lazım gelen hedef değildir. O hedefe varmak için vasıtalardır. Vasıtaları hedef saymak, Allah Teala bizi namaz kılmak için yarattı diye düşünmek yanlıştır. Doğru, namaz kılalım da, oruç tutalım da, zekat verelim de, zikir yapalım da ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim edelim. Öyleyse birbirinin arasında çok büyük bir farklılık var. Birincisi, hiçbir hedef tanımıyor. Sadece vasıtaları amaç edinen insanlar. Araçları amaç edilen insanlar, hedef ittihaz eden insanlar. Ama sahabe hedefleri hedef ittihaz etmiş. Ne yapmışlar? Ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmişler. Neyle? Bu ibadetleri yaparak, ama onunla kalmayıp buna zikri de ilave ederek. İblis yanlışları doğruların yerine ikame ederek, amaçları devreden çıkarıp araçları amaç gibi kabul ettirmeyi başararak insanlara, onları yanlışların içine itmiş. Her tarafı yanlışlıklardan ibaret bir din dünyasında yaşıyor bugün bütün dünyadaki insanların %90'dan fazlası. Ve ne yazık ki kurtuluşları yok yanlışlar yüzünden. Öyleyse sevgili kardeşlerim, 21. basamağa geldi sahabe, ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Fena makamının sahipleri. Sonra Allah Teala onlara bir taht ihsan etti. Beka makamının sahibi oldular. Ruhun Allah'ın zatında yok olması, fani olması 22. basamak. Allah'a sarılması veya Allah Teala'nın bir sığınak olan zatına sığınması. Meaba sığınarak ebap olmak. Onu gerçekleştirdiler. Ve İslam'ın 5 şartını yaşayarak hiç kimse bu söylediklerimizden hiçbirini gerçekleştiremez. Onları yapmak için dünyaya gönderilmedik. Onları yaparak Allah'a teslim olmak için dünyaya gönderildik. Teslim olmak ve Allah'ın manası zaten teslim olmak demek olan İslam dinini yaşamak için, gene manası teslim olmak denen ve tek Allah'a inanan Hazreti İbrahim'in Hanif dini zaten İslam dini. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hanif'ti. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bundan sonra beka makamının sahibi oluyoruz. Allah Teala bize bir sahabeye bir taht ihsan ediyor. Her birine ayrı bir taht. Sonra sahabe günün yarısından daha fazla zikre başlıyorlar. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi gibi.
ve zahit oluyorlar. Yani şu dünya hayatına değil, zikre ve manevi hayata daha çok değer verdiklerini ispat ederek. Bir insan dünya hayatındaki şartları ne olursa olsun her gün günün yarısından daha fazla zikrediyorsa, o zaman o dünyaya değil, zikre değer veriyor. Ve bu nokta kişiyi zahit yapar. Önem verdiği şey bu dünya değildir, onun ötesidir. Ve kişi dördüncü yedi basamağın üçüncüsündedir. Şimdi Velhasıl suresine dönelim. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi amin olmuştur. Ne diyordu Allah Teala? Ben asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âminû. Ama âmin olanlar hariç. İlk yedi basamağa âmin olan bir kişi, ilk yedi basamağı aşan kişidir. O hariç bütün sahabe aşmışlar. Gördük. Ve amilü salihat. Tabi olan kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Bunun adı da amilü salihat. Ve mümin oluyor. Kalbinin mührü açılıp, kalbin içindeki küfür kelimesi dışarı alınıp, kalbin içine iman yazıldığı için mümin oluyor kişi. Bütün sahabe mümin olmuşlar ve aynı noktada nefs tezkiyesine başlamışlar. Yani amülü salihata başlamışlar. Öyleyse ikinci safha da tamamlanmış. Onlar da hüsranda olmayanlar. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Ve tevasav bil hak. Hakkı Allah'ı tavsiye edenler. Nesini? Allah'a ulaşmışlar. Bu muhteşem macerayı yaşamışlar. O güzelliği yaşamışlar. Allah'a ruhlarını hayattayken teslim etmek bahtlılığına ermişler. Allah'ın hepsi evliyası olmuşlar. Ne diyordu Allah Teala evliyası için? Ela inne evliyallahu la hafin aleyhim ve lahum yasunun. Ellezine amenu diyor. Ve kanu yettekun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amenu olanlardır. Ve böylece takva sahibi olanlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluk vardır diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, doğrular, bu hedeflere varanların yaptıkları, yanlışlar, bu hedefleri hiçe sayanların, vasıtaları hedefse nedenlerin büyük hatalarını oluşturur. Öyleyse bütün sahabeye bakıyoruz. Hepsi günün yarısından daha fazla zikir de yapmışlar. Ve fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Çünkü bundan sonra, günün yarısından fazla zikirden sonra kişinin yaptığı şey fizik vücudunu Allah'a teslim etmektir. Bütün sahabe velayetin dördüncü makamında fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Öyleyse orası fizik vücutların Allah'a teslim edildiği bir muhteva gösteriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün sahabe fizik uçlarını Allah'a teslim etmişler mi? Muhsinlerden olmuşlar mı? Kimdir fizik vücudunu Allah'a teslim edenler? Nisa 125 cevap veriyor.

Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve çehu lillahi ve huve muhsinun. Onlar ki veçlerini, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Dinde onlardan daha muhsin kim vardır diyor. Allah Teala fizik vücutları ondan daha az, onlardan daha ahsen kim vardır diyor. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Hangi ayet söylüyor bunu? Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesi. Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. 25. basamağa hepsi ulaşmışlar. İşte yeni bir doğru. El-Asr suresinde Allah Teala fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi, nefsi Allah'a teslim etmeyi, irşada ulaşmayı ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi bir kelimeyle, bir cümleyle anlatmış sabrı tavsiye edenler. 4. 7 basamağın doğrusu burada. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim ederse sahabe gibi doğruyu yapmıştır. Yanlış nedir? İslam'ın 5 tane şartı vardır. Ben 5 tane şartını gerçekleştiririm. İslam zaten Allah'a teslim demektir. Ben böylece namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek Allah'a teslim olurum. İşte bu araçları amaç zannetmek, vasıtaları hedef zannetmek ve onlarla cennete gireceğini zannetmek. Zaten onlar dünya mutluluğunu beklemiyorlar. Dünya mutluluğu diye bir şey onlar için geçerli değil. Mutluluk oradadır, cennettedir diyorlar. Dünya bir cehennemdir diyorlar. Sevgili kardeşlerim, her şey yanlış. Şöyle bir bakıyorsunuz. Doğru ne var ki? İnsanın diyorlar ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştırması diye bir şey yoktur. ...73 tane ayet-i kerimeyi inkar ediyorlar. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de sahabenin vuslata nail olduğunu, hepsi hidayete erdiğini söylüyor. Onu inkar ediyorlar. Ve yanlış yapıyorlar. Doğrular Allah'ın söyledikleri. 12 defa ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı farz kılmış. Bu doğru olandır. 73 ayet-i kerimede vuslatı anlatmış. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını anlatmış. 19 tane fiil kullanarak anlatmış. Bunlar doğrular. Hepsini birden inkar etmek işte yanlış olan. Sevgili kardeşim, kardeşlerim, bu yanlışları yapan insanlar kendileri yapmıyor. 14 asırdır insanların yazdığı el yazması kitaplar var. Kur'an'dan öğrenmemişler yaptıklarını. İnsanların yazdıkları kitaplardan öğrenmişler. Her nesil kendisinden de bir şeyleri ilave etmiş eskilere. Yeni kitaplar yazılmış. Yüzlerce kitap yazılmış. Yüzlerce alim, yüzlerce kitap yazmış. Ve bugün o kitaplar okutuluyor üniversitelerimizde. Bütün dünyadaki üniversitelerde din adına o kitaplar okunuyor. Ve yanlışlıklar yüzünden insanlar Allah'ın cennetinden men ediliyor. Öyleyse 14 asır evvel bütün sahabe doğrulardan, sadece doğrulardan hareket ettiler. Ve bugün o doğrulardan eser bile yok sevgili kardeşlerim. İşte sonuna doğru yaklaşıyoruz konunun.
fizik vücudunu kişi teslim etmişti Allah-u Teala'ya. Sonra daimi zikre ulaşıyor. Ve daimi zikre ulaşan sahabe hepsi daimi zikrin sahibi mi? Hepsi. İşte Allah-u Teala sahabenin ulu'l-elbab olduğunu söylüyor ve ulu'l-elbabın tarifini veriyor. Li ulu'l-elbab yezkürallâhe kıyâmen kûden ve alâ cunûbihim. O ulu'l-elbab kullanım ki onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Ve Allah-u Teala sahabenin ulu'l-elbab olduğunu söylüyor. Hangi ayet-i kerimede? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde. Hepsi daimi zikre ulaşmışlar. Ulaşmışlar, ulaşmışlarsa ne yapmışlar? Ulaşmışlarsa nefslerini Allah'a teslim etmişler. Bugün din adına ahkam kesenlere baktığınız zaman bu söylediğimiz şeylerin hiçbirinden haberleri yok insanların. Tatbikatını filan bir tarafa bırakın sevgili kardeşlerim. Haberleri yok, bilmiyorlar. Ama bilmemekte haksızlar mı? Hayır, onu söylemiyorum asla. Haklılar. Çünkü okullarında onlara, onların bugün başkalarına öğrettikleri kitabi bilgiler öğretilmiş. Bu düzen üzere kurmuş iblis tezgahı. Korkunç tezgahını bu düzen üzere kurmuş. İnsanlara Allah'ın bütün gerçeklerini, İslam'ın yedi safhasını, bütün doğruları unutturmuş. Onları baştan aşağı yanlışlarla baş başa bırakmış. Yanlışları doğru diye kabul ettirmiş. Ve bu mefhumlardan hiçbirini onlar bilmiyorlar. Çünkü öğrenmediler okullarında. Bilmemekte bu sebepten haklılar. Hep başkalarına onları öğretmekle vazifeliler. Onun için ücret alıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün sahabe daimi zikrin sahibi oldular. Ve Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisine lehu'd dine hunefa." Onlar emrolunmadılar. Nefslerini ahsen kılmış, nefslerini muhlis kılan, halis kılan dinde muhlisler olarak olmakla emrolundular ve hanifler olmakla, hanifler olarak bunu yapmakla emrolundular diyor. Dört safanın dördünde de hanif fıtratının ve hanif dininin varlığını, İslam'ın hanif dininin tam kendisi olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı denemek haniflerin dileği, irşat makamına ulaşmak haniflerin doğrusu, ruhu Allah'a teslim etmek hanif olarak gerçekleşiyor, fizik vücudu Allah'a teslim etmek hanif olarak gerçekleşiyor, nefsi Allah'a teslim etmek hanif olarak gerçekleşiyor ve 14 asır sonra teslimlerden hiçbirisi kalmamış. Dört teslim doğrusu da yanlışa dönüşmüş. Teslimleri insanlar silmişler, süpürmüşler, devre dışı bırakmışlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 26. basamakta daimi zikrin sahibi oluyorsunuz. Ulul elbab. Böyle bir makam bugün insanlar tarafından bilinmiyor. Kimdir ulul elbab diye soruyorum. Devamlı Kur'an-ı Kerim okuyan bizim gibi insanlar, işte onlar ulul elbab'tır diyorlar. Biz ayaktayken de, otururken de Kur'an-ı Kerim okuruz diyorlar. Yatarken de okuyor musunuz diyoruz. O yan üstü yatarken de zikredin diyor Allah-u Teala'ya. Onlar diyorlar, Kur'an-ı Kerim okumak zikirdir. Gerçekten zikirdir. Ama Kur'an-ı Kerim okumak da zikirdir. Namaz kılmak da zikirdir. Ama zikrullah onların hepsinden daha büyüktür. Öyle
Allah Teala zikrullahın en büyük ibadeti, en büyük zikir olduğunu söylüyor. Ankebut suresi 45. ayet-i kerime. Vale zikrullahi ekber diyor. Kur'an-ı Kerim tilavetinden bahsediyor zikir olarak. Evet. Namaz kılmaktan bahsediyor zikir olarak. Evet. Ama Allah'ı zikretmenin o ikisinden de daha büyük olduğunu ifade ediyor. Vale zikrullahi ekber diyor. Allah'ı zikretmek daha büyüktür. Bir sonuca ulaşıyoruz. Bundan sonra bütün sahabe irşada ulaştılar. Hepsi tövbe-i nasuha davet olundular. Hepsi irşada ulaştılar. İşte Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesi. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O eğer sizin dediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah sizin kalplerinizi size fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi ve size imanı sevdirdi. Nefsinizin kalbini bununla imanla müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmış. 28. basamağın 4. kademesi. Sonra mı? Sonra hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmişler. İrşad makamının sahibi olmuşlar. Tövbe suresinin 100. ayeti girmesi bu büyük gerçeği söylüyor. O da yanlışların devamı olarak inkar ediliyor bugün. Sahabe irşada mı ulaşmış? Öyle şey yok diyorlar. Ve daha ötesinde inkar ediyorlar. Diyorlar ki sahabe mürşit mi? Son mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de irşad makamı onunla kapandı. Oysa ki bakınız ne diyor Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sabikun el evelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı. Bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. Hem ensara hem muhacirine tabi olunmuş. Ensar'da muhacirinde irşad makamının sahibi olmuşlar. Yani iradelerini Allah'a teslim etmişler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, konumuz son doğru burada tamamlanıyor. Ruhun, için, nefsin, iradenin Allah'a teslimi Allah'ın bizlere vasiyetidir. Allah'ın ahdidir. Bizimse Allah'a verdiğimiz yemin, misak, ahd, ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi Allah'a teslim etmek konusunda irademizin teslimi de bunların tabii sonucu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala bu son kısmını Vel Asr suresinde ve tevasav biz sabr olarak değerlendirmiş. Sabrın sahibi olanlar. Kimler sabrın sahipleri? İradelerini de Allah'a teslim edenler. Allah Teala tarafından sabır müessesesinin %100'üne sahip kılınanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir tarafta bugün her şey yanlış. Bütün doğrular devre dışı kalmış. Bir tarafta 14 asır evvel her şey doğru. İslam'ın 7 tane safhası Kur'an'a en uygun standartlarda %100 yaşanmış. Ve bugün hiçbiri yaşanmıyor. Daha acısı doğrular bilinmiyor sevgili kardeşlerim. Yanlışlar doğruların yerini tamamıyla kaplamış, bid'atlar oluşmuş. Her taraf bid'atla kaplanmış ve İslam'a yazık olmuş. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler. İzleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: MPL Kitap Evi'nden Allah'ın güzelliklerini demet demet sizlere sunan bir yenilik daha. Hidayet Çağı'nın önderi İmam İskender Alemihir'den Kur'an-ı Kerim'in ruhuna nüfuz edeceğiniz üç kıymetli eser. Birinci kitap, Suallerle İlim ve Tasavvuf. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde gizli olan nükleer fizik ve uzay çağının tüm sırları bu kitapta insanlığın hizmetine sunuluyor. Bilim dünyasının keşfettiği ve henüz keşfedilemeyen pek çok konudaki soru ve cevap ile sizler de Allah'ın sonsuz ilminin kapısını aralayacaksınız. İkinci kitap, Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhu. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'i ve Kur'an'daki kavramların ihtiva ettiği manaları derinlemesine öğrenmek için rehber niteliğinde bir eser sizleri bekliyor. Kur'an'ın lafzının ötesindeki yedi ruhun ayet ayet önünüze açılacağı bu kitapla 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin yaşadığı gerçek İslam'ı bulacaksınız. Üçüncü kitap, Kur'an ayetleriyle 40 kavram, 7 safha, 4 teslim. Kur'an-ı Kerim'deki her kavram, 7 safha ve 4 teslimi içeren 28 basamaklı İslam merdiveninde yeni bir boyut kazanır. Bu nadide eserle sizler de İslam'dan kopmuş kavramların gerçek değerini anlayacak, kavramların 7 kademede nasıl şekillendiğini göreceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Hadis-i şerifte göklerin bulutları kadar günahın olsa Allah'tan mağfiret talep eden bulunursan Allah-u Teala hepsini yok eder. Arzdaki muhteva kadar da günah olsa Allah-u Teala'dan talepte bulunursan Allah affeder. Hadis-i şerifte öyleyse günahların kainat kadar da olsa Allah'a ulaşmayı dilediğin an Allah-u Teala Enfal 29'a göre onları örtüyor. Günah miktarı kadar sana sevap yazıyor lütfu kereminden ve sen tek bir dilekle kurtuluşa ulaşabiliyorsun. Öyleyse Allah'a yaklaşmak istiyorsa Allah'a mukarrab olmanın olmazsa olmaz şartı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve 7 sabah 4 teslimi yaşayan herkes Allah'ın kendileri için tayin ettiği iki can saadetinin en zirve noktasına ulaşmış olur. Allah Teala'nın bütün insanlardan istediği herkesin bu hedefe ulaşabilmesi. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki can saadetinin sahibi olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konferansımızın konusu, Allah tevazu sahiplerini sever. Allah tevazu sahiplerini sever konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha beraberiz ve Allah'tan bahsetmek üzere bir aradayız. Her devirde Allah'ın dostları var. Allah dostlarını sever. Her devirde şeytanın dostları var. Şeytanla birlikte bir hayatı yaşarlar. Allah kimleri sever? Dostlarını sever. Kur'an ayetleriyle araştırdığımız zaman Allah'a dost olanlar, Resul'e ve meleklere dost olanlar, birbirlerine dost olan müminler ve daha ötede büyütebilirsek Allah'a tevekkül edenlere Allah onların dostları, kendi yolunda saf bağlayan Allah'ın sevdikleri, Allah'ın yeryüzünde Allah adına adaleti temsil etmekte, yerine getirmekte vazifeli olan adil kulları ve sabredenleri sever. Doğal olarak bunlar kimlerdir? Bunlar yeryüzünü ıslah eden Allah'ın sevgili dostları. Aynı zamanda Allah yolunda en üst seviyede itaati gerçekleştirenler, her devirde hidayeti insanlara açıklayanlar, her devirde Allah ve Resulü ile saf tutanlar ve her devirde en üst seviyede Allah'ın kendilerine ilmi nedim bahşettikleri Allah'ın Resulleri, Allah'ın veli müşrikleri bunlar, Allah'ın sevdikleri. Ama Allah'ın dostlarıyla mücadele edenleri Allah sevmez. İşte Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz Hazretinde buyuruyor ki hamele-i Kur'an olanlar, Kur'an taşıyıcıları onlar Allah'ın dostlarıdır. O Allah'ın dostuna dost olanlar Allah'ın dostudur. Allah'ın dostuna düşman olanlar onlar da Allah'ın düşmanıdır. Demek ki Allah'ın dostluğu ve Allah'ın karşısına yer almak anahtar kelime veyahut da ayraç Allah'ın kutsal kitapları oluyor. Kutsal kitaplar Rabbimiz tarafından biz insanlara indirilen mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisi. Ama insanların bir düşmanı var. İblis. İblis her devirde tek bir gayesi var. Evvela insanlara Allah'ın indirdiği kutsal kitapları unutturmak. İlk unutanların başına kendisi geliyor. Nereden anlıyoruz? Allah Teala en şerefli varlık olan insanı bir fizik bedenle yaratıyor. Bu zahiri alemi yaşayabilmesi için berzah ve minanet olan bir nefsle onu dizayn ediyor. Ama bu nefsin muhtevasında 19 tane afet var ve zatından bize ruh üfürüyor. Ruhu Allah insana üfürdükten sonra meleklere ve cinlere şimdi ona secde edin. Neden insan meleklerden üstün? Neden insanlar cinlerden üstün? Cinlerden üstün çünkü cinlerde ruh yok. Meleklerden üstün çünkü meleklerde nefs yok. Melekler bu kadar üst seviyedeki varlık, biz devamlı sana ibadet halindeyiz. ama kan dökecek, fesat çıkaracak birisi bizden nasıl üstün olabilir diye Harut ve Marut isimli iki melek Allah'a sesleniyorlar. Allah-u Teala diyor ki biz ona nefs verdik. Bize de nefs ver. Biz de nasıl iyi kullar olduğumuzu sana ispat edelim ama onlara nefs verip de yeryüzüne indirdikleri zaman çok kısa süre içerisinde nefsin böyle Allah'ın yardımı olmadan kolay kolay baş edilebilecek bir yapı olmadığını bunlar kendi hayatlarında öğrendiler. Ve biz nefsimize zulmettik dediler. Ve tabii ki sadece bu insanlık için bir test idi. Anlıyorlar ki evet kendilerine bir nefs vermesi halinde öyle nefse baş edilebilecek bir yapı olmadığını onlar da gördüler. Öyleyse sevgili kardeşlerim şu kainatta unik bir varlıktır insan. Ama Allah'ın insan için tayin ettiği hedef ne? Hedef Allah'a dost olmak, hedef iki cihan saadetinin sahibi olmak. Zor mudur? Hayır sevgili kardeşlerim. Allah'la bile olan bir şey asla zor değildir. Allah hep bizimle beraber mi? Evet. Nereden biliyoruz? Hadid suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah Teala kainatı yaratırken şöyle buyuruyor. Huvellezî halaka semâvâte vel ardı fî sitte eyyâm. O yüce Allah ki gökleri ve yerleri 6 günde yarattı. Sonra arşa istiva etti. Arşa istiva eden Rabbimiz yere gireni, yerden çıkanı, göğe yükseleni, gökten ineni, ona yükseleni bilir. Yani Allah Teala'nın emri gökten yere iniyor ve tekrar çıkıyor. Talak suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu konuyu biraz daha açıklığa kavuşturuyor. Allah ki 7 kat gökleri ve yerden onların bir mislini yarattı. Allah'ın her şeye kadir olduğunu, Allah'ın her şeyi ilmiyle ihata etmiş olduğunu bilmiyor musunuz, görmüyor musunuz? Talak suresinin 11. ayet, 12. 13. ayet-i kerimesinde de görüyoruz. Allah'ın emri bu 7 kat gökler ve yerler arasında devamlı inip çıkıyor. Her şeyi Allah-u Teala ilmiyle ve rahmetiyle kuşatmış durumda. İşte insan Allah ile diğer bütün varlıklar arasında bir köprü. Allah insan ve insandan başka yaratılan her şey. Her şey insan için ama insanın da başıboş olarak yaratıldığını, boşuna yaratıldığını düşünmemiz doğru değil. Allah, insan da Allah içindir. Allah için olmak, Allah'a teslim olmaktan geçer. Neyimiz var ki Allah'a teslim edeceğiz diye insanlar düşünebilir. Başlangıçta bilavedel bedelsiz bize verdikleri her şeyi sırasıyla sahibine teslim etmemiz lazım. Bunların başında ruh geliyor. İşte her devirde Allah'ın dostları onlar hayattayken ruhlarını Allah'a teslim edenlerdir. Her devirde şeytanın dostları da bu daveti kabul etmeyip ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenlere karşı çıkan, o yol üzerinde duran, insanları Allah'ın yolundan saptıranlardır. Olay bu şekilde gerçekleşiyor. İşte şeytanın dostlarından başlayalım. Arap suresinin 146. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Sa'at sirfana yatil lezine ellezine tekebbülün ferdi bi gayri hakkın. Yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşanları ayetlerimizden çevireceğiz. Onlar bütün ayetleri görseler iman etmezler. Onlar irşat yolunu görseler onu yol edinmezler. Onlar gay yolunu görseler yol edinirler. İşte bunlar Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları bir, iki, ayetleri yalanlamı iki. Başlangıç noktasında bütün insanlar ayetlerden gafildir, ayetleri bilmiyor. Ama bir de davet kendisine geldiği zaman daveti kabul etmez yalanlarsa o zaman da üst seviyede bir gafletin ve delaletin içerisine girer. Açık delaleti olan bu insan başkasını Allah yolundan saptırırsa o uzak delalette olur. İşte Araf 146 ile özdeşen bir ayet-i kerimede Nisa 167, 168, 169 اَنَّلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ قَدَّلُوا دَلَالًا بَعِيدًا. Onlar ki kafirdirler ve insanları Allah yolundan saptırırlar. Onlar uzak delalet içerisindedir. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Neden zalimdirler? İnsanları Allah yolundan saptırdıkları için. Allah onları asla mağfiret etmez ve onları kendi yoluna tarik-i müstakime ulaştırmaz ila tarik-i cehenneme. İşte sevgili kardeşlerim, bu kibirli olan insanlar, ayetlerden gafil olan insanlar, ayetleri yalanlayan insanlar, şeytanın dostları olarak her zaman insanları sırat-ı müstakimden saptırmaya çalışıyorlar. Secde emrine isyan eden iblis acaba neden bu noktaya geldi? Allah Resulü bize açıklıyor. Kibirden sakının, kibir sebebiyle şeytan şeytanın lâne oldu. Evet, kibir insanın en büyük hastalıklardan bir tanesi. 19 afetten bir tanesi kibir. Ve Allah Resulü kibirden sakının, kibir sebebiyle şeytan şeytanı lâne oldu. İşte şeytanın bu sıfatını kazanan yeryüzünde insanlar da var. Onlar da kibirlerdir. Az evvel okudum Araf 146-147 bu kibirleri tarif ediyor. Ama aynı zamanda Araf suresinin 40. ayet-i kerimesi de kibirlerden bahsediyor. وَالَّذ۪ينَ كَذِبُوا بَعْيَاتِنَا وَاسْتَقْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتُّوا أَبْوَابُ السَّمَاهِ. Ayetleri yalanlayanlar ve kibirli olan insanlara gök kapıları açılmaz. Sevgili kardeşlerim, ilk isyan edenlerin başında iblis bir cin. Allah Teala ey iblis niçin emri maasi oldun dediğinde ben ondan hayırlıyım. Ve Allah'ın kendisine verdiği fizik bedenle Adem Aleyhisselam'ın fizik bedeni mukayese ediyorum. İnsanların üstünlüğü fizik beden itibariyle değil. İnsanların üstünlüğü nefs itibariyle değil. İnsanların üstünlüğü Allah'ın zatından üfürülen ruh itibariyledir. Ve ben ondan hayırlıyım diyor. Allah Teala buyuruyor ki bu noktada ben ondan hayırlıyım dediği zaman nefsine uymuş oluyor. Kibirlerin katında yeri yok. Onu Allah Teala huzurundan kovup dünya hayatına gönderiyor. Ama insan hata yapabilir. Cinler de hata yapabilir. İblis bir cin. Ne olabilir? Peşinden herkes hata yapabilir. Hata yapanların ayrısı kimdir? Tövbe edenlerdir. İblis tövbe edip istiğfarda bulunup Allah'a sığınmak yerine tam tersi Allah'tan müsaade istiyor. Kıyamet gününe kadar bana müsaade ver, göreceksin ki ben iddiamı ispat edeceğim, ondan üstün olduğumu söyleyeceğim. Allah Teala da müsaadeyi veriyor. Ve iblisin bu dünya hayatında stratejik nokta olarak seçtiği yer sırat-ı müstakim. Araf 16'da beni azdırmana yemin ederim senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önden, arkandan ineceğim. Onları çoğunu şükredici bulmayacaksın. Allah insanları tevazuya, iblis insanları kibre yöneltiyor. Tevazu ruhumuzun 19 hasletinden bir tanesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şerifinde buyurduğu her alimle değil sizi riyadan ihlasa, sizi kibirden tevazuya, sizi düşmanlıktan nasihate, sizi şüpheden yakine, sizi dünya rağbetten zühde çağıran alimlerle birlikte olun. İşte bunlar alim, diğerleri ise hatiptirler. Onun için Allah Resulü, ahir zamanın hatipleri çok ama alimleri az. Kimdir o alimler? O alimler nefs tezkiyesini ve tasfiyesini yapanlardır. Öyleyse her halükarda bize düşen hedef olarak kendimize tevazuyu seçmek. Tevazu Allah-u Teala'nın güzelliklerden bir tanesidir. Allah katında her insanın bir seviyesi vardır. Seviyesinin üstünde davranışları sergileyenler onlar kibirlilerdir. Ama seviyenin gerektiği ifade eden davranışlar ise vakar olarak tarif ediliyor. Her zaman bulunduğu seviyenin altında davranış sergileyenler onlar da tevazu sahipleri ve Allah-u Teala tevazu sahiplerini seviyor. Bizi tevazu sahiplerinden olmamızı emrediyor. İşte Furkan suresinin 63. ayet-i kerimesinde İbadur Rahmani ellezîne yemşûne alel herden ve izâ hatabun câhilîne kâlû selâmâ. Allah'ın kulları, Rahman'ın kulları ki onlar yeryüzünde tevazuyla yürürler. Onlara laf atanlar, onlar da karşılık vermezler. Onlara sadece selam derler. Öyleyse Allah Teala hedef olarak bizlere tevazuyu emrediyor ve kibirden tevazuya çağıran mürşitlerle bir olmamızı istiyor. Bunun odak noktasında ihlas var. Onun için riyadan ihlasa. Onun için Allah Resulü helekel nasu illel alimun. Helekel alimun illel amilun. Helekel amilun illel muhlisun. İnsanlar helak olur. Alimler müstesna. Ama alimler de helak olur. İlmiyle amel edenler müstesna. Ama ilmiyle amel edenler de helak olur. Muhlisler müstesna. Öyleyse hiç unutmayın. Kurtuluşun olmasa olma şartı ihlastır. İhlas kişinin kendisinin bütünüyle Allah'a ait olduğunu idrak etmesi halidir. Bir bedevi Resulullah'a geliyor diyor ki ya Resulullah cehaletimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? Demek ki kıyamet gününde cehalet insanların aleyhine şahitlik edecek. İlim öğren diyor. İlmimin de aleyhime delil olmasını istemiyorum. Demek ki cahiller cehenneme gideceklerdir. Ama ilim verenler de cehenneme gidecekler, helaktedirler. İlmimin de aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? Onunla amel et. Kur'an'da ilmi olup da amel etmeyenler var mı? Bakar diyor, bunları tarif ediyor. Ettâmrünennâse bilbirri. Siz insanlara biri teslim olmayı emrediyor da kendi nefsinizi utanıyor musunuz? Demek ki kişi tezkiyeden bahsediyor, güzelliklerden bahsediyor, tevazudan bahsediyor, imandan bahsediyor, adaletten bahsediyor ama kendisi nefs tezkiyesi yapmadığı için bunlar hiçbirisine sahip değil. İşte Allah-u Teala ilmi var ama onunla amel etmiyor. Amel edenler de var, onlar da helaktadır. Kimler müstesna? Muhlisler müstesna. İlmiyle amel edip ameli boşa gidenler var mı? Kur'an-ı Kerim'de 7 tane ayet-i kerime Allah-u Teala ameli boşa gidenlerden bahsediyor. Ameli boşa gitmenin arkasında şirk var. Ameli boşa gitmenin arkasında nikah Allah'ı inkar etmek var. Ameli boşa gitmenin arkasında kibir var. Bunlar yaptıkları insanın tamamen sermayeyi kediye yüklettiriyor ve boşa gidiyor. İşte yaptıklarını kasasına atıp kumbarasına atan ve kıyamet gününde onunla mükafat sahibi.
1: Allah'tan herhangi herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bu akşamki konumuz zulüm. Kimdir zalim? Gelin bakalım. Allah Teala zalimleri nerede söylüyor? Nisa suresi 167, 168, 169 zalimlerden bahsediyor Allah Teala. İnnellezine keferu ve saddu an sebilillahi kattallu dalalen ba'ida. Muhakkak ki onlar kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Yani insanlardan her kim diğerlerine, ey insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyin. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması mümkün değildir. Ölmeden evvel hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Çünkü ruh vücuttan ayrılırsa,

Herkes dalalettedir. Ama kim başkalarının da Allah'a ulaşmasını engelliyorsa, işte onlar uzak bir dalalet içinde olanlardır. Allah Teala bu uzak dalalettekilerin اَلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَغْفِرَ لَهُمْ. Allah Teala diyor ki onlar kafirdirler ve zalimdirler. Niçin zalim diyor? Çünkü başka insanları da Allah'ın yolundan saptırıyor. Saptırdığı insanın cehenneme gitmesine sebebiyet verdiği için o insana zulmetmiştir. Ama o insana zulmettiği için derecat kaybedecektir. Derecat kaybettiği için kendisine de zulmetmiştir. İnsanlardan her kim başkasına bir zarar verirse, o zaman bu kişi insanların Allah'a ulaşmasını engelliyorsa, bu kişi o engellediği kişiye zulmeder. Ama ona zulmettiği için derecat kaybeder. Derecat kaybettiği an kendisine de zulmetmiş olur. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi şerifi, nefsinizin üzerinizde hakkı vardır, nefsinize zulmetmeyiniz diyor. Şimdi bir takım açık gözler diyorlar ki benim nefsim içki içmek istiyor. İçkiyi içmezsem nefsim içki içmeyi istediği için ben nefsime zulmetmiş olurum. Benim nefsim kumar oynamak istiyor. Eğer ben kumar oynamazsam nefsime zulmetmiş olurum. Allah'ın yasak ettiği her fiili adam nefsine zulmetmeyecek diye işlemeye kalkıyor. Ve gayet mantıki, nefsime zulmettiğimi nereden anlarım? Üzülürüm. Üzülüyorsam nefsime zulmederim diye düşünüyor. Halbuki Allah'ın ölçüsü öyle değil. Hangi olay bize derecat kaybettiriyorsa o zaman kendimize zulmettik demektir. Çünkü derecat kaybettiren bütün işlevler, bütün yaptığımız fiiller kendimize zulmetmeyi ifade eder. Hangi olay bize derecat kaybettiriyorsa o zaman mutlaka nefsimize zulmediyoruz. Öyleyse Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifini gerçek anlamda yerlerine oturtursak, Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen kişi nefsine zulmetmiştir. O bir namazı kaçırır ve günaha girer. Zikrini yapmaz, günaha girer. Çünkü daimi zikir farzdır. Ramazan'da oruç tutmaz, günaha girer. Zikir yapmaz, söyledik. Daimi zikir farz olduğu için günaha girer. Ve her derecat kaybettiği olayda o kişi kendisine zulmetmiştir. Nisa 168'de lem yekunullahi liyafire lehum diyor Allah Teala. Allah o kişiye mağfiret etmez. Yani onun günahlarını sevaba çevirmez. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dileseydi ve Allah ona mürşidini gösterseydi de o mürşide gidip tabi olsaydı, tabi olduğu gün o kişinin bütün günahları sevaba çevrilecekti. Daha Allah'a ulaşmayı dilediği gün zaten günahları örtülmüştü kişinin. Mürşidine ulaştığı günde günahları sevaba çevrilir. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o dilemediği sürece kendisine zulmeden bir insandır. Peki başkalarının dalalette kalmasına sebebiyet verenler?

Onlar nefslerine iki kat zulmedenlerdir. Hatta daha çok zulmedenlerdir. İşte Allah Teala şöyle söylüyor. Diyor ki Ashab suresinin 67 ve 68. ayetlerinde o cehenneme girenler derler ki Ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve sadatlarına itaat ettik. Bu yüzden velayete düştük. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi sen onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Kimdir lanet kazanan kişi? Başkasına zulmeden kişidir. Burada Allah Teala'nın dizaynı son derece açık olarak geliyor. Başkasına zulmeden kişi omuzlarına o kişinin vebalini almıştır. Yani başkasının dalalette kalmasına sebebiyet veren kişi, o kişinin hidayete ulaşmasına ona verdiği yanlış bilgiyle sebep olmuştur. Öyleyse bu sebebiyet verdiği kişi dalalette kalmıştır onun yüzünden. Bu sebeple o kişi onun da günahlarından üstlenmek mecburiyetindedir. Allah Teala dalalette bırakılanların başkası sebebiyle dalalette kalanların suçları sebebiyle onlara iki kat azap verir mi? Allah'ın bileceği iş. Ama talep o istikamete geliyor. Onlara iki kat azap ver ve en büyük lanetinle lanetle. Allah Teala Rad suresinin 25. ayet-i kerimesinde diyor ki onlar diyor Allah'a söz vermelerine rağmen Allah'a misak vermelerine rağmen Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, vuslatı keserler diyor. Ve onlar diyor yeryüzünde fesat çıkarırlar. Allah'ın laneti onların üzerinedir diyor. Yeryüzünde fesat çıkarıyorlar. İşte bu fesat ve fitne müessesesi katilden daha beterdir. Fitne katilden beterdir diyor Allah Teala. Şu anda dünya korkunç bir fitne ile hastadır. Fitne insanların hidayeti unutmuş olmalarıdır. Bugün dünya standartlarında hidayet unutulmuştur. Önce Yahudiler hidayeti unutmuşlardır. Hz. Musa devrinde Yahudiler hidayeti bütün boyutlarıyla yaşamışlardır. Tevrat açık olarak yazıyor bunu. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrine ulaşıldığında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'dan yaptığı açıklamaları Yahudilerin büyük kısmı kabul etmediler. Aralarından küçük bir kısım kitap sahipleri olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu yaptıkları açıklamaları pozitif olarak değerlendiriyorlardı. Çünkü kendileri de aynı şeyleri yapıyordu. Onlar da sahabe gibi namaz kılıyorlardı. Onlar da sahabe gibi zikir yapıyorlardı. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ayetler geldikçe gözlerinden yaş akıyordu. Hem Yahudilerden küçük bir kısmının hem de Hristiyanlardan küçük bir kısmının. Ama büyük kitleler, büyük insan kitleleri Yahudilerde de Hristiyanlarda da İslam'ın yedi safhasını çoktan unutmuşlardı. Bir sahabeye ismini hatırlayamıyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Kur'an unutulacak diyor. Bir gün hidayet
Kur'an unutulduğu için hidayet gözlerden kaybolacak diyor. O sahabe diyor ki, ey Allah'ın Resulü, biz çocuklarımıza da karımıza da Kur'an-ı Kerim'i okutuyoruz ve öğretiyoruz manasını da söylüyoruz. Senin bize öğrettiğin gibi. Öyleyse nasıl unutulacak diyor Kur'an-ı Kerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, onlara bak diyor. Ehli kitaba bak diyor. Kitap ehline bak. Kendine kitap verilenler kimler? Önce Yahudiler, sonra da Hristiyanlar. Onlar diyor nasıl unutmuşlar kendi kitaplarını? İşte diyor bir gün insan dünyada da hidayet unutulacak diyor. Mabetler, camiler, mescitler çok güzel olacak, görkemli olacak diyor. Ama içinde hidayet kalmayacak diyor. Bugünü tarif ediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bugün hidayetin tamamen unutulduğu bir devredeyiz. Ancak Allah Teala bize hidayeti öğrettikten sonra herkes öğrendi. Bütün kavramlar, insanları kurtuluşa olan, ulaştıracak olan bütün kavramlar şekil değiştirmiş ve insanları davete bırakacak bir hüviyet kazanmış. Ve İslam'ın temel umdeleri, yani Allah'a ulaşmayı dilemek, sonra mürşide ulaşmak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin edilmek İslam'ın 7 safhasıdır. 4 tane teslim içerir: ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz bu hakikatleri sizlere anlatmadan evvel bunların hepsi unutulmuştu. 7 safhanın 7'si de unutulmuştu. Zamanımızda artık insanlar bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. İşte insanların Allah'ın bu güzelliklerini öğrenebildikleri bir yeni çağ açıldı sevgili kardeşlerim. Hidayet çağı. İşte bu çağda bu görev bize verildi. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemelisiniz ki nefslerinize zulmetmeyesiniz. Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, biz kitaplar indirerek bütün insanlara ispat vasıtalarıyla, beyinelerle anlatmamıza rağmen, açıklamamıza rağmen, onlar ki ayetlerimizi ve hidayeti gizlerler. Allah da onlara lanet eder, lanet edenler de onlara lanet edenlerin hepsi de onlara lanet eder diyor Allah Teala. Zamanımızda alimlerin çok büyük bir kısmı bilmiyor. Bilmedikleri için hidayeti inkar ediyorlar. Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Mazurlar. Onlara öğretilmemiş. Ama başkalarının kendine doğruyu iletmesine rağmen, hayır, ama o yalan söyler, o bir yalancıdır, o bir sahtekardır diye Allah'ın hidayetçisini ve onun hidayet gerçeklerini açıkladığı hidayet gerçeklerini gizleyenler, bilerek gizleyenler, işte onlar Allah'ın lanetine ve lanet edenlerin de hepsinin lanetine muhatap olacaklardır. Gizlenen şey hidayettir sevgili kardeşlerim.
zalimlerin gizlediği, bizimse açığa çıkarmak istediğimiz şey hidayettir. Hamdolsun ki bu devirde Allah hidayeti bize öğretti. Ve bütün insanlara hidayeti öğretmekle vazifeli kıldı bizi. Bu sebeple bu çağ hidayet çağıdır ve hidayet çağının bu dünya üzerindeki yegane açıklayıcısı o bir başkası değildir. O biziz. Bütün dünyayı arayın, hidayet konusunun ne olduğunu bilen birisine o kavimdeki Resul'ün dışında hiç rastlayamayacaksınız. Ve onlar da hidayeti yeni yeni öğreniyorlar. Sevgili kardeşlerim, hidayet müessesesine dikkatle bakın. O söylediğimiz Resuller var ya, onlar da kendi kavimlerinde sahtekarlıkla, yalancılıkla itham ediliyorlar şu anda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse bu kişi nefsine zulmeder. Gideceği yer cehennem olduğu için nefsine zulmeder. Nefsi ve fizik vücudu cehennemde azap çekecektir. Bunun için nefsine zulmeder. Allah Teala açık bir şekilde insanlardan Allah'ın Allah'a milaki olmaya mütealik ayetlerini, Allah'a milaki olmayı inkar edenlerden bahsediyor ve Allah'ın ayetlerini inkar edenler diyor, onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Kim Allah'a milaki olmayı inkar ederse, yalanlarsa, onların amelleri boşa gider. İşte bu kişi kendine en büyük zulmü yapmıştır. Amelleri boşa gitmiştir. Ne demek amellerin boşa gitmesi? Biliyorsunuz, kıyamet günü bir insanın kazandığı ve kaybettiği bütün dereceler hayat filmi kendisine gösterildiği sürece hep hayat filminde görünecektir. Kaybettiği dereceler de kazandığı dereceler de görünecektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, buradaki muhtevaya baktığımız zaman kıyamet günü kendi mizanınızın, hayat filminizin, rakamlı kitabınızın hepsi aynı manaya gelir. Önüne mutlaka ulaşacaksınız. Doğumunuzdan ölümünüze kadar geçen devre içerisinde hayat filminizi göreceksiniz. Hangi fiilleri kasten yaptığınız, hangi fiilleri kasten yapmadığınız açık olarak orada görünecektir. Kaybettiğiniz dereceler, kazandığınız dereceler, onlar da gösterilecektir sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dizayn içerisinde elinizdeki mizanla hayat filminizi mukayese edeceksiniz. Hangi suçların karşılığında hangi cezalar veriliyor, size ne kadar verilmiş, hepsini inceleyeceksiniz, göreceksiniz ki kıl kadar bir yanlışlık yok. Tam suçunuzun karşılığı olan cezaları, güzel davranışlarınızın karşılığı olan mükafatları tam olarak almışsınız. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükredelim ki bu çağ hidayet çağı. Gene hamd edelim ve şükredelim ki hidayet görevi bize verildi. Önceleri bulanık sularda balık avlamaya çalışanların
ortaya koydukları 23 tane Kur'an-ı Kerim mealini ele aldık. Oradaki hidayet kelimelerinin hepsini hidayet kelimesi geçen veya hidayete mütalik bütün ayetleri 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinden aldık ve bize Allah'ın öğrettiği meali de oraya koyduk. Ve unutulan hidayeti, sırf o hidayeti unuttukları için bu yanlış öğreti sebebiyle cehenneme gidecek olan insanları cehennemden kurtarmanın bir yoluydu o. Gizlenilerek ve saptırılarak hidayetin ortadan kaybedilmesiyle insanları cehenneme götüren Kur'an ayetleri diye bu mealde bir kitap hala şu anda bilgisayarın hafızasında duruyor. Ne kadar hidayet ve hidayete mütalik ayetler geçmişse onların hepsini 23 tane Kur'an'dan alarak koyduk, bizimkini de koyduk. Ancak onları inceleyen hidayetin ne olduğunu anlayabilir. Yoksa zalimlere bakarsanız hidayet doğru yoldur. Bu doğru yolun nereye getirdiğini, nereye götürdüğünü kimse söyleyemiyor. Çünkü Allah'a ulaştırıyor deseler, o zaman kendi kendilerinden aksetmiş olacaklar. Çünkü diyorlar ki, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması mümkün değildir. Allah'a ulaşması mümkün değildir. Çünkü ruhu vücudundan ayrılınca kişi ölür. Hiç kimse ruhu vücudundan ayrılır diye ölmez. Allah'a ruhunu göndermeyen insanların günde kaç defa ruhu vücudu terk eder ayrılır ve o kişinin işlediği hiçbir günaha iştirak etmez. Dışarıdan seyreder olayı. Ve o ruh nefse huzursuzluk verir. İşlediği günah kadar. Allah Teala da o kişiye azap verir. İşlediği günah kadar. Sevgili kardeşlerim, işte bu kişi ne zaman Allah'ın emirlerine itaatsizlik ederse, ne zaman yalan söyleyerek başka insanları da Allah'ın yolundan men ederse, o kişi hem men ettiği kişiye zulmeder, o Allah'ın yoluna giremediği için onun kaybettiği derecattan buna da verilir. Bu da o miktarın bir kısmını kaybeder. Ve de gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Allah onu asla tarik-i müstakime ulaştırmaz. İşte Nisa 168 ve 169'da diyor ki Allah Teala, Allah o kişiyi asla tarik-i müstakime ulaştırmaz. Ancak cehennem tarikine ulaştırır. Orada ebediyen kalacaklardır diyor. Bu insan normal standartlarda kendi yaptığı hataların cezasını çekmenin ötesinde kimin Allah'ın yolundan sapmasına sebebiyet verdiyse, Allah'ın yoluna ulaşmasına kimin engel olduysa, işte o kişinin günahlarından bir kısmı mutlaka buna da verilir. Bu yüzden şu anda televizyonları parselleyip de İnsanları hidayet yoktur, hidayet doğru yoldur, Allah'a ulaştıran yol değildir diyenler şu anda hepsi hem kendilerine hem de yoldan saptırdıkları insanlara zulmetmektedirler. Allah-u Teala zalimler bizim ahdimize eremez diyor. Başkalarına zulüm yapan herkes mutlaka derecat kaybedeceği için kendisine de zulmetmiştir. Allah Teala, onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeyi dilerler. İşte o nur hidayet nurudur. Kafirler İstemese de Allah
nurunu tamamlayacaktır diyor. Bir başka ayet-i kerimesinde de zalimler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kendine zulmeden zalim kimdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes kendisine zulmetmiştir. Ömür boyu da zulmetmeye devam edecektir. Neden? Ömür boyu o kişinin kazandığı hiçbir derecat amel defterine yazıldığı halde ona bir fayda sağlamayacaktır. Çünkü geçerliliği yoktur. Allah Teala demin söylediğimiz gibi Nisa 103-104'te diyor ki, onlar ki Allah'a mülaki olmayı inkar ederler, onlar ve Allah'ın ayetlerini inkar ederler, onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. İşte bu amellerin boşa gitmesi demek, amel defterine rakamlar yazılıyor alacak tarafına. Sağ taraf yeşil rakamlarla alacak tarafıdır. Yani kazanılan dereceleri ifade eder. Sol taraf kırmızı rakamlarla kaybedilen dereceleri ifade eder. Sağ tarafa yazılan bütün rakamlar geçersizdir. Ama yazılmaya devam eder. Peki hem geçersiz hem yazılmaya devam ediyor. Neden? O kişinin son dakikasına kadar Allah'a ulaşmayı dileme imkanı vardır. Bu sebeple dereceler bekletilir. Eğer kişi öldüğü zaman o ana kadar Allah'a mülaki olmayı dilememişse, o zaman amel defterindeki o derecelerin hepsi yok olur. Yani kazandığı dereceler, kendi yaptığı ameller sebebiyle kazandığı derecelerde, başkalarının kendisine kötülük etmesi sebebiyle yaptıkları, kazandıkları derecelerde onun amel defterinde o kişinin hiçbir işine yaramaz. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden ölmüşse. Sevgili kardeşlerim, öyleyse zulüm müessesesi zalim bir insanın yaptığı işlemin adıdır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilememişse o kişi kendisine ayrı ayrı açılardan zulmeder. Allah'a ulaşmayı dilemediği için takva sahibi olmamıştır. Bu yüzden kendisine zulmeder. Allah'a ulaşmayı dilemediği için şirktedir. Bu yüzden kendisine zulmetmiştir kişi. İşte Rum suresi 31. ayet-i kerime ve 32. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor, münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl. Böylece Allah'a ulaşmayı dileyerek ve namaz kılarak müşriklerden olma diyor Allah Teala. Ve devam ediyor Rum 32'de, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Onlar hizipler oluşturmuşlardır diyor. Her bir hizip kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah Teala. Her bir hizip kendi elindekiyle ferahlanır. Öyleyse 72 tane fırkanın mensupları Allah'a ulaşmayı dilemeyen 22 tane fırka söz konusu.
Ve bu 22 fırka hepsi kendilerine zulmedenlerdir. Üstelik de bu insanlar kim bilir kaç yüz, kaç bin kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine mani olmuşlardır. Onun cehenneme gitmesine sebebiyet verenlerdir. Bu yüzden her biri için kendilerinin sebebiyet verdiği, dalalette kalmasına sebebiyet verdiği her kişi için derecat kaybedeceklerdir. Bu sebeple onlar kendilerine zulmedenlerdir. Öyleyse kendisine zulmeden Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi nereye gider? Cehenneme gider. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. İnnellezîne lâ yercûne likâinâ ve râdû bil hayâtet dünyâ ve etme'ennû bihâ ellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn ulâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'a bize diyor mülaki olmayı ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmayı dilemezler. Onlar diyor dünya hayatından razıdırlar ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yerse cehennemdir diyor. Ateştir Allah. Allah Teala böyle söylüyor. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Yani gidecekleri yer cehennemdir. Allah'ın ayetlerinden gafildir. Zalim olan Allah'ın ayetlerinden gafildir. Öyleyse nefsimiz bize zulmetmek için bir vasıtadır. Nefsimiz doğumumuzdan itibaren baştan aşağı afetlerle doludur. Afetler Allah'ın emirlerini yerine getirmek istemezler. Bunu başarırlarsa o kişiye ve kişinin kendisine ve nefsine zulmetmiş olur kişi. Ya da nefs kişiye zulmetmiş olur. Kişi kendisine zulmetmiş olur. Ve Allah da o kişiye azap verir, ruh da nefse huzursuzluk verir. Öyleyse her zulüm mutlaka cezalanır. Eğer bir kişi bir başkasına zulüm etmişse, o zaman o kişi derecat kaybeder. Zulmettiği kişi onun kaybettiği derecatı kazanır. Ve böyleyse böylece zulüm tahakkuk ettiği anda bedeli ödenmiştir. Kişi derecat kaybetmiş başkasına zulmettiği için ama diğer taraf zulmettiği taraf o onun kaybettiği derecatı kazanmıştır. Kaybettiği derecat kadar karşı taraf kazanmıştır. Öyleyse zulmeden kişi zalim, derecat kaybeden kişidir. Ne yapmıştır? Bir başkasına zulmetmiştir. Bu yüzden derecat kaybeder. Eğer o başkası o bu sebeple kazandığı dereceler onu tatmin etmezse, intikam almayı dilerse mahkemeye gider. Eğer aynı ceza ona da verilirse eskiden Osmanlı İmparatorluğu zamanında kanun öyleydi. Yani Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki kısas kanunu geçerliydi. Ve hangi rızayı yapmışsa biri birisine hangi zararı vermişse aynı zarar ona da verdirilirdi. Ve o kişiden intikamını alan kişi intikamını alır ama kazandığı derecat kadarında kaybeder. Öyleyse diyelim biri ötekine bir tokat atmışsa birincisi tokadı attı karşı tarafa neticede ikinci tarafında birinciye tokat atması
çıktı karar olarak. O zaman iki kişi de birer tokat yedi. Eşitlik oluştu. Birisi o tokatı atmakla derecat kaybetmişti. Karşı tarafına tokatı iade ettiği zaman kaybettiği dereceleri tekrar geri alır kişi. Tokatı yiyense tokat yediği için derecat kazanmıştı. Ama karşı tarafa o da tokat attığı zaman kazandığı derecatı, derecat kadarını kaybetti. Öyleyse hem olaylar eşitlendi, iki tarafta birer tokat yediler, hem de dereceler eşitlendi. İkisi de hem kazandılar hem de kaybettiler aynı miktarda derecatı. Öyleyse burada hem olaylar açısından hem de derecat açısından adalet yerine gelmiştir. Zalim zulmünün mukabilinde kendisine de kısas yapılmak suretiyle başkasına verdiği acıyı kendisi de tatmıştır. Derecat kaybetmiştir. Sonra da karşı tarafın kendisine aynı tokatı atmasıyla derecat kazanmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sakın nefsinize zulmetmeyiniz. Başka birisine zulmettiğiniz zaman da nefsinize zulmetmiş olursunuz. Allah'ın bir emrini yerine getirmediğiniz zaman nefsinize zulmetmiş olursunuz. Çünkü derecat kaybedersiniz. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlediğiniz zaman yine derecat kaybedersiniz. Kendinize zulmetmiş olduğunuz gibi başka birisine verdiğiniz zarar sebebiyle ona da zulmetmiş olursunuz. Ona zulmetmiş olduğunuz için size de derecat kaybedip kendinize de zulmetmiş olursunuz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes kendisine zulmetmiş olandır. Bu kişi küfürde kaldığı için kendisine zulmetmiştir. Mümin olamamıştır. Allah'a ulaşmayı dileseydi mümin olacaktı. İşte ne görmüştük Rum 32'de? 72 fırka Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, hepsi nefslerine zulmetmiş olanlar. Ama bunların içinde küçük gruplar Allah'a ulaşmayı diliyor. Her bir fırkada var böyle insanlar. Bu her fırkaya dağılan bu insanların toplamı da 73. fırkayı oluşturuyor. Bunlar zalimler değiller. Bunlar takva sahipleri. Bunlar hidayette olanlar. İşte hidayet çağında hidayetin ne olduğuna bakmamız lazım ki hidayet için harekete geçmeyen kişi kendisine zulmeder. Hidayet nedir? Allah Teala diyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hüdallah. Hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala buyuruyor ki Bakara 120'de inne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve işte o el hüda, hidayettir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmak hidayete ermektir. Allah'a ulaşmayı dilemekse hidayete adım atmaktır. Ama dalaletteyken dalaletten hidayete adım atmaktır. Bu kişi dalaletteyken hidayet üzere olmuştur. Hidayette olmuştur. Hidayet ehli olmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes hidayettedir. Ondan evvel o kişi hidayette değildi, dalaletteydi. Dalalette miydi? Evet, işte Rad Suresi 27. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allah dilediğini dalalette bırakır ama onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları hidayete
erdirir diyor Allah Teala. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları hidayete erdirir diyor. Allah onları kendisine ulaştırır. Bu da hidayete ermektir. Ayet-i Kerime çok açık bir biçimde Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah'a ulaştırılacağını söylüyor. Onlar hidayete erenler nefslerine ve başkalarına hidayet açısından zulmetmeyenlerdir. İşte sevgili kardeşlerim, başka insanların dizaynına dikkatle bakın. İki nevi insan yaşar. Zulmedenler ve hidayet edenler. Kim başka birisinin hidayetine metaldar olursa, sebep olursa, onun hidayet ermesinde ikincinin telkinleri söz konusuysa, o ikinci kişinin hidayetine sebebiyet verdiği için hidayete davet eden ikincinin kazandığı derecattan o da bir pay alır. Kim kimin hidayetine sebebiyet verirse o onun kazandıklarından bir pay alır. Kim kimin dalaletine sebebiyet verirse o da dalalettekinin kaybettiklerinden bir miktarını omuzlarına yüklenir. Kim başkasına zulmederse o mutlaka derecat kaybedendir. Ve onun amelleri boşa gider. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkilerinizde başkaları daima etrafınızda olacaktır. Ne zaman onların kalplerini kıracak bir davranışta bulunursanız, bilin ki siz o gün derecat kaybettiniz. Yani nefsinize zulmettiniz. Yetmez, aynı zamanda hidayetine mani olduğunuz kişinin de kişi içinde nefsinize zulmettiniz. Çünkü siz de o dalalette bırak kalmasına sebebiyet verdiğiniz kişinin günahlarından bir kısmını yüklenmek mecburiyetinde kalırsınız. Allah Teala buyuruyor ki size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime tabi olursa onlar dalalette kalmazlar, şaki de olmazlar diyor Allah Teala. Hidayetine, Allah'ın hidayetine tabi olanlar. Hidayetin dağıtıcısı olan hidayetçiye tabi olanlar. Şaki olsalardı ne olmuş olacaktı? Kendilerine zulmedenler olacaklardı. Ama şaki olmazlar diyor. Öyleyse Allah Teala diyor ki biz bütün insanları hidayete erdirmeyi isteriz. Ama dileyen şakirlerden olur, dileyen kafirlerden olur diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen şükredenlerden olur. Onlar kendilerine zulmetmeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler küfredenlerden olur. Onlar kendilerine zulmedenlerdir.
ölçü her seferinde aynı ölçü sevgili kardeşlerim. Allah'ın hidayet yolunda bütün insanların bir hedefe yönelmesi. Bu hedefe Allah'ın hedef gösterdiği muhteva olarak değerlendirin. Sadece rüşt yolundakiler nefslerine zulmetmeyenlerdir. Allah'ın ayetlerinden onlar gafil değillerdir. İşte Araf suresinin 146 ve 147. ayetleri Allah Teala diyor ki: "Se'asru fi an ayati yellezine yetekeberune fil ardı bi garil hakkı ve indire külle ayetin la yuminu biha ve indire sebilen rüşdi la yettehuzuhu sebilâ ve indire sebilen gayye yettehuzuhu sebilâ zâlike biyennehum kezzebu bi ayatina ve likail ahireti habitat amaluhum." Diyor ki Allah Teala, onlar ki yeryüzünde haksız yere kibirlenirler. Allah'ın bütün ayetlerini görseler o ayetlere tabi olmazlar. Onlara inanmazlar. İrşad yolunu gördükleri zaman, rüşt yolunu gördükleri zaman rüşt yoluna tabi olmazlar. Gay yolunu gördükleri zaman gay yoluna tabi olurlar. Gay yolunu kendilerine yol ittihaz ederler. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerinden gafil olmasıdır. Kim Allah'ın ayetlerini yalanlarsa, tekzip ederse ve Allah'a ulaşmayı tekzip ederse onların amelleri boşa gider diyor. Araf 146-147. İşte kişi Allah'a ulaşmayı dilememiştir ama bütün kibirine rağmen cehenneme gitmeye mahkumdur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala her halükarda insanların ne kendilerine ne de etraftakilere zulmetmemesini ister. Onun için Allah'ın emirlerine dikkatle sarılmamız lazım. Allah'ın hidayet dizaynına sarılmamız lazım. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar hidayette değildir diyor Allah Teala. Yunus suresi 45. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki kim Allah'a milaki olmayı dilemezse onlar hüsrandadırlar ve onlar hidayette değillerdir diyor. Hidayette olmayan herkes dalalettedir ve Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kişi hidayette asla olamaz. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler dalalette kalır ve Allah da onlarla ilgilenmez. Onları dalalette bırakır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o kişinin dalalette kalması kendisine zulmettiğinin en açık delilidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o başka birine zulmetmemiştir, kendisine zulmetmiştir.
Ve bu zulmün bedelini sonsuz bir cehennem hayatında çok ağır şartlarda ödeyecektir. Allah-u Teala hepinizin sadece mutluluğunu ister. Mutluluğun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu nokta sizi dalaletten hidayete adım attırır. Zulmetten nura adım attırır. Tağutun kulluğundan Allah'ın kulluğuna adım attırır. Tağuta dost olmaktan Allah'a dost olmaya adım attırır. Küfürden hidayete adım attırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinize zulmetmeyiniz. Çünkü nefsinizin üzerinizde hakkı var. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin ve nefsine zulmedenlerden olmaktan hepiniz kurtulun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinize hem cennet saadetini hem de dünya saadetini tevdi etmesini, hepinizi cennetlere ulaştırmasını ve dünyada da mutluluk vermesini, en azından ruhunuzu Allah'a teslim etmenizi Allah-u Teala'nın nasip kılması dualarımızla sözlerimizi İnşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Risale-i Gavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Risale-i Nuru, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der. Ahmet Yesevi Hazretleri ise Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken Yunus çalaptır söylettirir, bizi konuşturan Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı hiçbir şer'i hüküm içermeyen bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır. Mihir Yayınları Risalet Nurları'nı yeni baskısıyla siz sevgili okuyucularımızla buluşturuyor.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhtinâ sırâtel mustakîm. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere beraberiz. Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Allah muhakkak ki dostların en dostudur. Hepinizi en çok sevendir. Ve Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Allah'la insan arasındaki ilişkilerin hep Allah'ın sevgisi kapsamında olduğunu görüyoruz. Sevgi daima baş faktördür. Allah ile olan ilişkilerimizde sevgi. Allah eğer sizi sevmeseydi yaratmazdı. Yaratmış, çok seviyor. Bu sevginin muhtevası dostluğu otomatik olgunlaştıran, bir ortamı ifade eder. Sevgi varsa dostluk vardır. Nefret varsa düşmanlık vardır. Allah Teala hepinizi sever, çok sever. Ve bu sevgisi sebebiyle de hep sizden yanılır. Yani sizin Allah katında yücelmenizi, yükselmenizi daha güzele daha güzele diye Allah'ın dizaynı içerisinde yol almanızı ve mutlu olmanızı ifade eder. Allah'ın sizi çok sevmesi, dostların

Ve istediğin şey hepinizin, ama hepinizin mutlu olmasıdır. O dostların en üst seviyede olanıdır. Hepinizin dostudur. Ne ister sizden? Sevgili kardeşlerim, sadece bir tek şey ister. Hepinizin mutlu olmasını. Belki bir takım insanlar diyecekler ki, nasıl olur? Allah Teala bizim namaz kılmamızı ister, oruç tutmamızı ister, zekat vermemizi ister, zikir yapmamızı ister, daha bir sürü ister. Evet. Ama istemesi sadece sizin onların güzelliklerini yaşamanıza dönüktür. Birçok insan için Allah'ın dizaynı onları rahatsız eden bir takım faktörler taşır. Namaz kılmak kişiye zor gelir. Oruç tutmak kişiye zor gelir. İşte sevgili kardeşlerim, burada Allah'ın düşünce standartlarıyla insanların düşünce standartları birbirinden farklılık gösteriyor. Şeytan insanlara bütün güzellikleri çirkin göstermek için özel bir gayretin sahibidir. Birçok insan için oruç tutmak bir işkencedir. Allah'ın insanı açlıkla imtihan etmesi, insanın karnını doyurması varken, sigara içebilmesi varken, içki içebilmesi varken, bunların hepsinden feragat edip de oruç tutmak birçok insana büyük bir fedakarlık olarak görünür. Peki aynı insanlara biz desek ki, iyi ama Allah Teala ya size susamayı hissettirmeyecekse, ya size açlığı hissettirmeyecekse ve Allah'ın bir emrini yerine getirip oruç tutmanın o zamanki o büyük hazzını açlık ve susuzluk çekmeden yaşamayı Allah Teala sizden nasip edecekse, o zaman konunun zevkten ötede nesi kalır ki? Sevgili kardeşlerim, Erzurum Üniversitesi'ne gitmiştik. Orada bir konferans vermek üzere. Konferansı verdik. Konferanstan sonra talebelerle konuşuyoruz. Çocuklardan böyle bir iri yarı birisi diyor ki, bu Ramazan ne yaptık biliyor musunuz diyor. Öğlen yemeğini yemekte olanların üzerine lokantanın kapısını kırarak girdik. Onlara bir meydan dayağı çektik. Hadlerini bildirdik. Sevgili kardeşlerim, o kardeşimize bunun ne kadar büyük bir yanlış olduğunu anlattım. Eğer siz tasavvufu yaşıyor olsaydınız, oruç tutmanın bir işkence değil, bir zevk olduğunu yaşamış olsaydınız, o zaman belki lokantaya girecektiniz ama kapısını kırmadan girecektiniz. Belki o insanlarla konuşacaktınız ama onlara orucun insana sükunet veren, huzur veren ne kadar güzel bir şey olduğunu anlatacaktınız. Ve sonucu sorduk. Şimdi dedik, bu durumda o dayak attığınız insanların oruç tutmasını mı bekliyorsunuz? Bu insanlar, oruç tutan insanlar Allah'ın dostuysalar, Allah'ın dostları böyleyse, o zaman biz bu oruçtan nefret ederiz der insanlar. Allah'ı temsil eden insanların kendileri açlığı bir işkence diye görüyor.

noktasından hareketle insanları cezalandırmak üzere harekete geçmeleri, onlardan intikam almaları, biz aç kalıyorsak, bunun işkencesini yaşıyorsak siz de bunu yapmaya mecbursunuz demesi bir büyük hatadır sevgili kardeşlerim. Allah'ın bütün emirleri doyulmaz zevklerdir. O zevkleri yaşadığınız takdirde, o hüviyete ulaştığınız takdirde Allah'ın en büyük dost olduğunu anlayacaksınız. Çoğunuz anladınız. Tasavvufta olanların hepsi anladı. Sevgili kardeşlerim, içinizden öyle bir arzu gelir ki mutlaka tabi olmak iç dünyanızın temel hedefini teşkil eder. Bütün dünyadan vazgeçersiniz. İstediğiniz Allah ile hemhal olmaktır. Allah'a ulaşmaktır. Allah'ın evliyası olmaktır. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren 10 tane ihsanla o mutlak olarak ulaşmak istediğiniz hedefe varırsınız. İrşat makamı. Tabi olduğunuz an günlerden çarşamba diyelim. Ertesi gün oruç tutacaksınız, perşembe. Ve eğer siz gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen biriyseniz, o perşembe günü tuttuğunuz oruçta ne açlık, ne sigara ihtiyacı, ne de eskiden olan alışkanlığınız varsa içki ihtiyacı duymayacaksınız. O zaman Allah'ın nasıl bir dost olduğunu anlayacaksınız. O zaman düşüneceksiniz, eğer oruç buysa ben ömrüm boyunca oruç tutarım diyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Şu yemek yeme müessesesi insanları nerelere götürüyor? Kocaman göbeklerin oluşmasına sebebiyet veriyor. Oysa ki hepinize söylüyorum bunu, şu anda denemeye girebilirsiniz. Şu anda ne kadar yemek yiyorsanız onu hesaplayın ve yarın yarısını yiyin yediğinizi. Aç olacağınızı, aç kalacağınızı düşündürecek iblis size. Kendi düşünce sisteminiz de. Ama yemeğinizi bitirip kalktıktan sonra şöyle bir kendinizi yoklayacaksınız. Aç olmadığınızı göreceksiniz. O zaman demek ki ben bu yediğimin yarısıyla da doyuyormuşum. Kesin neticesine varacaksınız. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda midenizle beyniniz arasındaki ilişkide iç dünyanızdaki iletişim müessesesinin idrake vardığı nokta yemeye başladığınız anda ki birkaç saniye değildir. En az 20 dakikalık bir zaman süresinin sonunda açlık veya tokluk hissinin gerçek hüviyetine varırsınız. Normal standartlarda yemek yiyorsanız. Ve eğer yemek boyunca o hissiyatınıza dayalı olarak doyuma kadar giderseniz ihtiyacınızın iki katı yemeği aldınız demektir. Bu yanlış bir şey. Yarın deneyin, her gün yediğiniz yemeğin yarısını yiyin. Aç kaldığınızı zannedeceksiniz. Yemek yediğiniz süre boyunca aç kaldığınızı zannedeceksiniz. Ama yemeğiniz bittikten sonra, yani yarım porsiyonu yedikten sonra bakacaksınız ki hayır, doymuşsunuz. Sevgili kardeşlerim, şeytan hep açlıkla, fakirlikle, korkuyla tehdit eder. Bütün söyledikleri yalandır. Allah ise sevgiyle, toklukla, tatmin olmayla,
sizleri güzele davet eder. Unutmayın, Allah-u Teala sizden yana, sizinle beraber, siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın daha üst seviye, çok daha üst seviye sevgilisi olursunuz. Ötekileri de sever, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri de. Onlara olan sevgisi ne yazık ki hiçbir zaman onları kurtaracak olan bir hüviyet taşımaz. Çünkü Allah'ın sözü var. El-Adl esmasının gereği olan, adalet esmasının gereği olan sözü var. Kur'an'ı indirirken, bütün mukaddes kitapları indirirken o büyük dost demiş ki, ben bana ulaşmanızı istiyorum. Kim bana ulaşmayı dilerse onlar mutlaka benim cennetime girerler. Kim dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Şimdi Allah-u Teala bu anonsu yaptıktan sonra, bu açıklamanın ışığı altında El-Hak esmasının sahibi olan, Hakk'a mutlaka riayet edecek olan Allah-u Teala, El-Adl esmasının sahibi olan, adalete mutlaka riayet edecek olan Allah ve Allah'ın katında söz değiştirilmez, Allah'ın sözünde hilaf yoktur diyen Allah-u Teala ne yapar? Ne yapacaktır? Ne yapması gerekir? Sözünü tutması gerekir. Bana ulaşmayı dilemeyenin gideceği yer cehennemdir diyorsa, ikaz ediyorsa insanları ve diyorsa ki sadece bir tek dilekle ben sizi mutluluğa ulaştıracağım. Ben sizi dostlarımdan, ben size dostum, sizi de dostlarımdan biri yapacağım. Yani bana dost olan olacaksınız. Benim dostum olacaksınız. Ben sizden razı olacağım. Siz de benden razı olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, sözüme dikkat edin. Sadece bir dilek. Allah-u Teala'yı dost olmamakla kimse itham edemez. Bu dostluğun daha büyüğü olabilir mi? Şu dünyada ne kadar ömür yaşarsınız ki? 100 sene yaşayın. Olmaz ama 200 sene yaşayın. Ama cehenneme gittiğiniz zaman sonsuz bir zaman, milyarlarca, trilyonlarca sene orada yaşayacaksınız. Yaşlanmayan bir hüviyette ama devamlı azaba duçar olarak. Ve şu dünyadaki hayatınızın sonuçlarına göre gideceğiniz yer ya cehennemdir ya da cennettir. Sevgili kardeşlerim, şimdi düşünün. Sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah sizi sonsuz bir cennet hayatında sonsuz bir mutluluğu yaşatmakla mükafatlandırıyor. Daha büyük dost olabilir mi? Sadece bir dilek. Hayır, Allah'a ulaşmayacaksınız. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, bu kadar. Geri kalanı mı? Geri kalanı size ait değil. Geri kalanı o büyük dost yapacak. O sizi bütün yarattığı diğer bütün mahlukatından fazla seven Allah yapacak. Sevgili kardeşlerim, arada denge var mı? Yapacağınız şey bir tane dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Peki bunun sonucu milyarlarca sene, belki trilyonlarca sene sonsuz bir hayatı en mutlu standartlarda cennette yaşamak. Bir tek dilek ve karşılığı. Daha büyük bir dost olabilir mi? Daha kolay bir şey olabilir mi? Böyle bir dizaynda sizin talebiniz mutlaka Allah'a ruhunuzu ulaştırmakla noktalanacaktır. Önce irşat makamına ulaşmanızla noktalanacaktır. Mutlaka ulaşmak isteyeceksiniz. Tabiyetinizle
ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacaktır. Mutlaka Allah ruhunuzu kendisine ulaştıracaktır. Sözü var. Kim diyor Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah'a mülaki olur. Yani Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bütün ilişkilerinizde o güzellik söz konusu. O sizi seven, çok seven büyük dost, sizi adeta bedavaya, adeta karşılıksız olarak sonsuz mutluluklara ulaştırmaya hazır. Şimdi soruyorum size, Allah-u Teala böyle demişse, bana ulaşmayı dileyeni ben mutlaka evliyalarımdan, evliyamdan birisi yaparım. Velilerimden birisi yaparım. Onu kendime dost kılarım. Ben de onun dostu olurum. O benden razı olur, ben de ondan razı olurum. Sonsuz bir cennet hayatını ona yaşatırım. Bunun için sadece bir tek şey istiyorum. Bir tek dilek, bana ulaşmayı dilemek. Eğer bir dileğin karşılığı sonsuz bir ömürse, cennette geçirilecek sonsuz bir ömürse, bu dileği yapmayanların cezası sonsuz bir cehennem hayatıysa, ne cennetten cehenneme, ne cehennemden cennete bir geçit yoksa, o zaman sevgili kardeşlerim, Allah'ın sözlerini layıkı ve çile değerlendirmemiz gerekmez mi? Allah Teala adaletin kainattaki temsilcisidir. Kainatı sünnetullahıyla her zerreyi kontrolü altında tutan o ilahi kompütür sistemiyle o kontrol eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. O büyük dostu her safhada yakalayacaksınız. Hangi gözlüklerle bakarsanız öyle görürsünüz. Eğer siz bu sözlerimden ders alan biriyseniz, Allah'ın ayetlerini Allah'ın emrettiği biçimde öğrenmişsiniz, tatbik ediyorsanız, ki en önemli hüküm Allah'a ulaşmayı dilemektir, o zaman Allah'ın size sonsuz lütuflarını göreceksiniz. Ama ya ötekiler? Allah-u Teala'nın bunu söylemesine rağmen, kör kör parmağım gözüne ifadesi gibi, bana ulaşmayı dilersen seni cennetime alırım, sonsuza kadar cennetimde barındırırım, evliyam yaparım, ben sana dost olurum, sen de bana dost olursun. Daha doğrusu benim sana dostluğum artar, sen de bana dost olursun. İfadesi Allah-u Teala'nın açık ve kesin bir hüviyetini göstermiyor mu? Bir hiçe karşı sonsuz bir mükafat. Sevgili kardeşlerim, hiç değil mi? Bir tek dileğe karşılık sonsuz bir dünya hayatı ve Allah'ın evliyası olmak şerefine ermek. Ve bildirisini yapmış. Diyor ki, bana ulaşmayı dilerseniz bu şerefe mutlaka erersiniz. Ama dilemeyenleri de mutlaka cehenneme atarım.
sevgili kardeşlerim, ya buna rağmen insanların çok çok büyük bir kısmı Allah bunu emretmesine, bunları söylemesine rağmen Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, ki şu anda dünyanın durumu budur. İnsanların %90'dan fazlası böyle bir talebin sahibi değiller. O zaman sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman Allah ile olan ilişkilerimizde nasıl bir büyük yanlışlık yaptığımızı görebilecek miyiz? İnsanlar kör nefslerindeki o kibir sebebiyle Allah'ın emirlerine karşı geliyorlarsa, bütün diğer emirleri bıraktım. Çünkü hepsinin başında sadece bu emir var, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, hangi şartların içinde olursanız olun, Allah'ın vasıta emirlerini hangi boyutta yerine getirirseniz getirin. Yani namaz kılın, oruç tutun, zekat verin, hacca gidin, kelime-i şehadet getirin. Bu İslam'ın 5 tane şartını hangi boyutlarda yaparsanız yapın. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız kurtuluşunuz yok. Allah ile olan dostluğunuz ilerlemez. Ve Allah verdiği sözü çiğnemeyeceği için mutlaka Allah'ın cehennemine girersiniz. Peki sormaz mıyız şimdi bu noktada? Şu cehenneme giren, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, bu kadar ikaza rağmen dilememekte ısrar eden o insanlar, kendilerine ilim verilenler, bu ilmi bırakıp faydasız ilimle meşgul olanlar ve Allah'ın bana ulaşmayı dileyin emrini yerine getirmeyenler, onların cehenneme gitmesi Allah'ın onlara bir zulmü müdür? Allah Teala dostluğunun en bariz göstergesini sunuyor. Bir tek dilekle sonsuz bir cennet hayatını vaat ediyor, mutlaka gerçekleştirecek. Ama bunu tahakkuk ettirmeyenlere de mukabilini, cezayı gerçekleştirmeye mecbur, söz vermiş. Adaletinin gereği olarak bunu yapmak mecburiyetinde. Kendi koyduğu kanun gereğince, Allah'ın sözünde hulf olmayacağı için, Allah sözünden asla dönmeyeceği için cezayı da mükafatı da mutlaka yerine getirmeye, indirdiği kitaplarla zaruret üzere kendisini vazifeli kıldığı için. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bize aklı neden vermiş? Düşünelim ve doğruyu seçebilelim diye. Şimdi insanların %90'dan fazlası yanlışı seçmişlerse, bir dilekle kurtulabileceklerini öğrendikleri andan itibaren bunu seçmeleri, Allah'a ulaşmayı dilemeleri gerekirken dilememekte direnmeleri yetmez. Din öğreten kesimin başkalarını da aynı şeyi yaptırmaları, onları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men etmeleri Allah'a karşı bir isyan değil midir? Başka hiçbir şeyden bahsetmiyorum.
bir dileğe karşı sonsuz bir cennet hayatı garanti ve sonuç hüsran. Kişi diyor ki sen beni yarattın, beni serbest irademle yarattın. Ben serbest irademi senin iradenin tersine kullanacağım. Kullanabilir ama cezasına da katlanmak mecburiyetinde. O zaman Allah'ı zalim bir Allah olarak değerlendiremez. Buna kimsenin hakkı yoktur. Evet, Allah kullarını cehenneme atar. Aslında şöyle söylemek çok daha uygun diye düşünüyorum. Allah cehennemi hazırlar. Allah kanunlarını koyar. Bana ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir der. Peşin olarak hükmünü koyar. Allah'ın kanunları otomatik olarak işler. Allah kullarını cehenneme atar sözüyle insanları Allah cehenneme atıyor sonucuna sakın ulaşmayın. Allah'ın kanunları otomatik işler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar da Allah'ın vücuda getirdiği sistem onları mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onların dilemeden evvelki diğerlerinin dilemeden evvelki durumları onlar ölünceye kadar devam eder. Yani gözlerinde hep hicab-ı mestüre gizli bir perde var olarak ölürler. Kulaklarında vakra var olarak ölürler. Kalplerinde ekinnet olarak ölürler. Göğüslerinden kalplerine yol açılmamış olarak ölürler. Kalplerinin nur kapısı şeytana dönük olarak ölürler. Kalplerinde küfür yazılı olarak ölürler. Bunların hepsi kalplerinin %100 afetle dolu olması halinde ölmeleri, bunların hepsi cehennemin birer elektronik işaretidir. Bu işaretlerin sahipleri sadece cehenneme gidebilirler. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu saydıklarımın hepsi o kişide Allah'ın vereceği 10 tane ihsanla değiştirilir. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, mürşidine ulaşamadan öldü. Gene Allah'ın cennetine girecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ne kadar büyük lütuflarıyla karşı karşıya olduğumuzu sizlere anlatmaya çalışıyorum. Onun ne kadar büyük dost olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Allah Teala herkesin dostudur. Kullarını cehenneme atmayı istemez. Ama kanunları o koymuştur. Ve herkesin hakkını ona teslim etmek bir zarurettir Allah için. Cenneti hak edeni mutlaka cennetini alacaktır. Cehennemi hak edeni mutlaka cehennemini alacaktır. Sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'ın bu büyük nimetini hiçe sayması, sen benim Allah'a ulaşmayı dilememi emrediyorsun, ben de bu emri yerine getirmiyorum diyor adam. Ben isyan ediyorum diyor. Yapabilir. Serbest iradesiyle herkes dilediği hareket tarzını kendisine tayin edebilir. Ama bunun cezasına katlanmak mecburiyetindedir. Ve o insanın Allah ne diye beni cehenneme attı demeye hakkı yoktur. Çünkü kanunlarını koymuştur Allah Teala ve insanların lehine muhteşem bir dizayn oluşturmuştur.
sadece bir tek dilekle sonsuz bir cennet hayatı. Sevgili kardeşlerim, bunun ötesinde ne yapılabilir ki? O insanlar, şeytanın dostları, Allah Teala'nın daha ne yapmasını isteyebilirler ki? Eğer bir denge söz konusuysa, burada denge falan yok. Kişinin şu kadarcık bir talebi, Allah'a ulaşmayı dilemek. Hiçbir aksiyonu olmasa bile, hiçbir ibadeti olmasa bile, bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi diye mutlaka Allah Teala onu cennetine ulaştıracağını söz veriyor. Bir hiçin karşısında sonsuz bir cennet hayatını garanti ediyor Allah Teala. Bir hiçin mükafatı bir dünya, bir kainat. Sıfırın biraz üzerindeki bir küçücük noktanın, bir talebin karşılığı, bir sonsuzluk. Allah'ın adaleti, üstün adaleti, normal adaletin sonsuz ötesinde bir güzelliği sergiliyor. Öyle ya, adalet nedir normal standartlarda? Normal standartlarda adaletin ölçüsü kısastır. Neyi yaparsanız karşılığında sadece o kadar bedel ödemek. Birine bir tokat attınız mı, o kişinin de size bir tokat atma hakkı olur. Nedir hakkı onun? Sizin ona yaptığınızın aynını tatbik edebilmektir. Daha ötesine hak verilmemiştir. Ama burada bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi karşısında Allah-u Teala'nın onu cennetine alıp sonsuza kadar orada barındırması, sonsuz bir mutlu hayatı ona vermesi, böyle bir dengeyi hiç mi hiç ifade etmiyor? Allah için yapılan bir hiç, Allah'ın o istediği yegane o küçücük şey için verdiği mükafat sonsuzluk. İşte Allah böylesine sizin lehinize, insanların lehine her şeyi dizayn edendir. Ve buna rağmen insanlar nankörlük ederlerse, Allah'a asi olurlarsa, sen kanlarını koy, ben senin kanlarına itaat etmiyorum derlerse, Allah-u Teala'nın bu kadar büyük nimetlerine, ihsanlarına sırt çevirirlerse, Allah da öyle yapanların cezasını koymuşsa Kur'an-ı Kerim'e, adaletinin gereği olarak mutlaka onu uygulamak mecburiyetindeyse, adaletinin gereği olarak, hak esmasının gereği olarak, adil esmasının gereği olarak, bunu yapması zorunluysa, o zaman insanlar nasıl Allah'ı adaletsiz bir Allah olarak değerlendirebilirler ki? Nasıl Allah'ı cezalandırıcı bir Allah olarak değerlendirebilirler ki? Bir tarafta küçücük bir talebin karşılığı sonsuz bir mutluluk, dengeyi hiçbir şekilde kuramazsınız arada. Birisi bir hiçtir, birisi sonsuzluktur. Ve sadece insanların lehine. Sevgili kardeşlerim, her alanda Allah sizinle beraber. Ve Allah-u Teala bir talebinizle cenneti ayaklarınızın altına sermiş. İşte diyor cennet. Dostluğunuzun ne kadar üst seviye olduğunu ispat sadedinde bunu söylüyorum. Yeter mi? Yetmez. Allah-u Teala diyor ki, hayır diyor, ben sizden sadece cennet saadetini yaşamanızı isteyen bir Rab değilim. Dünyada da mutlu olmanızı isterim. Onun için diyor, bu Allah'a ulaşmayı dilemeniz var ya, onun mukabilinde size dünya saadetinin de yarısını garanti ediyorum diyor.
nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısını nefs tezkiyesi yoluyla Allah Teala yok etmeyi garanti ediyor. Ondan sonra siz bir gayretin içinde olacaksınız. Daimi zikre ulaşmak kolay bir şey değildir. Allah Teala da bunu kesbi olarak insanlara temin eder. Yani kişi kendisi kazanmak mecburiyetindedir. Kesbetmek mecburiyetindedir. O muhteva insanoğluna normal standartlarda vehbi olarak verilmez. Allah Teala hibe etmez, karşılıksız vermez. Neyi? Daimi zikri. Daimi zikir emek karşılığıdır. Kimlere kesbi olarak verir? Resullere ve devrin imamına vehbi olarak verir. Hibe eder, karşılıksız verir. Allah'ın bütün resulleri hangi çağda yaşamış olurlarsa olsunlar, hangi kavmin resulü olurlarsa olsunlar, onlar Allah Teala'dan daimi zikri vehbi olarak almışlardır. Ama Allah Teala'nın irşat makamına tayin ettiği irşada ulaşanlar da dahil olmak üzere herkes daimi zikri kesbi olarak elde eder. Kendi gayretinin sonunda kendi gayretiyle, çalışmasıyla, çabasıyla kesbeder, iktisap eder. Öyleyse burası yolun sonu, hem dünya saadetinin %100'ü hem de 7. kat cennet. Ama cennet cennet dedikleri bir tek dileğe dayalı Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim böyle bir dileğin sahibi ise o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir hiçe karşılık bir sonsuz mutluluk, cennet mutluluğu, işte o Allah'tır. En büyük dostunuz, en çok sevdiği insana en büyük miras bırakmıştır Allah'ın cenneti, bir dilek karşılığı. Ama istediği şey en asgari seviyede bir cenneti kazanmanız değil, o üçüncü kat cennetle dünya saadetinde %50'sini zaten garanti ediyor. %51'ini. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendi zatına ulaştırır. Bunun manası ise nefsinin kalbindeki afetlerin %51 azalmasıdır. Bunun manası ise şeytanın hakimiyetinin %51 azalmasıdır. Bunun manası o kişinin şeytanın kulu olmaktan kurtulup Allah'ın kulu olduğu noktaya ulaşmasıdır. Allah'ın kulu sayıldığı noktaya ulaşmasıdır. Kimin kalbinde afetler, yani heva %50'den fazla ise nefsinin kalbinde, o kişi ağırlığı şeytana kul olmak olan bir dizayn içindedir. Kimin nefsinin kalbindeki afetler, hevası %50'den aşağı düşmüşse, o kişi Allah'a kul olmanın ağırlık kazandığı noktadadır. Şeytana kul olmanın ağırlık kazandığı nokta %100 nefsinizin kalbinin afetlerle dolu olmasından başlar. %50'ye kadar devam eder. %50'ye kadar, aşağı ininceye kadar devam eder. Nefsinizin kalbindeki afetler %51 azaldığında şeytanın kulu olmaktan kurtulursunuz. Ağırlığı Allah'ın kulu olmak hüviyetine girersiniz. İşte Allah'a ezelde verdiğiniz fizik vücudunuzun yemini, ahdi demek daha doğru ifade, ahd olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak.
Hadi gelin bakalım ayet-i kerimeye. Ne diyor Allah Teala? Yasin 60-61. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabudu şeytane. İnnehu lekum aduvun mübin. Ve eni buduni haza sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Ezelde elesi bir Rabbiküm günü ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız. Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah Teala. İşte bu sırat-ı müstakimdir diye tamamlamış ayeti. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dostluğu görebiliyor musunuz? Onun bir hiç karşılığı size nasıl sonsuzu ikram ettiğini, onun ne kadar mükerrem olduğunu, kerim olduğunu, ikram edici olduğunu görmüyor musunuz? Ve her safhada onun rızası mutlaka devreye girer. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel Allah Teala sizi seçer. Bu onun rızasıdır. İkinci basamakta seçilirsiniz. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Dilemeseniz de dilemeniz için rızaya ulaşmışsınızdır. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah Teala size 10 tane ihsanda bulunacaktır. 10. ihsanı rızasını belirten unsurdur. Sizin talebiniz üzerine, hacet namazını kılmanız üzerine size mürşidinizi gösterir. Bu Allah'ın rızasını ifade eder. Sonra Allah'ın yoluna girersiniz, nefs tezkiyesine başlarsınız, ruhunuz Allah'a doğru yolculuk eder ve 5. katta siz Allah'tan razı olursunuz. Ama ruhunuz 6. kata ulaştığı zaman Mardiye kademesinde Allah da sizden razı olur. Ruhunuz bir sonraki kademede, 7. kademede, 7. katı aşarak Allah'ın zatına ulaşır. Ne oldu? Bir evvelki kademede Allah gene sizden razı oldu. Her zaman sizden razı olmaya hazırdır. Ne zaman zahit olursanız, bu fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek için Allah'ın rıza makamıdır. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz makam, hikmetin rızasını ifade eder. Daimi zikrin rızasıdır. Daimi zikir kişiyi mutlaka hikmet sahibi kılar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Daha sonra Allah Teala sizin günahlarınızı sevaba çevirecek ve başınızın üzerine salah nurunu ekleyecektir. O salah nuru da irşada ulaşmanız için Allah'ın rızasını ifade eder. Son aşamadır. İrşada ulaşmanızda iradenizi Allah'a teslim ederek hakkı tukatihi takvanın, hakkul yakin takvasının sahibi olmanızın rızasıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her aşamada Allah'ın rızasını görüyorsunuz. Daha üst boyutta Allah'ın Resulleri vardır. Ve Resullerinden sadece bir tanesine
tasarruf rızası Allah Teala verir. Bütün resuller için irşat makamına tayinleri bir rızadır. Risalet rızasıdır. Bütün resuller arasından bir tanesinin tasarruf rızasına ulaşması resuller kademesinde tahakkuk eder ve rıza olayı tamamlanır. O hep sizden razı olacaktır. Siz Allah'ın rızasını kazanacak bütün bu güzellikleri kendinize hedef ittihaz ettiğiniz takdirde. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, kalplerimizi birleştirelim. Hepimiz aynı denizin içerisindeyiz. Allah'ın rahmet denizi. Ve hepiniz buna ehil olarak yaratıldınız. Bütün insanlar irşat makamına tayin edilecekleri salah makamının 5. mertebesini gerçekleştirecek bir hüviyetle yaratılırlar. Bunların arasında sadece akli yetersizlik teklife kapalıdır. Onlara teklif yoktur. Allah Teala iki tane unsur koymuş. Akil olmak, normal aklın doğruyu yanlıştan ayırt edebilecek olan bir temyiz kudretinin temyiz, yani doğruyu yanlıştan ayırabilme özelliği. O kudretin sahibi olmak, ki bütün insanlar, normal insanların hepsi öyledir. Bir de Allah Teala buluğu öngörür. Kişinin buluğa ermesi teklif için temeldir. Akil ve bali olmak hüviyeti tamamlandığında herkes bir sorumluluk taşır. Allah'a ulaşmayı diler veya dilemez. İnsanlar bu hakikati bilmezler. Zannederler ki bu sorumluluk o kişinin namaz kılmasıdır, oruç tutmasıdır, zekat vermesidir, hacca gitmesidir, kelime-i şehadet getirmesidir. Bunları yapmadı mı doğru cehenneme gider, yaptı mı mutlaka cennete gider. Yapmadığı zaman o kişinin gideceği yer elbette cehennemdir ama sebebi sadece onların yapmaması değildir. Asıl sebep Allah'a ulaşmayı dilememesidir. Sevgili kardeşlerim, Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir hiç karşılığında sonsuz bir cennet mutluluğunu ayaklarınıza sermeye hazır. O Allah. Biz ona hayranız. Biz onun kölesiyiz. Azatsız kölesi. Sevgili kardeşlerim, onu tanıdıkça önce hoşlanacaksınız. Sonra Allah'ı seveceksiniz. Sonra ona aşık olacaksınız. Daimi zikre ulaştıktan sonra da hayran olacaksınız. Her şey öylesine güzel ki, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şu dünyanın bu korkunç hüviyetine, hep insanların birbirini aldatmasına, her kötülüğü başka insanlara layık görmelerine baktıkça Allah'ı ne kadar az tanıdıklarını görüyorum. Kendilerine ne kadar çok yazık ettiklerini görüyorum. Bu söylediklerimiz henüz bizim sesimize ulaşamadıkları için mi sadece? Bir kısmı için gerçekten öyle. Bir kısmı söylediklerimizi
dinliyor, tahkik ediyor, doğru olduğunu görüyor ama etrafındaki insanlara karşı sesini çıkartamıyor. Bir kısmı direkt olarak karşı çıkıyor. Hiç inceleme gereğini duymadan öylesine emin ki okuduğu o emani bilgilerin doğru olduğundan diyor ki bunca alim binlerce kitap yazmışlar. O alimler bilmeyecek de o mu bilecek? Sevgili kardeşlerim, biz biliyoruz. Çünkü biz Allah-u Teala tarafından öğretiliyoruz. Acaba bunun bir manası var mı? Bize vahyolunuyor. Halep oradaysa, arşım burada, işte Kur'an-ı Kerim. Hadi bakalım. Bunca zamandır açıklamalarda bulunuruz. Bir tek yanlışımızı yakalayabildiniz mi? O kadar gayretinize rağmen. Öyleyse soruyorum sevgili kardeşlerim, sizlere soruyorum. Neden biz size dostuz da siz bize neden dost değilsiniz? Hiç kendi kendinize sordunuz mu? Bu fark bile yetmez mi? Sadece bu farkı idrak etmeniz bile yetmez mi kimliğimiz konusunda? Biz insanlara Allah'ın kurtuluşunu açıklıyoruz. Size de açıklıyoruz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileseniz, karşı çıkmasanız, insanları da ondan caydırmaya çalışmasanız, birazcık inceleseniz Kur'an-ı Kerim'i, bütün söylediklerimizin doğru olduğunu gördüğünüz zaman, o zaman ne yapacaksınız? Allah'a nasıl hesap vereceksiniz? O sizin en büyük dostunuz, sizin de bu güzellikleri yaşamanızı istemiyor mu zannediyorsunuz? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zaman çok hızlı bir şekilde akıyor. Ve gene zamanımız doldu. Sizlerle kalp kalbe, gönül gününe geçirdiğimiz bu bir saat çabucak sona erdi. Gönlümüz sizlerde kaldı sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırarak Zülcenahin kılsın. Dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel şunu söylemek istiyorum ki hepinizi çok ama çok seviyoruz. Biz Mehir Vakfı'nın mensupları, hepimiz için Allah-u Teala'nın güzelliklerini yaşamak üzere bir dünya öyküsü düzenliyoruz. Aslında bütün dünya aynı dinin sahibidir. Her ne kadar Musevilik, Hristiyanlık, İslam diye tarih sırasına göre konuştum. Üç ayrı din varmış gibi görünüyorsa da realiteye baktığımız zaman Hazreti Musa bir peygamberdir. Hazreti İsa bir peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir peygamberdir. Ve üç ayrı zaman parçasında üç ayrı peygambere Allah-u Teala elbette görevler vermiştir. Ve böylece Musevilik, Hristiyanlık ve İslam diye üç tane din çıkmış ortaya. Ritüellere, yani merasimlere baktığımız zaman aradan yüzlerce yıl geçmesi sebebiyle merasimlerde değişiklikler oluşmuştur. Ama sevgili kardeşlerim, asli unsurlara baktığımız zaman 7 Safa ve 4 Teslim Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil ediyor. Ayetleri birer birer inceledik. Birer birer baktık ki, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması, yani ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, 7 tane safa. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir tane Allah var. İstiyor ki herkes aynı hedeflere yürüsün. O hedefler ne? Dinimizin adı teslim dini olması hasebiyle ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini içeren 4 tane teslim. Ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Allah Teala sevgili kardeşlerim istiyor ki bu teslimlerin hepsini gerçekleştirelim. Allah Teala'nın dizaynını en güzel şekilde sonuçlara erdirelim. Dinimizin adına Allah Teala İslam dini demiş. Yani teslim dini demiş. Ondan evvel Hristiyanlık gelmiş, daha da evvel Musevilik gelmiş. Din olarak Hazreti Musa, Musevilerin, Hazreti İsa, Hristiyanların, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, İslam'ın
peygamberleri olarak Allah Teala tarafından vazifelendirilmiş ve inceliyoruz muhtevayı, bakıyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemek üç kitapta dinde de var. Bir, mürşide tabiyet var. Ruhun Allah'a ulaşarak teslim

üç kitabında da aynen yer almışsa, üç kitaplı dinin de kurucuları, Allah'tan emir alarak o dini ortaya koyanları Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Allah Teala şeriat kitabı indirmiş sevgili kardeşlerim. Onlar peygamberdi. Nebiydiler. Nebi kelimesi ve peygamber kelimesi aynı manaya geliyor. Ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hatem-i Nebiyyin adıyla anılıyor. Yani nebilerin hitamı, nebilerin sonuncusu, nebilik müessesesini Allah'ın sona erdirdiği son nebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Biliyorsunuz ki nebilik peygamberliktir. Hazreti Musa da peygamberdir. Hazreti İsa da peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de peygamberdir. Ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hatem-i Nebiyyindir. Yani peygamberlerin sonuncusudur. İşte Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu bu gerçek. Nübüvvet müessesesinin, peygamberlik müessesesinin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle, Peygamber Efendimizle sona ermesi Allah Teala'nın ortaya koyduğu bir kanundur. Ondan sonra Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra peygamber gelmemiştir, gelmeyecektir. Peki ama her devrin bir imamı oluyor. Tamam, o imamlar gene var olacaktır. Ama nebi olarak değil, resul olarak var olacaktır. Bütün devirlerde o devrin imamı mutlaka vardır. Hacet namazını kılıp da Allah-u Teala'dan soran kişi o devrin imamını Allah-u Teala'dan öğrenmek imkanının sahibidir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, Allah için var olmak, aslında başka insanlar için yaşamaktır. Bütün peygamberler ve bütün resuller Allah-u Teala'dan emir olarak yaşantılarını devam ettirirler. Allah-u Teala ne emrederse onu yapabilirler. Onun dışında bir şey yapmak yetkileri yoktur. Ama Allah-u Teala bir şey emretmediği sürece usuller aynen tatbik edilecektir. Bütün devirlerde o devrin bir imamı mutlaka vardır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynına bakıyoruz. O insan adı verilen mahluku en üst seviyede gösteriyor. İnsan. Cinler de var, insanlar da var. İnsan cinlerden üstün. Niçin üstün? Çünkü Allah Teala insan adı verilen mahlukuna ruhu

alnından üfürmüş. Ama cinlerden herhangi birisine Allah'ın ruhundan üfürmesi söz konusu değil. Böyle bir üfürme olayı yok. O zaman insan Allah'ın bu kişi doğduğu zaman ruhundan üfürdüğü bir mahluk Allah-u Teala'nın. Sevgili kardeşlerim, bu önemli bir hususiyet. Dünyada verilen bu gezegende insandan başka Allah'ın ruhuna sahip olabilecek, mekan oluşturabilecek başka bir mahluk yok. Sadece insan var ve bütün insanlardan da Allah-u Teala ruhunu geri istiyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Allah-u Teala o kişi kendisine ulaştığı zaman onun ne yapacağını emretmiş. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de o kişi Allah-u Teala'nın emirlerini gerçekleştirecektir. Bütün devirlerde hep bir en üst noktada olan kişi vardır. O kişi nebilerin var olduğu süreç içerisinde nebidir. Ama nebiler her devinde, her devirde bulunmuyor. Hazreti Musa'dan çok sonra Hazreti İsa'nın görev aldığını, Hazreti Musa'dan Hazreti İsa'dan çok sonra Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in görev aldığını biliyoruz. Arada fetret devirleri var. Peki görev bir peygamber yoksa o aradaki devirlerde kime veriliyor? Resullerden birine veriliyor. Onu da Allah Teala seçiyor ve görevi o kişinin almasını sağlıyor. İşte son peygamber ki Kur'an-ı Kerim'de Atemin Nebiyyin diye geçer. Nebilerin hitam bulduğu, nebilerin sona erdiği son nebi Atemin Nebiyyin. O Allah Teala'nın indinde peygamber olmak vasfının son temsilcisidir. Ama devrin imamlığı görevi kıyamete kadar devam edecektir. Nebi yoksa Allah Teala resullerden birini seçecektir. O resulüne emredecektir. Emirlerini ona bildirecektir. İşte bu görev kıyamete kadar devam edecek olan bir görevdir. Ama son nebi olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki bütün devirlerde bir nebi tarafından değil, bir nebi resul tarafından değil, bir veli resul tarafından gerçekleştirilecektir. Kıyamete kadar bu böyle devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hiçbir şeyi sebepsiz yere vücuda getirmez. Vücuda getirdiği her olay, oluşturduğu her olay
bizlere bir ibrettir. Bizler için örnek olması lazım gelen bir anlam taşır. Allah Teala istiyor ki herkes cennetine girsin. Şeytan da istiyor ki herkes cehenneme girsin kendisiyle beraber. Ve Allah Teala emirlerini veriyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Mürşidinize tabi olacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa, mürşide tabi ikinci safa. Tabi olduğunuz an diyor, ruhunuz vücudunuzu terk edecek ve bize doğru yola çıkacak. Ve 7-8 aylık bir devrede 7 tane alemden geçip 7. alemde Sittetin müntahaya yükselerek 7. alemden sonra bize ulaşacak diyor Allah Teala. İşte bir insanın ruhunun Allah'a ulaşması. O ruhun Allah ile birlikte olmasını sağlayan, Allah'a geri dönmesini sağlayan bir olgu. Bütün insanların ruhları mutlaka Allah'a geri döner. Sevgili kardeşlerim, insanlar için Allah Teala sadece bir tek hedef almıştır. O hedef insan adı verilen bu mahlukunun mutluluğudur. O kişinin mutlu olabilmesi ise bir dileğe bağlıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek yoksa o mutluluğa hiçbir zaman insanlar ulaşamaz. İşte İslam aleminin o korkunç tuzağa düşmesi, yani namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten ibaret 5 tane faktöre dayalı olması insanların hiçbirisini hedefe ulaştıramaz. Namaz kılmak mı? Farzdır. Oruç tutmak farzdır, zekat vermek farzdır. Hacca gitmek farzdır, kelime-i şehadet getirmek farzdır. Evet. Ama bir dinimizin adına bir bakalım. Ne diyor? Dini İslam diyor Allah Teala. İslam dini, teslim dini diyor. Namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek ve kelime-i şehadet getirerek. Şimdi bu devirde İslam'ın 5 şartı tatbikatta. Tasavvufu yaşayanların dışındaki dini görevlerini yapan insanlar bunları yapıyorlar. Ve bu bizim için yeter diyorlar. Başka bir şey gerekmiyor. Biz de onları soruyoruz. Hay Allah razı olsun diyoruz. Çok güzel. Ama bir küçücük sualimiz var. Senin dininin adı neydi? Eğer bir yanlışlık yoksa İslam diniydi. Doğru mu? Doğru demek mecburiyetinde alternatifi yok. Çünkü din İslam dini. Yani teslim dini. Sen şimdi namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun, zekat veriyorsun, hacca gidiyorsun, kelime-i şehadet getiriyorsun. Çok güzel. Bunları yaptığın zaman neyini teslim etmiş oluyorsun acaba Allah-u Teala'ya? Teslim dininden Allah-u Teala'nın muradı bir teslimlerse, hatta teslimler dizisi ise, ki bu bir dizidir, ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi olarak 4 tane safa gösterir. Aslında 7 safadan oluşur ama teslimler 4 safa. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Teslim dininin sahibiyiz. Bu sebeple İslam adını almışız. Yani teslim olan, Allah'a teslim olan. Peki atalarımız bunu gerçekleştirmişler mi? Bütün boyutlarıyla. Bir Osmanlı İmparatorluğu dediğiniz zaman sevgili kardeşlerim, padişahtan başlayarak en ufak
en rütbesiz askere kadar bütün saraya bağlı olan erkan, bütün ordu, bütün esnaf, aklınıza hangi tarz bir insan geliyorsa hepsi dinlerini yaşadılar. Osmanlı devrinde onlar dinlerini yaşadılar. En az teslim eden ruhunu mutlaka Allah'a teslim etti. Bir insanın ruhunu Allah'a teslim etmesi hiç de zor bir olay değildir. Bir insan, "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana teslim et." tarzında bir talepte bulunduktan sonra, eğer hacet namazını kılıp da Allah'tan mürşidini sorarsa, Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. Bu kişinin başka bir mürşide değil, Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşması ve o mürşide tabi olması şarttır. Belki birçok insan diyecektir ki günümüzde artık tabiyet mi kaldı? Ne yazık ki bu sözün büyük ölçüde doğru olması vakasıyla karşı karşıyayız. Artık İslam, İslam'ın 5 şartından ibaret bir noktada. Hariç olan kimler? Hariç olan tasavvufu yaşayanlar. Bütün tasavvufu yaşayacak olan insanlar, hacet namazını kılmak ve Allah'tan mürşitlerini sormak mecburiyetindedirler. Alternatif yok. Tasavvuf yaşamak isteyenler başka bir şey yapamazlar. Mutlaka boy abdesti alacaklar, hacet namazını kılacaklar, Allah'tan mürşitlerini soracaklar ve o mürşide ulaşıp tabi olacaklar. Tabiyetle beraber ruhları vücutlarından ayrılacak, Allah'a doğru giden kafileye katılacaklar, 7 tane gök katını birer birer aşacaklar, sonra 7. gök katında 7 tane alemden geçecekler soldan sağa doğru. Sonra da 7. alemden dikey bir yolculukla Sidretül Müntaha'ya ulaşacaklar. Oradan da Allah'ın zatına ulaşacaklar. Sevgili kardeşlerim, böyle bir muhtevada o kişinin ruhunun Allah'a, o kişi bu dünyada hayattayken ulaşması söz konusudur. Allah Teala açık ve kesin bir ifade kullanıyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse hacet namazını kılacak, Allah'tan mürşidini soracak ve Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide nerede olursa olsun o mürşide ulaşarak ona tabi olacak veya onun bulunduğu yerdeki vekiline tabi olacak. El verme yetkisinin sahibi olan vekillerinden birine tabi olacak. Sevgili kardeşlerim, dinimize İslam dini denmesinin sebebi dinimizin teslimlerden ibaret olmasından kaynaklanır. Ruhun teslimi 1. teslimdir. Fizik bedenin teslimi 2. teslimdir. Nefsin teslimi 3. teslimdir. İradenin teslimi 4. teslimdir. Safhalarsa 7 tanedir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşıp teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, mulis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte gene 7. Sevgili kardeşlerim, ne yapmış iblis? İblisin önlemek istediği şey, ruhumuzu Allah'a
teslim etmemiz, arkasından da diğer teslimleri yerine getirmemiz. Nasıl engellemiş bunu? İnsanlara öğretmiş ki İslam'ın şartı beştir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İnsanlar zannederler ki böyle yaparlarsa Allah'ın cennetine gireceklerdir. Namaz kılıp, oruç tutup, zekat verip, hacca gidip kelime-i şehadette getirdiler mi? Tamam. Ama Allah Teala cennetlerin dizaynını yaptığı zaman böyle söylemiyor. Bir kişinin birinci kat cennete girebilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. İkinci kat cennete girebilmesi mürşidine tabiyetine bağlı. Tabi olursa gelecek. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ise bir mürşid arayışına girmemesi mümkün değildir. Mürşidine tabi olmaması da mümkün değildir. Eğer gerçekten bir hakkın o kişi Allah'a teslim olmayı diliyorsa mutlaka Allah ona mürşidini gösterecektir. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi ve ölmesi birinci kat cenneti ona sağlar. Yaşarsa mutlaka Allah Teala ona mürşid sevgisi verecektir. Kişi o mürşide ulaşıp tabi olacaktır. Tabiyetin gerçekleşmesiyle ruh vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ve 7-8 aylık bir devrenin sonunda da mutlaka Allah'a ulaşacaktır. İşte ruhun vücuttan ayrılması mürşide tabiyet yani ikinci kat cenneti garanti eder. 7-8 ayda ruh mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Ve ruhu Allah'a ulaşan bir insan üçüncü kat cennetin sahibi olur. Sonra fizik vücudunu teslim edecektir. Dördüncü kat cennet. Nefsini teslim edecektir daimi zikre ulaşıp. Beşinci kat cennet. Muhlis olacaktır. Altıncı kat cennet. İradesini Allah'a teslim edecektir. Yedinci kat cenneti sağlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 safa ve 4 teslim yer almıştır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir peygamberse Hazreti İsa da bir peygamberdir. Bundan daha evvelki devredeki görev alan Hazreti Musa da bir peygamberdir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği şey ne? Bütün insanların hedefe ulaşması. Şu anda dünya üzerinde Museviler var. Sırasıyla konuşursak Hristiyanlar var ve Müslümanlar var. Peygamberlerin sırasına göre bu dizayn içerisinde bir vazife oluşmuş insanlar arasında ve Hazreti Musa'ya tabi olmuşlar, Hazreti İsa'ya tabi olmuşlar. En sonunda bizler de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşuz. Üçü de peygamberdir. Sevgili kardeşlerim, bir dünya sulhunun kurulması bu Allah'ın bugüne kadar indirdiği kitapları incelemenin sonucunda ulaşılan o noktadır. Tevrat, Allah-u Teala'nın bir peygamberine indirdiği bir kitaptır. Hazreti Musa'ya. İncil, Allah'ın bir peygamberine indirdiği bir kitaptır. Hazreti İsa. Kur'an-ı Kerim, Allah'ın bir peygamberine indirdiği bir kitaptır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse, üç kitaplı din, Musevilik, Hristiyanlık ve İslam. Sevgili kardeşlerim,
Allah'ın peygamberlerini kimse inkar edemez. Öyleyse Allah Teala'nın kitaplarını incelediğimiz zaman Allah Teala tarafından hepsini indirildiğini kabul etmemek mümkün değildir. Her kitap başlı başına bir ispat vasıtasıdır. İslam standartlarının sahibi olan hiç kimse Tevrat'ı ve İncil'i inkar etmez. İslam standartlarının sahibi olan bir kişi Hz. Musa'nın da bir peygamber, Hz. İsa'nın da bir peygamber olduğunu kabul eder. Çünkü kendi kitabı bunun bir gerçek olduğunu söylüyor. Yani Kur'an-ı Kerim. Sevgili kardeşlerim, o zaman dünya sonucunun var olabilmesinin arkasında ne var? Musevilerin, Hristiyanların ve İslam'ın bir araya gelerek aslında üç dinin de Allah-u Teala'nın indirdiği üç kitaba bağlı olan din olduğunu, Hz. Musa'nın da, Hz. İsa'nın da, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in de bir peygamber olduğunu, herkesin kendi kitabından anlamasıyla sonuca ulaşılabileceğini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın işaretleri açık ve kesindir. O bir tek şey ister. Dünya üzerinde sulh ve sükun. Bu sulh ve sükunun oluşabilmesi ise insanların Allah'la olan ilişkilerinin mutlaka gerekli boyutlara ulaşmasıyla mümkün. Öyleyse Hristiyan bir ailenin çocuğu, Musevi bir ailenin çocuğu ve İslam bir ailenin çocuğu, Müslüman bir ailenin çocuğu ayrı ayrı dinlerin sahipleridir. Bu ayrıcalık ancak ritüellerde oluşan bir muhtevayı ifade eder. Çünkü aradan yüzlerce yıl geçmiştir. Birinci dine göre ikincisinin oluşması, ikinciye göre üçüncüsünün de oluşması, aradan yüzyılların geçmesinden sonra tahakkuk etmiştir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın indirdiği dinler, o din indirilen kişilere bir vasıf verir. Hz. Musa bir peygamberdir, nebidir. Hz. İsa bir peygamberdir, nebidir. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir peygamberdir, bir nebidir. Ve hatümün nebiyindir. Yani nebilerin hitam bulduğu, sona erdiği kişi, son nebi, son peygamber. Sevgili kardeşlerim, böyle bir şey tahakkuk ettiğine göre artık dinlerde bir değişiklik olması söz konusu değil. Bu üç dinde, üç peygamberin ayrı ayrı dinleri olarak ama aynı esasları muhtevi 7 tane safha, 4 tane de teslim içeriyor. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala hedef tayini yapmış. İstiyor ki herkes cennete girsin. Sevgili kardeşlerim, daha bir insan ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diye kalbinden bir gerçek taleple talepte bulunduysa Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Kişi gidip o mürşit neredeyse dünyanın öbür ucunda da olsa oraya ulaşıp ona tabi olacaktır. Ve tabiyetiyle beraber ruhu vücudunu mutlaka terk edecektir. Ve 7-8 aylık bir devrede o kişinin ruhu Allah'a, Allah tarafından ulaştırılacaktır. Ne oldu? Kişi ermiş evliya oldu.
Bütün insanlar için bunu garanti ediyor Allah Teala. Hiç kimse için negatif bir şey yok. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mutlaka mürşid sevgisi veriyor. Kişi mürşidine tabi olduğu an ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılıyor. 7-8 aylık bir devre içinde bu ruh 7 tane gök katını aşıp 7. katta 7. katta Sütet-i Müntaha'ya ulaşıp Allah'ın zatına ulaşmak üzere harekete geçiyor ve Allah Teala'nın zatına ulaşıyor. O ruh artık Allah'ın zatındadır. İnsanlar ruhsuz yaşayabilirler mi? İşte şu anda bir ruhsuz kişi sizinle konuşuyor. Ruhun hayat vermekle, hayat almakla alakası yoktur. Allah Teala bütün ruhların bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırılmasını Tevrat'ta da emretmiş, İncil'de de emretmiş, Kur'an-ı Kerim'de de emretmiş. Üç kitaplı dinde aynı şeyi söylüyor. Ruhun dünya hayatını yaşarken Allah'a doğru yola çıkıp Allah'a ulaşması, 7 tane gök katını aşması, 7. katta 7 tane alemden geçmesi soldan sağa, 7. alemden dikey bir yolculukta Sıfat-ı Müntaha'ya ulaşması ve oradan Allah'ın zatına ulaşarak Allah'ın zatında ifne olması, yani yok olması. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanlardan bunu istiyor. İstiyor ki herkes ruhunu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırsın, ermiş evliya olsun ve 3. kat cennetinde sahibi olsun. Ama cehennemden kurtulmak deyince bu çok daha başlangıçta olan bir olay. Kim Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda diler de bundan sonra ölürse o kişi 1. kat cennetin sahibidir. Yaşarsa Allah-u Teala'nın mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Ruhu vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkaracaktır. Ve ruhu Allah'a ulaşmadan bu kişi mürşidine tabi olmuş ve ruhunu yola çıkardıktan sonra ölmüşse 2. kat cennetin sahibidir. Ama 7-8 aylık bir devrede hayattaysa mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. O kişi böylece ermiş evliya olacaktır sevgili kardeşlerimiz. İşte bu 3. kademedir ve İslam dinine adını veren müessesedir. Çünkü burada ruh o insanın vücudundan ayrılmış, Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuş, yani Allah'a teslim olmuştur. İşte İslam dininin bu ismi almasının sebebi bu ruhun arkasından fizik bedenin, arkasından nefsin ve iradenin Allah'a teslimleridir. Ne ifade ediyor bu? Çok şeyler ifade ediyor sevgili kardeşlerim. Herkesin kendi düşen görevi yerine getirmesi ve teslimlerini gerçekleştirmek üzere harekete geçmesi Allah-u Teala'nın temel kanunudur, emridir. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü sevgili kardeşlerimiz.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere beraberiz, bir aradayız. Bir defa daha Allah'tan bahsetmenin o muhteşem hazzını yaşamak için bir aradayız. Allah, siz ve biz şu anda bir bütün oluşturuyoruz. Onun ülkesindeyiz. Allah'ın ülkesindeyiz. Ne zaman Allah'tan bahsederseniz, o abses ve ordinat eksenlerinin kesiştiği yerin üst tarafındasınız. Orası Allah'ın ülkesidir. Sıfırın üstündeki rakamların olduğu kesim. Sıfırın altındaki bütün negatif rakamlar negatif bir alemi temsil eder. Şeytanın ülkesi. Birinde Allah'ın ülkesinde mutluluğu yaşarsınız. Şeytanın ülkesinde mutsuzluğu. Öyleyse bugün bizi mutluluğa ulaştıracak olan konumuz misak. Misak, yemin manasına gelen bir kelime. Kur'an-ı Kerim'de genel anlamda ruhumuzun Allah'a ezelde verdiği yemin olarak misak adını kullanmış Allah-u Teala. Biliyorsunuz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 3 tane vücudumuz var. Bunlardan bir tanesi fizik vücudumuz, halk edilmiş. Allah-u Teala buyuruyor, وَلَكَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَيْنْ مَسْنُونَ Muhakkak ki biz insanı kuru bir balçıktan, şekillenmiş ve kuru bir balçıktan halk ettik diyor Allah-u Teala. Şekillenmiş ve kuru bir balçıktan biz insanı halk ettik diyor. Yarattık diyor. Halk etme fiiliyle, yaratma fiiliyle biz insanlar fizik vücut olarak yaratılmışız. Ama nefsimiz sevva edilmiş. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve nefsin ve ma sevvaha, o nefse ve o nefsi sevva edene, dizayn edene, şekillendirene diyor Allah Teala. Sonra da ruhtan bahsediyor Allah Teala. Secde suresi 11. ayet-i kerime ve nefaha fihi ruhihi diyor. İnsanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Onun içine, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. İşte Allah'ın yarattığı bir yaratık olan ruh insana üfürülmüş. Ve o üfürülen ruhla insan bir üçlü oluşturuyor. Ruhumuz Allah'tan bize üfürülerek ulaşmıştır ve Allah'a geri dönmek onun
hedefidir, idealidir ve mutlaka Allah'a dönecektir. Biz insanlar bunu istesek de, gerçekleştirmeyi istesek de, istemesek de bu ruh adı verilen varlık mutlaka Allah'a geri dönecektir. Öyleyse ruhumuzun Allah'a geri dönmesi mutlak mıdır? Mutlaktır. Eğer biz hayattayken Allah Teala'nın bize 12 defa farz kıldığı ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı gerçekleştirmezsek, o zaman öldüğümüzde Azrail Aleyhisselam bu görevi gerçekleştirecektir. Vücudumuzdaki ruhu alacak ve Allah'a ulaştıracaktır. Ama Allah'ın bütün insanlara emrettiği şey o değildir. Allah'ın bütün insanlara emrettiği şey ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaktır. İşte ruhumuzun Allah'a ulaşması, ölmeden evvel ulaşması Allah'a ezelde verdiğiniz bir yemin çeşidiyle ilişkilidir. Bu yemin misak adını alıyor. Öyleyse ruhumuz da, fizik vücudumuz da, nefsimiz de Allah'a teslim olmak mecburiyetindedir. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimi, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olmaktır. Hangi fizik vücut bu özelliğin sahibi olursa, yani Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiriyorsa, yasak ettiği fiilleri işlemiyorsa, o fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Diyor ki Allah Teala Nisa 125'te, فَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمُ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Dinde ondan fizik vücudu daha sen kim vardır? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir dizaynı anlatıyor Allah-u Teala. Ve nefsimiz için Allah-u Teala diyor ki وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الد۪ينَ هُنَفَاءَ. Onlar emrolunmadılar. Ancak nefslerini halis kılarak Allah'a kul olmak olmaları emredildi. Ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmeleri emrolundu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsimiz Allah'a, nefsimizin kalbi halis kılınarak teslim olacak. Yani nefsimizin kalbindeki bütün afetleri daimi zikirle yok etmek. Bunu başardığımız zaman nefsimizin kalbinde afetler kalmayacak. O zaman nefsimiz Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanacak. Neden? Çünkü nefsimizin kalbi başlangıçta afetlerle doluyken, daimi zikre ulaşana kadar nefsimizin kalbine Allah'ın gönderdiği faziletler nefsimizin kalbini iman kelimesinin etrafında toplanarak %100
kaplamış oluyor. Onların nefsimizin kalbini %100 kapladığı bu noktada, işte orada nefsimiz Allah'a teslim olmuştur. Peki, gelelim ruhumuza. Ruhumuz da ahsen olarak mı Allah'a teslim olacak? Hayır. Çünkü ruhumuz zaten ahsendir. Bir insanın ruhu %100 hasletlerden oluşur. Sadece hasletlerden oluşan bir ruhun sahibisiniz. Tekamülün son mertebesinde yaratılan bir varlık. Sadece hasletler, güzellikler, başka insanları mutlu etmeye yönelik her şey ruhumuzun kalbinde mevcut. Bunların başında sevgi geliyor, itaat, muhabbet. İlim, irfan, bütün güzellikler ruhumuzun hasletlerinde. İşte bu varlık, ruhumuz Allah'tan gelmiştir ve bizde bir emanettir. Mutlaka Allah'a dönmesi gerekiyor. Ve ruhumuzun biz hayattayken Allah'a dönmesi üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmış durumda. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, misakimizi Allah-u Teala üzerimize farz kılıyor. Tam 12 ayeti kerime. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın yolunda her şeyi en güzele ulaştırabilmek, bu hepiniz için bir muhteva olmalı diye düşünüyorum. Allah-u Teala 12 tane farzla ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a teslim etmenizi emrediyor. 1. Zümer 54. Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekumul azabe. Sümme la tumsarun. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'a teslim edin, yoksa sonra yardım olunmazsınız diyor Allah-u Teala. Allah'a dönmemiz, ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmamız üzerimize farz kılınıyor. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Münibine ileyhi ve yettekûn. Ona dön, Allah'a dön, Allah'a vasıl ol ve böylece takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila rabbike. Rabbine geri dön. Rücu etmek
geri dönmek anlamına, ait olduğu yere geri dönmek anlamına bir kelime. Ve Rabbine geri dön. Yani ey ruh, Rabbinden geldin, tekrar Rabbine geri dön. Üzerimize farz kılınıyor. Üçüncü defa. Dördüncü ayet. Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç. Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15. Vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna uy. Aynı yolu takip ederek, sırat-ı müstakimi takip ederek sen de ruhunu Allah'a ulaştır. Sonra bir sonraki ayet-i kerime altıncı ayet-i kerime Yunus 125 diyor ki Allah Teala Allah'ı yedu darüsselamı yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakîm. Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder ve kimi oraya ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, sırat-ı müstakim insanların ruhunu Allah'a ulaştıran yol olduğu cihetle ve Allah'ta selam yurduna, teslim yurduna çağırdığı insanları sırat-ı müstakime ulaştırdığı cihetle aslında hedefi demek ki sırat-ı müstakime ulaştırdığı bu insanları kendi zatına ulaştırmak. Bu da Allah'a davet. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8 ve ezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, ruhumuzun Allah'a geri dönmesi 7 ayet-i kerime ile üzerimize farz. Bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün ölüm günü gelmeden önce Allah'a dönün, Allah'a ulaşın. Allah'ın davetine icabet edin. Allah'ın davetine icabet edin diyor Allah Teala ayet-i kerimede. Ama bunun Allah'a ulaşmak olduğunu görüyoruz. Çünkü demin söylediğimiz Yunus 125'te Allah Teala kendi zatına davet ediyordu. Daveti açık ve kesin, kendi zatına davet. Öyleyse davete icabet etmemiz Şura 47 ile emrediliyor. Bu 8. ayet-i kerimeydi. 9. ayet-i kerime Ra'd suresinin 22. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Burada ruhun Allah'a ulaştırılmasının Allah'ın emri olduğu kesinlik kazanıyor. 9 ayet-i kerime oldu.
Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki işittik ve itaat ettik demiştiniz diyor Elestü bi Rabbiküm gününde. Allah da misakinizi üzerinize farz kıldı diyor.

Semina ve Atana diyoruz Allah Teala'ya. Kıyamet günü Allah Teala ile sübra hüküm dedikten sonra, ben sizin Rabbiniz değil miyim dedikten sonra bizden cevap alıyor. Evet Rabbimizsin. Kalu dediler ki bela evet. Bundan sonra Allah Teala diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre ey nefsler size bana yemin vermenizi emrediyorum. Ey ruhlar bana misak vermenizi emrediyorum. Ey fizik vücutlar bana ahd vermenizi emrediyorum. Sözlerimi işittiniz mi diyor. Semina diyoruz işittik. Allah Teala buyuruyor öyleyse itaat edin diyor. Nefslerimiz yemin veriyor Allah Teala'ya. Allah'a tezkiye ve tasfiye olup teslim olacaklarına dair. Fizik vücutlarımız Allah'a ahd veriyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir hüviyete gelerek Allah'a teslim olacaklarına dair Allah'a verdikleri yeminin adı ahd. Ve ruhlar Allah'a misak veriyor. Geri dönerek Allah'ın zatına ulaşacaklarına dair. İşte ruhlar, vesler, nefsler Allah'ın söylediklerini duyuyor. Ben sizin Rabbiniz olduğuma göre şimdi hepinizden bana yemin, misak ve ahd vermenizi istiyorum diyor Allah Teala. Sözlerimi işittiniz mi diye soruyor. İşittik diyoruz. O zaman Allah Teala diyor ki madem ki işittiniz öyleyse itaat edin. Nefsler Allah'a yemin veriyor. Fizik vücutlar Allah'a ahd veriyor. Ruhlarsa misak veriyor. Ve Allah Teala soruyor. İtaat ettiniz mi? Atana diyoruz. İtaat ettik. Allah Teala neden itaat ettiniz mi diye soruyor. Çünkü biz de dilimizle ikrar etmemizi istiyor. Allah'a verdiğimiz misaki gerçekleştirmek üzere

Allah'a yemin, misak ve ahdin misakini gerçekleştirmek üzere Allah'a misakimizi verdiğimizi dilimizle ikrar ediyoruz Allah-u Teala'ya. Ve Allah-u Teala da diyor ki bu Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah da

Allah'ın ahdinin yerine getirilmesi, ruhumuzun da veçimizin de nefsimizin de yemininin, misakinin, ahdinin yerine getirilmesi anlamında kullanılıyor.

Böylece 11. ayet-i kerime oluyor. Allah'a verdiğiniz yeminizi, misakinizi, vaadinizi, yani Allah'ın ahdini ifa edin. Da iradenizi de Allah'a teslim edin sözü var bunun içinde. Çünkü Allah Teala bunu size vasiyet etti diyor. Vasiyet, yeminimizde, misakimizde, ahdimizi de ifade ettiği gibi irademizin de Allah'a teslimini içeriyor. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir yeni dizayn görüyoruz. On ikinci ayet-i kerime Nisa 58. Allah Teala buyuruyor: İnna Allahe ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri ehline, yani o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder. O emanet ruh. Allah Teala biz emaneti göklere ve dağlara teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. İnsana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. Çünkü insan cahil ve nankördür diyor Allah Teala. Öyleyse bir emanetiniz var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir emanetiniz var. Adı ruh. Allah'tan gelmiş, tekrar Allah'a geri dönecek. O emanetinizi geri döndürmek konusunda ezelde Allah'a misak verdiniz. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın ifade ettiği gibi. Misakiniz, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanız, gördüğünüz gibi 12 defa üzerinizde farz kılındı Allah-u Teala tarafından. O zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a verdiğiniz bir yemin mizak. Peki bu yemini, misakinizi nasıl yerine getireceksiniz? Gördünüz ki 12 defa Allah-u Teala misakinizi üzerinize farz kılmış. Bu misakinizi nasıl yerine getireceksinizden evvel, acaba misak kelimesi Kur'an-ı Kerim'de başka anlamlarda da kullanılmış mı diye bir sual geliyor aklımıza. Evet, kullanılmış. Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde diyor ki:

Biz ki o zaman bir zamanlar, o zaman ki biz bütün nebilerden misak aldık diyor Allah-u Teala. Onlara ey nebiler dedik, size kitap verdik ve hikmet verdik. Hepinizden sonra sizlerin ellerinizde bulunan kitapları tasdik edici olarak bir Resul gelecek. O Resul'e yardım edeceğinize ve iman edeceğinize dair bana söz veriyor musunuz? Onlar da dediler ki, evet, söz veriyoruz. Bunu dilinizle de ikrar ettiniz mi diyor. Bunu dilimizle de ikrar ediyoruz diyorlar. Öyleyse diyor Allah-u Teala, birbirinize şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim diyor Allah-u Teala. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler ve dinleyenler. Öyleyse Allah-u Teala sizden bu konuda misak istiyorum diyor. Bu misaki, bu ağır sözü dilinizle de ikrar ediyor musunuz diyor. O Resulüme yardım edeceğinize dair bana misak veriyor musunuz, söz veriyor musunuz diyor. Buradaki o söz misak olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse misak müessesesi çok net bir şekilde yer alıyor. Ama bu sefer ruhu Allah'alaştırmak istikametinde değil. Bu sefer alınmış bir söz olarak geçiyor misak kelimesi. Ve Kur'an'ın bir başka yerinde Allah-u Teala biz bütün insanlardan misak almıştık diyor. İndirdiğimiz kitaplardaki hakikatleri değiştirmeyeceklerine, inkar etmeyeceklerine dair diyor. Öyleyse bütün insanlardan Allah-u Teala'nın aldığı ayrı bir misak da söz konusu.

Diğer taraftan Maide suresinin 7. ayet-i kerimesindeki misake dikkatle baktığımız zaman Allah-u Teala aslında Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde bahsettiği gibi

bizlere bir şeyler söylüyor. Bizlere vasiyette bulunuyor Allah-u Teala. Ruhumuzu, içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim edeceğimize dair bize vasiyette bulunuyor. Ve benim ahdim diyor, Allah'ın ahdi, benim ahdim diyor, ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmektir. Ve bu benim ahdim, Allah'ın ahdini ifa edin diyor Allah-u Teala.

ve bi ahdullahi evfo diyor. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. İşte Allah'ın üzerinize vasiyet ettiği, yerine getirmenizi vasiyet ettiği şey budur diyor Allah Teala. Allah'ın vasiyetiyle Allah'ın ahdinin aynı muhtevayı taşıdığını görüyoruz. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmeyi içeren bir ahd, Allah'ın ahdi. Buna karşılık Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah'ın bizden misak aldığını söylüyor Allah-u Teala.

Başka başka ayetlerde ruhumuzun Allah'a ulaşması konusunda bizden misak aldığı açıklanıyor Allah-u Teala'nın. Nefsimizin Allah'a teslim etmesi olması konusunda bizden yemin aldığı açıklanıyor Allah-u Teala'nın. Ve fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemiz için bizden ahd aldığı açıklanıyor.

Diyor ki Allah Teala: "Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mubin ve eni buduni haza sıratı mustakim." Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacağınıza dair. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı diyor Allah Teala. Öyleyse bu da sıratımızda kimdir dediği, Allah'ın bizden şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmamız konusunda aldığı ahd söz konusu. Peki nefsimizden ne almış? Yemin almış. İşte Müddessir suresinin 38-39-40. Ayetleri: "Küllü nefsin bima kesebet ve hînetün illa ashabel yemin fî cennân." Bütün nefsler iktisap ettikleri dereceler itibariyle rehinedirler. Ama yemin sahipleri, onlar cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Ve bu cennetlere gidecek olanların kimler olduğuna, kurtuluşa ulaşanların kimler olduğuna bakıyoruz. Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. "Kat eflaha men zekaha." Andolsun ki onlar felaha ererler. Kimler? Onu nefslerini tezkiye edenler. Öyleyse nefs tezkiyesi ve tasfiyesi bizi felaha erdiren ve yeminimizi yerine getirmemizi sağlayan bir müessese. Demek ki Allah-u Teala'ya verdiğimiz bir şey var. Misak. Ama burada nefsimizle alakalı olan konu, nefsimizin Allah'a verdiği yemini içeriyor. Nefsimizi ahsen kılarak Allah'a teslim etmeye kadar uzanan bir vetira. Ruhumuzun Allah'a verdiği ise misak olarak çıkıyor karşımıza. İşte Rad suresinin 20. ayet-i kerimesi "Ellezîne yufûne bi'ahdillâhi" diyor. Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde ne diyor Allah Teala? "Ve bi'ahdillâhi efû." Allah'ın ahdini ifa edin. "Hâzâ sırat-ı mustakîm." İşte bu sırat-ı mustakîmdir. Ondan sonra diyor ki Allah Teala, "Sakın sırat-ı mustakimin dışındaki diğer fırkaların hiçbirine tabi olmayın ki sizi Allah'ın yegane yolu olan sırat-ı mustakimden saptırırlar" diyor Allah Teala. Yani şeytana kul ederler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir ifade Allah ile olan ahdimizi, Allah'ın ahdini, yani yeminimizi, misakimizi ve ahdimizi beraberce kaplıyor. Ve Allah Teala, onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler, yani ruhlarını ve içlerinde nefslerini Allah'a teslim ederler dedikten sonra özellikle bir husustan bahsediyor. "Ve la yenkudunel misak" ve misaklarını bozmazlar. Bozmazlarsa ne yaparlar? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Öyleyse insanların bozmadıkları misaki ruhlarını Allah'a ulaştırmak. Burada misakin bu olduğu kesinleşiyor. Rad suresinin aynı surenin 4 ayet sonra 25. ayet-i kerimesinde de bir defa daha kesinleşiyor. Allah Teala buyuruyor ki Rad suresinin 25. ayet-i kerimesinde
Onlar ki diyor Allah-u Teala, Allah'a misak vermelerine rağmen,

Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar ve misaklerini keserler, yerine getirmezler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor. Ruhlarını Allah'a ulaştırmayanlardır diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu misake dikkatle bakın. Allah'ın güzelliklerine ulaşamayan insanların, ruhlarını Allah'a ulaştırmayan insanların durumu. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar ve vuslatı keserler, misaklerini keserler diyor. Allah-u Teala. Öyleyse misak vermelerine rağmen Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar dediği cihette misakin ruhumuzu Allah'a ulaştırmak olduğu kesinleşiyor. Bu ruhumuzun hidayetinin gerçekleştirilmesi konusunda Allah'a verdiğimiz yemindir. Ruhumuzun hidayeti nedir? Âl-i İmrân 73. İnnel hüdâ hüdallâh. İnne muhakkak ki el hüdâ, hidayet, hüdallâh, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallâhi hüvel hüdâ. Muhakkak ki, inne muhakkak ki hüdallâhi, Allah'a ulaşmak, hüve işte o, el hüdâ, hidayettir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görüyorsunuz ki bu ruhumuzun Allah'a ulaşması konusu hidayeti oluşturuyor. Öyleyse hidayete ermek konusunda Allah'a verdiğimiz bir misak var. Bu misaki yerine getirmemiz üzerimize farz kılınmış. Nasıl yerine getireceğiz misakimizi? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah-u Teala misakin yerine getirilmesini çok açık bir şekilde ifade etmiş Şura 13'te. Diyor ki Allah kullarından dilediğini seçer. Kim kullarından dilediğini kendisine seçer, kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. Yani böylece o kişinin Allah'a verdiği misaki gerçekleşir. Ruhu Allah'a ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhun Allah'a ulaşması. Allah'a ulaşmayı diledik. Dilediğimiz anda Allah-u Teala kalbimizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Ard arda rahim esmasını kullanarak bu esma ile bizlere 10 tane ihsan vücuda getirir. 10 tane ihsanda bulunur. Gözlerimizdeki hicabı mestureyi alır. Kulaklarımızdaki bakrayı alır. Kalbimizdeki ekineti alır. Sonra yerine ifat koyar, kalbimize ulaşır, kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirir, göğsümüzden kalbimize nur kapısı açar, kalbimize zikir yaptığımız zaman rahmet partikülleri sızmaya başlar, huşuya ulaştırır bizi
ve nihayet mürşidimizi gösterir. 10 tane böylece ihsan almış oluruz Allah-u Teala'dan. Ve Allah'ın gösterdiği mürşide ulaştığımız zaman orada beklendiğimizi görürüz. Ve tabiyetimizi tamamladığımız zaman derhal devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelir. Sonra da Allah kalbimizin mühürünü açar, kalbimizdeki küfür kelimesini dışarı alır, kalbimizin içine imanı yazar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece Allah-u Teala'nın kalbimize iman kelimesini yazmasına paralel olarak mümin oluruz. Çünkü artık biz kalbinde küfür kelimesi yazan birisi değiliz. İman kelimesi yazan birisiyiz. Ve Allah-u Teala bütün günahlarımızı sevaba çevirir. Ruhumuz otomatik olarak vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Neye dayalı olarak yapar bunu? Nefs tezkiyesine dayalı olarak yapar. Zikir yaptığımız zaman Allah-u Teala'nın katından gelen rahmet, fazl ve salavat partikülleri göğsümüze gelir, göğsümüzden şifre yolu takip ederek kalbimize ulaşır. Kalbimizin hareketli hale gelen mührünü kalbimizin içine doğru bastırıp zülmani kapıyı örter. Kalbimize gelen nurlar nefsimizin kalbinde fazilet birikimini başlatır. Bu nefsimizin kalbindeki fazilet birikimi bir dizaynı oluşturur. Bu fazilet birikimiyle nefs tezkiyesi başlar. Vücudumuzdan ayrılan ruhumuz Allah'a doğru yola çıkar. Nebe suresinin 39. ayeti kerimesi bu muhtevayı anlatıyor bize. Allah-u Teala diyor ki ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ فَمَا شَاءَ اتَّخَذَ اِلَى رَبِّهِ مَآبًا. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi neyi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, Allah'a doğru olan yolu, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol itaz eder. Kimin ruhu bu yolu takip ederek Allah'a ulaşırsa, Allah o kişinin ruhuna meap olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala. Böylece ruhumuz yola çıkıyor. Nefsimizin kalbinde ilk yüzeyinde nur birikiminde ruhumuz birinci gök katına ulaşır. Nefsi emmare. İkinci defa %7 nur birikiminde ikinci gök katına ulaşır. Nefs-i Emmare Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesine göre dizayn ediliyor. Diyor ki orada Hazreti Yusuf Allah'a Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler hariç. İşte nefs şerri emreder başlangıçta %100. Ama bu kademede %7'si artık şerri emretmiyor, hayrı emretmeye başlıyor. Ruh birinci gök katında. Sonra ikinci defa %7 nur birikimi nefsi levame, Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime kişi nefsini levme diyor. Vela uksumu bin nefsi levvameti. Kınıyor nefsini. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülkime. Elhama, fücuraha ve takvaha. O nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. Şems 8. Bir sonraki ayet-i kerime nefsi mutmainne. Ya eyyüten nefsin mutmainneti diyor Allah Teala. Ey mutmain olan nefs. Rad 28'de de bu fecir 27. Rad 28'de de diyor ki Allah Teala
Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Bildiğiniz ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Doyuma ulaştığımız nokta ruhumuz dördüncü gök katında. Beşinci defa yüzeydinül birikimi Allah'tan razı oluyoruz. Nefsi raziye, radiyeten şeklinde ifade edilmiş Fecr 28'de. Altıncı defa yüzeydinül birikimi ruhumuz altıncı gök katında. Nefsi mardiye, Allah da bizden razı. Ve yedinci defa yüzeydinül birikimi ruhumuz Allah'ta. Yedinci kata ulaşıp yedinci kata geçmiş, Allah'a ulaşmış durumda. Ne diyor Allah Teala Şura 13'te? Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Bunlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. İşte burada Allah Teala kulunu kendisine ulaştırmış oluyor ve biz de Allah'a verdiğimiz misaki böylece gerçekleştirmiş oluyoruz. Misak mutlaka yerine getirilmesi gereken bir müessese. Allah Teala Âl-i İmrân 76'da misaklarını yerine getiremeyenler onların ahirette bir nasibi yoktur diyor Allah Teala. Ama misaklarını yerine getirenler diyor 77'de onlar takva sahipleridir. Allah onları sever diyor. Ve aynı surenin 15. ayet kelimesinde takva sahiplerinin mutlaka cennete ulaşacaklarını ifade ediyor Allah Teala. Kim misakini gerçekleştirirse üzerine 12 defa farz kılınan bu muhtevayı gerçekleştirirse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer ve Allah'ın evliyası olur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynla Allah Teala bizlerden misaki almış. Mutlaka yerine getirmemizi istiyor. Hepiniz misakinizi mutlaka yerine getirmek durumundasınız. Zaten siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalan her şeyi Allah yapacak. Allah size namazı, orucu, zekatı, zikri sevdirecek. Ve severek, isteyerek Allah yolunda ibadetlerle devamlı güzellikleri yaşayarak ruhunuz Allah'a ulaşacak. Ve misakinizi böylece gerçekleştirmiş olacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Muhtevada sizin mutluluğunuz var. Kim Allah'a ruhunu ulaştırırsa o Allah'ın evliyası olur. Hepinizin Allah'ın en üst seviye evliyaları olmanızı, cennet ve dünya saadetinin sahibi olmanızı, Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizlerle birlikteyiz. Biz ve sizler bir bütünüz. Allah'ın huzurunda hepimiz Allah için yaşayanlar olmalıyız. Sadece Allah için. Başkaları için yaşamak, Allah için yaşamaktır.
1: Allah'ın katında sevgili mi olmak istiyorsunuz? O zaman insanları seveceksiniz. İnsan olmanın temel vasfı sevmektir.
2: Tasavvuf aşktır. Allah'a karşı duyulan aşk. Gözlerinizi kendinize değil, Allah'a çevireceksiniz. Tasavvuf zincirinin bir ilmeği olduğunuzu, en sağlam ilmeği olmak için gayret ettiğinizi düşüneceksiniz. En zayıf olan siz olmamalısınız. Fedakarlık yaptıkça bu fedakarlıktan sadece zevk duyan insan olmayı öğreneceksiniz. Başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. O zaman kendinize ayıracak zamanınız olmaz. Üzülecek zamanınız olmaz. Gece ve gündüz başkaları için yaşarsınız.
1: Sahabeyi her zaman örnek alın. Osmanlı'yı her zaman örnek alın. Onlar birbirini o kadar çok seviyorlardı ki herkes başkaları için fedakarlık yapmaya hazırdı.
2: Onlar öyleydiler. Hepsi başka kardeşlerine yardım etmek için bir yarıştaydılar. Onun için insanların kendilerine eza etmeleri, kötü davranmaları, onların bakmak imkanını bulamadıkları olaylardı. Onlarla meşgul olacak zamanları yoktu. Herkes başka birine, acaba ben bugün hangi iyiliği yapabilirim diye yaşıyordu.
0: Sizler güneşlerin açtığı, lodosların estiği, poyraz rüzgarlarının fırtınaların değil, okşayıcı lodos rüzgarlarının estiği bir güzel dünyada yaşıyorsunuz. Başkalarına da öğretin. Onlara sorun neden mutsuz olduklarını. Biz deyin size mutluluğun yolunu gösterebiliriz. Sizi mutlu edecek olan biz değiliz. Allah'tır.
1: Üstün olan sizlerden başkaları değildir. Üstün olan sizlersiniz. Allah'ın en sağlam sığınağının değerli müntesipleri. Mir Vakfı'nın değerli üyeleri. Osmanlı'nın hayranları. Hangi Osmanlı'nın hayranları? Osmanlı'nın yükselme devresinin hayranları. Tasavvufun hayranları. Kur'an'ın hayranları. Allah'ın hayranları. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayranları. Sahabenin hayranları. Osmanlı devrindeki bütün tasavvuf erbabının hayranları. Sizler onların torunlarısınız. O kanı taşıyorsunuz. Bastığınız yer, zemin şu dünyadaki en sağlam, kainattaki en sağlam zemindir. Titremez, sarsılmaz. Allah'ın en büyük dizaynı. Sevmenin hepinizi Allah'ın istediği birer insan olmaya ulaştıracağını artık kalbinize yerleştirmenin zamanı gelmedi mi sevgili kardeşlerim? Sahabenin sizden farkı neydi biliyor musunuz? Onlar herkese karşı doyumsuz bir sevginin sahipleriydi. Kur'an'ın bütüne iman ediyorlardı ve o Kur'an onlara sevmeyi öğretti. Başkalarını kendilerinden daha çok sevmeyi öğretti sevgili kardeşlerim.
0: İnsanları sevin. Onlara her halükarda yardım edin. Öyle olsun ki o insanlar bir ihtiyaçları olduğu zaman bilsinler ki siz varsınız. Size gelsinler. Allah'ın size verdiklerinden onlara verdikçe sizin Allah tarafından size verilen bölümünüz azalmaz. Devamlı büyük bir ölçüde artar. Deneyin. Öyle olduğunu göreceksiniz. Siz başka insanlar için yaşadıkça Allah Teala size sadece onlara değil, onlar gibi 100 insan gelse hepsine yetecek kadar imkan verir. Bütün mesele sizin elinizdekini onlara vermek konusundaki iştiyakiniz, talebiniz. Almakla değil, vermekle mutlu olursunuz.
1: Her geçen gün başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. Zamanınızın, her şeyinizin her gün biraz daha fazla başkalarına hasredildiği gelecek günlere ulaşacaksınız. Her gün biraz daha mutluluğu yaşayarak, biraz daha Allah için olarak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgiyle sözümüze başladık. Sevgiyle bitiriyoruz. Siz de bizden aldığınız bu sevgiyi başkalarına ulaştırmakla vazifeli değil misiniz? Biz Allah'tan bu emri aldık. Size sevgiyi ulaştırdık. Siz de başkalarına ulaştırın. Bir sevgi halesiyle etrafınızdaki herkes sizi severek size bağlansın. O zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor?

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu konumda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz engeller. Birinci sual, Allah-u Teala'nın Kur'an'da açıkladığı engellerin muhtevası nedir? Sevgili kardeşlerim, akil ve bali olan bay ve bayan bütün insanlar için her olay ya bir mükafattır Allah yolunda olanlar için veya bir mücazattır, cezadır Allah yolunda olmayanlar için. Ama bu olayın bu şekilde başlanabilmesi mutlaka tebliğin devreye girmesine bağlı. İşte İsra suresinin 15. ayet-i kerimesinde وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَسَ رَسُولَ Resul göndermesek azap etmeyiz. Öyleyse Allah yolunda olmayanlar için olayın azapla neticelenmesi öncesinde Resul'ün tebliğiyle, tebliğinin yapılması lazım. İşte her devirde Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde 19 ayrı isimle anılan Allah'ın mürşitleri var. Allah onları vazifeli kılarak insanları kendi zatına davet ediyor. İşte Kur'an-ı Kerim'de mürşidin 19 ayrı ismi. Bütün peygamberler Allah'ın kendisi şeriatken bütün peygamberler Allah'ın mürşididir. Her nebi asaleten devrin imamıdır. Devrin imamı olan kişi mutlaka Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Ve o Allah Teala'nın Resulüdür. Ama nebi Resul olabilir, veli Resul olabilir. Resuller de Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği peygamberler nebi Resullerdir. O nebi Resul'ün şeriat kitabıyla amel edenler de veli Resullerdir. Onlar insanlar için bir müjdeleyici, uyarıcı. Allah'a davet ederler. Kimler için müjdeci? Allah'a ulaşmayı dileyen için müjdeci. Kimler için uyarıcı? Dilemeyenler için uyarıcı. Bunlar hidayetçidirler, ehli zikirdirler. Münadi Allah'a davet ederler, sadıktırlar, salihtirler. Sultandırlar, hikmet sahibi alimdirler, ehli beyttirler ve 19 ayrı isimle Allah onları Kur'an-ı Kerim'de zikrediyor. Ehl-i Beyt, Veli Mürşid ve diğerleri Veli Tüneyd. 19 tane ayrı isim. İşte her devirde devrin imamı en üst seviyede Allah'ın üst seviyede mürşididir. Devrin imamı hidayete erdirendir. Her devirde mutlaka hayatta olan bir kişi hidayete erdirendir. Devrin imamıdır. Ya bir nebi resuldür veya bir veli resuldür. Ama diğer bütün kavim resulleri, arda arda gelen bütün kavim resulleri, bütün veli mürşitler de hidayete vesile olanlardır. Allah-u Teala engelleri tebliğcilerle paralel bir seyir dizayn ediyor. Evet, tebliğ olmalı ki engeller olabilsin. Allah'a ulaşmayı dile diyor, Allah'a davet ediyor. Resulün Allah'a daveti. Allah'a ulaşmayı dile diyor Resul. Eğer dilemezsen gideceğin yer cehennemdir. Fısktasın, küfürdesin, şirktesin. 19 negatif özelliğin sahibisin. İşte burada tebliğe muhatap olanlar 3 gruba ayrılıyor. 1. İlgisiz kalıyor. Bu ilgisiz kalanlar tebliğ sırasında anlamadan dinleyenlerdir. Ve anlamadan dinledikleri için de 19 negatif özelliğin sahibidirler ve bunlardan bir 19 özellikten bir tanesi de sağır, dilsiz ve kör, yani hastalarına engeller konuluyor. İşte Bakara suresinin 6-7. ayet-i kerimesinde nellezine keferu sevan aleyhim enzertum ellem tuzurum la yuminun hatamallahu ala kulubim ala semi ala absarim. Allah kalplerini, kulaklarını mühürlemiş, basar züngüşavda perde yerleştirmiş. Onlara hasarlarına engeller konularındadır. Anlamadan dinleyenler. Anlamıyorlar ve dinliyorlar. Bir de dinlemeden anlayanlar, onlar da mürşitle kavga ediyorlar. İnsanlar ya ilgisiz kalmaları söz konusu veya tebliğciye karşı çıkmaları. Tebliğciye karşı çıkarlar. O zaman da tebliğe karşı çıkanlar huzurlarına da engeller konuluyor. Tebliğ kabul edenler için de zaten problem yok. Onların gidecekleri yer otomatik olarak cennettir. Ama ilgisiz kalırlarsa Allah onların görme, işitme ve idrak etme hasarlarına engeller koyuyor. Yani eğer kişi karşı çıkarsa o zaman da Allah-u Teala gözlere, kulaklara, kalbe engeller koyuyor, uzuvlarına. İşte tebliğ bu açıdan son derece önemli bir olaydır. İkinci sual, insanlara manevi engellerin konulmaması için tebliğin kimden geldiği önemli midir? Elbette 19 tane ayrı mürşidin ismi var ve bunlar mürşidler kimlerdir? En üst seviyede devrin imamıdır, kavim resulleridir ve veli mürşitlerdir. Diğerleri vekil mürşit olarak devrin imamını temsil ediyorlar. Bakara 256'da dinde zorlama yok. İrşad yoluyla gay yolu birbirine ayrılmıştır. Allah'a ulaşmayı dile yoksa gideceğin yer cehennemdir sözü herhangi bir insandan gelebilir. Yani bir peygamberin, bir resulün, bir mürşidin veya herhangi bir insanın yapacağı bir tebliğ olabilir. Muhtevayı tayin eden tebliğ yapıldıktan sonra kişilerin davranış biçimleridir. Yapabilecekleri şey kendilerini kurtarmaksa ve sizin tebliğinize rağmen bunu yapmıyorlarsa bu sizi üzmemelidir. Onların idrakleri var. O idrakleri bunu istemedikçe o istikamette adım atmayacaklardır. Unutmayın, tebliğ başkalarına fikri zorla kabul ettirmek değildir. Dinde zorlama yoktur. İşte Gâşiye Suresinin 21-22. ayet-i kerimeleri فَذَكِّرْ اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرْ. Öğüt ver çünkü sen bir öğüt vericisin. لَسْتَ عَلَيْ مُسَيْتِرْ. Sen bir zorlayıcı değilsin. Kaf Suresinin 45. ayet-i kerimesi نَنَعْلَمُ وَمَا يَقُولُونَ بِهِ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ. Sen onların izinden bir zorlayıcı değilsin. Kur'an'la öğüt ver. Ve Yunus 99, Rabbin dileseydi onlar iman ederlerdi. İnsanları mümin oluncaya kadar zorlayacak mısın? Biz herkesin serbest iradesi var. İrade kutsaldır. Kutsal iradeye Allah karışmadı ki kimsenin de karışmasını istemiyor. Dinde zorlama yok. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Allah ile aramızda engeller nasıl yok oluyor? Engeller herkesin üzerinde doğuştan itibaren mutlaka vardır. Bu hani fıtratının bir gereğidir. Ama aynı hani fıtratı o insanların engellerini, Allah'a ulaşmayı dilemeleri talebiyle üzerine yok edilmeyi de mümkün kılar. Öyleyse hepimiz için söz konusu olan bir sonuç var. Bu engellerden kendimizi kurtarabilmek için Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindeyiz. Allah'la aramızdaki bütün engelleri kaldıracak olan Allah'ın rahim esmasıdır. Allah'ın rahim esması sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerde tecelli eder. Furkanların verilmesi, hasarlar ve uzuvlar üzerindeki engellerin alınması sadece bununla mümkündür. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde bu engellerin kaldırılması mümkün değil. Hani fıtratı başlangıç noktasında bütün şeytanın kapılarının açık, Allah'ın kapılarının kapalı olduğu bir dizayn ifade ediyor. Neyse şeytanın kapıları açıksa, Allah'ın kapıları kapalıysa, o zaman devamlı olarak iblis onları kendi güdümünde çalıştırıyor. Ama tebliğe muhatap olduğu zaman Allah daveti kabul ederse, o zaman davetin kabulüyle Allah-u Teala üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilemek, dördüncü basamakta rahim esmasının tecellisi ve beşinci basamakta baş gözündeki cevabının üstüne alınması, kulaklardaki vakranın kaldırılması ve kinetin kalpten alınmasını muhtevasına alıyor. Böylece o kişi ne oluyor? Yedi furkanın sahibi oluyor. Allah orada habbini akmıyor. Mutlaka kalbine hidayette ulaşıyor. Tekâbun 11. Kalbi kendisine çeviriyor. Kaf 33. Enam 125'e göre gülsünden kalbine nurunu açıyor. Ve Zümer 22'ye göre nur kalbine giriyor. Huşu sahibi oluyor. Hadis 16'ya göre huşu sahibi olan kişi Perşembe'ye, Cuma'ya bağlayan gece 13'te, basamak 13'te mürşidini Allah'tan talep ediyor. Allah'ın gösterdiği mürşide gidip tabi olduğu zaman 14. basamak. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre tüm insanlar hayata bir takım manevi engellerle başlarlar. Allah'a göre ölüdürler. Ama Allah'a ulaşmayı dileyerek dirilirler. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Vallahi ben engelli doğduklarını bir kere düşünmüyorum. Engel doğduklarını düşünüyorum. Allah kulunu öyle şey bırakmaz.
3: Yakın olmak. Yani Allah zaten yakınız yani. Allah, yani ben diyor şah damarınız kadar yakınım diyor yani. Allah'a ulaşmak diye bir şey yok. Allah istediği zaman herkese ulaşabiliyor.
4: Yani öncelikle insanlar İslam fıtratı üzere doğar ve engelli doğmaz. Bence tertemiz doğar. Büyüdükçe işte bu engellerle, yaşadıklarıyla belki biraz bazen uzaklaşır. Meşakkatler, mücadeleler, kimi isyan eder, kimi tevekkül eder. Allah'a ulaşmayı da Allah'ın yaptıklarını yaparaktan bir de sevgi ve muhabbetle, aşkla ulaşır.
5: Saygı ve inanç yani.
1: Sizce yaşarken bir insan Allah'a ulaşabilir mi? Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Ulaşır tabii ki. Niye ulaşmasın? Akıl yoluyla Allah'ı bulabiliriz. Düşünerek, tefekkür ederek, Allah'ın yarattığını, varlığını, birliğini, her şeyde Allah'ın bir mührü var.
3: İşte takvamız, yaptığımız bütün iyilikler, sevaplar bu.
5: Gerçek inanç oldu mu ulaşabilirler tabii kendilerine göre ama herkes başka bir şekilde inandığı için bilmiyorum yani.
4: Hayırlar, hasenatlar ulaşır. Onun sevgiyle yap dedikleri ulaşır.
0: Misafirimiz, Allah size şah damarınız kadar yakınım diyor. Allah'a ulaşmak diye bir şey yok. Allah istediği zaman herkese ulaşabiliyor. Allah'ın bize ulaşması ile bizim Allah'a ulaşmamız aynı şey midir? Tabii ki değil. Allah Teala her şeye kadirdir. Kainatın tek sahibidir. Herkese ulaşır. Ama marifet bizim Allah'a ulaşmamızdır. Eğer ulaşmanın muhatabı insansa, insana yakından baktığımız zaman insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. İşte fizik vücudu var, nefsi var ve ruhu var ve de iradesi var. Aklı var. Aklın iki müşavirinden bir tanesi ruh, bir tanesi nefs. Akıl hangi ortamda şuur sahibi ise, Allah'ın emirlerinin yerine getirildiği, yasakların işlenmediği bir ortamda şuurlanmışsa ruhun talebini evet diyecektir. Akıl Allah'ın emirlerini yerine getirilmediği, yasakların işlendiği bir ortamda şuur sahibi olsa o zaman akıl nefsin emrini yerine getirecektir ve fizik vücut derecat kaybedecektir ve derecat kazanacaktır. Ruhun talebine uyarsa, o yönde aklı karar verirse mutluluk üçgeninde kişi yaşar. Nefsin talebine uyarsa ve o dizayn içinde olursa mutsuzluk üçgeni içerisinde bir hayat yaşar. Allah ne istiyor? Allah bizim mutlu olmamızı istiyor. Ve Kaf 16'da evet gerçekten Allah Teala bize şah damarımızdan daha yakın. Ama zatıyla değil, ilim ve rahmetiyle. İlim ve rahmetiyle. Dolayısıyla bu üç vücuttan hangisi Allah'a ulaşır? Ruh bizde bir emanettir. Ve Allah emanetini geri istiyor. Yaşattırdığı olaylarla da bunu bize söylüyor. Rum suresinin 41. ayet-i kerimesinde karada ve denizde fesat vuku buldu. Zâhara'l fesâdü fil berri vel bahri mimâ kesebet eydin nâsi. İnsanlar elleriyle kazandıkları sebebiyle karada ve denizde fesat zuhur etti. Yaptıklarının bir kısmının onlara tattırılması için. Umulur ki böylece onlar dönerler. Öyleyse insanlar devamlı olarak nefslerine uymaları halinde belki Allah'a dönerler diye bir kısmını onlara tattırıyor. Azap devreye giriyor ki onlar Allah'a dönsünler diye. İşte bu azap vicdan azabıdır. Secde suresinin 21. ayet-i kerimesinde ifade ediliyor. Devamlı kişi mutsuzluk üçgeni içerisinde nefs aklı ikna ediyor. Şeytan da afetlere tesir etmek suretiyle bir kenarı şeytan, bir kenarı nefs, bir kenarı kaybettiğimiz dereceler kişi mutsuz ve huzursuz. İşte bu huzursuz ve mutsuz olan kişilere yaptıkları tattırılıyor. Ola ki dönerler diye. Gerçekten Allah-u Teala bize şadamanımızdan daha yakındır. Ama Allah değil, Allah'ın rahmeti ve fazlı zerre her zerremizi kaplar. Evet, Allah'ın rahmeti ve fazlı her zerremizi kaplar. Allah-u Teala bize sonsuz uzaklıktadır. Öyleyse dizaynı ait olduğu yere oturtun. Tekrar ediyorum. Allah bize şah damanımızdan daha yakındır. Ama zatıyla değil, rahmetiyle ve fazlıyla her zerremizi kaplar. Allah-u Teala sonsuz uzaklıkta. Dizayn atolu yerde oturduğum zaman nereden çıktı belli olmayan ama geniş kabul görmüş olan bu inancın tersine Allah-u Teala kendisine ulaşılmasını üzerimize defaatle farz kılmıştır. Allah-u Teala ulaşacak olan ruhumuzdur. Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıyla ilişkili 19 fiille 73 ayet-i kerimede açıklıyor ve 12 kere ayet-i kerimede de farz kılıyor. Evet, konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Teala Allah'a göre ölüyken dirilmemizi sağlayan davetin Resuller, Mürşitler aracılığıyla geldiğini açıklıyor. Ve o davete icabet etmemizi istiyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
5: Açıkçası ben ateist olduğum için bir şey diyemeyeceğim. Dediğim gibi yani herkes başka bir şeye inandığı için ineğe inanır, bazıları Allah'a inanır, bazıları kuşlara inanır. Yani ulaşmak isteyen insan ulaşabilir tabii ki.
4: Adı üstünde irşad eden öğretmen. Tabii ki isteriz mürşit. Hamdolsun. Gayret ediyoruz.
3: Hiçbir şeyi ifade etmiyor. Mürşit diye bir şey yok. Allah'ın ilminde mürşit diye bir şey yok.
1: Bu devirde de Allah'ın dostları, mürşitler var mıdır?
4: Her devirde vardır.
5: Yok sanmıyorum. Çünkü kalpten gelen bir şey yani. Bir şeye gerçekten inandığımız için kalbinizden gelmeli. Yani öğretmen size sevmeyi öğretemez ki öğretmen size.
1: Peki onları nasıl bulabiliriz?
4: Ne der büyükler? Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır. Aramaya devam.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hacet namazı kılarak Allah'tan istediğimizde, sorduğumuzda mürşidimizi bize rüyamızda göstereceğini buyuruyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
4: Yani ben çok ayrıntılar bilmem. Allah'tan dilemek serbesttir. O verip vermemek onun yani elindedir. Biz temiz kalple dileyelim. Yani ne dilediğimizi, yani hacet namazı da olur, hacet olmayan namaz da olur. Yeter ki temiz bir kalple istersek Allah-u Teala.
0: Bir misafirimiz Allah indinde mürşit diye bir şey yok dedi. Mürşit kavramı sonradan ortaya çıkan bir kavram mıdır? Hayır, mürşit kavramı Kur'an-ı Kerim'in bir gerçeğidir. Ayetlerde Allah-u Teala ifade ediyor. Her devirde en üst seviyedeki mürşit Allah'ın tasarrufunda olan devrin imamıdır. Ve devrin imamı Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği bir peygamberse Enbiya 73'te açıklıyor Allah-u Teala. Ama peygamberler arasında fetret dönemi var. Onların olmadığı dönemlerde de yine kavim resullerinden bir tanesini alıp seçiyor ve vekaleten devrin imamı tayin ediyor. Secde 24'e göre. Öyleyse hiçbir zaman dilimi yoktur ki hidayete erdiren devrin imamı olmasın. Hidayete vesile olanlar bütün kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitler vardır. İşte Mü'min suresinin 44. ayet-i kerimesinde biz resullerimizi ard arda göndeririz. Yani ardı arkası kesilmeksizin.

0: Bu ise mürşide ulaşmaktır. Bugün İslam aleminin büyük kısmında insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi mürşide ulaşmayacak. Sıcak bakmıyorlar ama Allah-u Teala mutlaka mürşide ulaşmak lazım geldiğini ifade ediyor. Bunu farz kılıyor. İşte Maide 35 Ya eyyühellezine amenu takullahu vebtegu ileyhil vesilete. Takva sahibi olun ve mürşid vesileyi kim sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Fetih 10'da da Allah-u Teala devrin imamından bahsediyor. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Muhterem hocam müsaadenizle sorumu arz etmek istiyorum. Bir insan manevi yolculuğunda engellere takıldığında nasıl yeniden toparlanabilir? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah.
0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki kim cihadı terk ederse Allah onun üzerine zillet tam sokulur. Tövbe etmedikçe o toka kendisini almaz. Allah Teala her olayın tahakkukunda sizin ne yaptığınıza bakar. Acaba nefsinizin afetlerinden biriyle mi davrandınız yoksa ruhunuzun hasletlerinden biriyle mi davrandınız? Şeytan önünüze engeller çıkardığında onu aşmaya mı çalıştınız? Yoksa hiç umursamadan o engele takıldınız mı? Bütün insanlar için yapılması lazım gelen en güzel davranış biçimi zikrin arttırılmasıdır. Arttırdıkça mutluluğunuzun nasıl arttırıldığını hissedecek. Daha çok Allah'ı seveceksiniz. Allah'ı daha çok sevdikçe etrafınızdaki insanları da daha çok seveceksiniz. Onlar tarafından daha çok sevileceksiniz. Böylece pozitif bir dairesel standart sizi devamlı yükseltecek ve yüceltecektir. Allah razı olsun. Konumuza ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Allah Teala üzerindeki bütün engelleri kaldırdığı kişilerin Allah yolunda ilerlemeleri için zikir yapmalarını emrediyor. Sizce zikir yapan insanda neler değişir? Zikir nedir?
3: Tabii ki yani anneannem, babaannemler falan çok dini bir insanlardı yani dindar. Ve onların mesela namaz kılarken veya namazdan sonra tesbih çekerken enerji içindeler. Tabii ki onu hissediyorum. Yani ben kendim öyle bir şeyle kendimi yani bir şeye sevdiremem.
4: Yani ne değişir onu herkes de farklıdır. Küfür ediyorsa etmez. Çok kızıyorsa kızmaz. Yani bir takım ama herkes de değişiktir yani o zikirin. Size farklıdır tepkisi, bana farklıdır.
5: Allah'a nasıl yaklaşırsanız zikir de bir yaklaşımdır. Allah da size ona göre daha çok mükafatlandırır yani kişilere ona göre. Şeytani düşüncelerden daha çok vazgeçerler yani.
4: Muhakkak ki bir gönlünde aşk, muhabbet uyanması olur. Ondan öte.
5: Yani daha çok enerji boyutu. Yani daha çok enerji alır. Yani dünyevi hayatta yaşadığı müddetçe mükafatını Allah tarafından görür yani.
2: Etrafıyla ilişkileri, davranışları zikir sonucunda bir değişiklik gösterir mi sizce?
3: Evet, tabii. Benim için iyi kalpli olmak ve insanlara iyi davranmak, dini olmak bence.
0: Misafirimiz zikrin size tepkisi farklıdır. Bana farklı. Zikir etkiler kişiden kişiye göre değişir mi? Tabii afetler ve hasletlerin dağınıklara farklı olması hasebiyle, evet. Zikir bir insanı salah makamının sonuna kadar götüren bir muhteşem temizlenme vasıtasıdır. Nefsinizin kalbine, ruhunuzun hasletlerine paralel olarak faziletler gelip yerleştikçe, o afetlerdeki azalma aynı oranda hepsinden birden devam eder. Örneğin kalbinizin %1 nur yerleşmişse, nefsinizin afetlerin hepsinde kendi oranlarına göre %1 azalma olur. Bir afetiniz vardır, %18'dir. Ruhunuzun hasretleri %2 kalmıştır. Bir afetiniz vardır, %3'tür. %17 ruhun hasretleri ifade eder. Öyleyse böyle bir dizaynda birincideki azalma, ikincideki azalma rakamsal açıdan aynı olmayacaktır ama oransal açıdan aynı olacaktır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Hürmetle bahsettim. Mübarek ederinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Muhterem Hocam bugün...

0: Görürseniz bir sorum olacaktır. Kibir, haset ve riya gibi nefs hastalıkları neden en tehlikeli manevi engellerden sayılır? Tekrardan mübarek ederinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Haset ve riya gibi nefs hastalıkları neden tehlikeli manevi engellerden sayılır? İnsanlar Allah'ın gözünde en çok küçülten şey kibirdir. Tekebir, kibir sahibi insanlar başka insanlardan üstün olduklarını düşünen, başka insanlara üstünlük taslayanlardır. Haset sahibi kişiler ise ona verme ya da ondakilerini al, bana ver tarzında ifade kullanılır. Bu insanlara tebliğ yapılmış ama kibirleri o tebliği almaları engellemiştir. Bu yüzden Allah Teala onların gözlerini, kulaklarını ve kalplerini mühürlemiştir. Kibirleri onların rüşt yolunu kabul etmelerini engelliyor. Bu sebeple gay yolunda kalıyorlar. Örneğin Allah'a ulaşmayı dile deniyor. Şu anda birçok ayet-i kerimede ben diledim diyor. Ama dilin söylediği kalbinde yok. O zaman bu kişi dilin söylediği kalbinde yoksa münafık bir muhteva içerisinde dini yaşadığını zannediyor. Ağızları iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenler, iman kalplerine girmeyenler, dilin söylediği kalbinde olmayanlar, mütemadiyen yalan söyleyen, sözünü yerine getirmeyen ve diğer özellikleriyle münafık, hiçbir zaman dini yaşamayan kişidir. Yani münafığın tam tersi, sadık olan kişi, dinin söylediği kalbinde olanlar, ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olanlardır. Allah Teala herkesin bu dizayn içerisinde dini yaşamasını istiyor. Tebliğ yapılmıştır ama kibirleri tebliğe mani olmuştur. Mürşide tabi olmuştur ama işte bir şey kendisine emanetinde ihanet eder, konuştuğunda yalan söyler, söz verdiği zaman cayar. Husumet sırasında haktan sapar. Şu dört özellik kimde varsa o tam bir münafık. Kimde bu niteliklerden biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisine münafıklıktan bir özellik vardır. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an. Haram bu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha ma'as-salavat.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hadi gelin sizinle bu akşam bir yarenlik edelim. Dereden, tepeden bahsedelim. Bırakalım bütün dünyayı, insanlar, nasıl birbirlerine rahatsız ederlerse etmekte devam etsinler. Ama biz yarenlik edelim. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı seviyor musunuz? Çok sevin, olur mu? Onu ne kadar çok severseniz o kadar mutlu olursunuz. Peki sevginizin ölçüsü? Ölçüsü çok basit. Siz Allah'ı ne kadar çok sevdiğinizi öğrenmek için sadece bir tek şeye bakacaksınız. Ne kadar zikrediyorsunuz? Günde 12 saat zikreden bir insan %50 Allah'ı, %50 kendisini seviyor demektir. Öyleyse daha çok zikretmeye çalışın. Sevgili kardeşlerim, her şeyi kendinize dert edinmeyin. İnsanlar türlü haksız davranışlarda bulunacaklardır. Onları bağışlayın. Çünkü onlar nefs tezkiyesinidir, nefs tasfiyesinidir bilmezler. Onu kitaplardan öğrenenleri vardır. Onlar da yaşamazlar. Ama siz hem tezkiyeyi yaşayacaksınız, hem tasfiyeyi. Biliyorsunuz ki nefs tezkiyesi hiç kimse için bir problem olamaz. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, oho, bütün yollar açıldı size. Nereye kadar? Ruhunuzu Allah'a teslim edene kadar. Öyle bir mutlulukla yaşarsınız ki sevgili kardeşlerim, yemeğin gitsin. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, dünyanızın değiştiğini görürsünüz. Bu dünya değişimine dikkatle bakın. Dünya değişimi sizin mutsuz bir dünyadan mutluluğun doruklarına çıkmanızı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Evvela şunu hiç unutmayın, Allah herkesi sever. Sadece en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar bir sıralama söz konusudur. Yani siz de sevilenler arasındasınız. Ölçüsü önemli değil. Ha, bir sual. Allah'ın sizi daha çok sevmesini istiyor musunuz sevgili kardeşlerim? İstiyorsanız o zaman ona ulaşmayı deneyeceksiniz. Başka bir yolu yok. Allah Teala'nın sizi sevmesini, daha çok sevmesini, daha çok sevmesini istiyorsanız yapmanız lazım gelen şey Allah'a ruhunuzu hayattayken ulaştırmayı dilemektir. Vesselam. Sevgili kardeşlerim, dileyin ve mutlu olun. Şimdi bir sürü insan çıkacaktır bize, hoppala, Allah'a ulaşmayı dileyin, mutlu olun. Bu da laf mı yani diyecek. Laf ya, hem de Kur'an'dan. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutluluğun yarısını garanti eder. Kim olursa olsun. Ama şuracıktan, kalbinden sıcak bir talep, sağlam bir talep, sahih bir talep. Yani kalpten bir dilekle, Ya Rabbi, ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum. Böyle diyeceksiniz. Dersek ne olur? Dersek Allah Teala bizi bu hedefimize mutlaka ulaştırır. Neden? Nasıl? Çünkü Allah Teala'nın verilmiş sözü var.
Hadi gelin sizinle Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesine bakalım. Allah Teala buyuruyor ki, kim bana milaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, bana ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilerse, ben onun ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Ayet-i Kerime'nin kelimeleriyle hareket edelim. Şöyle diyor Allah Teala: Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Sakın seçilmeyeceğim falan diye bir korku duymayın. Hiç öyle bir şeyin oluşması mümkün değil. Seçilmeyenler kimler biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Seçilmeyenler kendileri ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemedikleri gibi başka insanları da ruhlarını Allah'a ulaştırmayı denemekten men edenler. Hadi canım sen de diyenler. Böyle şey olur mu yahu diyenler. İslam'ın beş tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunları yaptın mı doğru posta cennete girersin arkadaş. Diyenler. Ya da bu İslam'ın beş şartıyla ben cennete gideceğini ümit ediyorum ama bir de günahlarımız sebebiyle de cehenneme girmemiz lazım. O zaman ben şöyle düşünüyorum. Günahlarım kadar cehenneme girip yanacağım orada hafif tertip Allah-u Teala beni kavuracak. Cezam bitecek. Oradan hop çıkıp cennete gideceğim. Keka. Sonsuza kadar cennette safa süreceğim. Yok öyle şey sevgili kardeşlerim. Böyle düşünenler varsa şu anda bizi dinleyenlerden bilsinler ki aa, böyle bir şey söz konusu değil. Bir insan ya cehenneme girer ya da cennete girer ve orada ebediyen kalır. Tam 48 tane ayet-i kerime böyle söylüyor. Cehenneme giren ebediyen cehennemde kalır. Onlar cehennemliklerdir. Hiçbir zaman çıkmaları söz konusu değildir. Cennete giren ebediyen cennette kalır. Onlar cennetliklerdir. Ebediyen çıkması söz konusu değildir. Eğer size Allah-u Teala'nın Kur'an doğrularının insanların bugün 14 asır sonra Kur'an'dan ne kadar saptıklarını, o Kur'an doğrularının ne kadar çiğnendiğini, gene alimler tarafından ne kadar yanlışın doğru diye gösterildiğini söylemeye kalksak bir tane kitap gerekir buna. Nitekim öyle bir kitabımız var. Ha o kitap bu konulardan sadece bir tanesine ait. Hidayet. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Ve de insanlar 22 tane Kur'an-ı Kerim meali satılıyor bizimkinin dışında Türkiye'de. 22 Kur'an mealinin hepsini aldık. Kur'an'daki hidayet ayetlerini tespit ettik. Madde 2. Sonra da bütün hidayet ayetlerinin bizim sevgili alimlerimizin perspektifi ya da merceği demek daha doğru merceği önünde ne şekillere sokulduğunu ibretle müşahede ettik ve gözyaşlarımızı tutamadık. Hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğu bizim muhterem alimlerimizce bütünüyle unutulmuş sevgili kardeşlerim. Şeytan ortalığı darmadağın etmiş. Gizlenerek ve saptırılarak hidayetin nasıl değiştirdiğini anlatan o kitabımızı
hepiniz ibretle okumalısınız. Gelecek günlerde din adamlarımız onu okuyacaklar ve ne kadar büyük hatalar yaptıklarını ibretle görecekler. O günler artık çok uzakta değil sevgili kardeşlerim. Ama hidayetin insan ruhunun Allah'a hayattayken ulaşması olduğunu 22 tane Kur'an mealinde nasıl gizlemeye çalıştıklarını ve hidayeti nasıl sadece doğru yol kelimeleriyle ifade ettiklerini ibretle müşahede edeceksiniz. Diyoruz ki hidayet nedir? Doğru yoldur. Cevap. Peki diyoruz, ikinci bir sualimiz daha var. Sıratımızda kim nedir? Eyvah, verilecek başka bir cevapları yok. O da doğru yoldur diyorlar. Sevgili kardeşlerim, sırat-ı müstakim, sırat yol demek. Müstakim de istikamet üzere olan demek. Allah-u Teala buyuruyor ki, sırat-ı ileyye müstakim, bana istikametlenmiş yol. Yani insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani ruhunu Allah'ın zatında yok etmeyi, Allah'a ruhunu ulaştırarak Allah'ın zatında ruhunun yok olmasını, yani Allah'ın ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onu rahmetinin ve fazlının içine koyar, diyor Allah Teala. Ama bundan sonrası ilginç ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır, diyor. Neymiş, neymiş? Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim. Açık ve kesin. Öyleyse Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime hidayet eder, ulaştırır, diyor Allah Teala. Sırat-ı müstakim, insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Doğru yol diyenlere bu doğru yol nereye ulaştırır dediğimizde bugüne kadar hiç kimse bize cevap veremedi. Siz sırat-ı müstakime doğru yol diyorsunuz. Hidayete de doğru yol diyorsunuz. İkisinin arasında ne fark vardır? Yine cevap yok. Hidayet nedir diye soralım bakalım. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? İşte Allah'a en çok hamd ettiğimiz, şükrettiğimiz şey odur sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah'a en çok hamd ettiğimiz, şükrettiğimiz şey odur ki Allah bize asırlar sonra insanların hidayetten o kadar saptığı, bütün boyutlarıyla saptığı bir devrede hidayetin ne olduğunu öğretti. Diyor ki, innel hüda hüdallah. Ali İmran 73. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Allah'a hidayet olmaktır. Allah'a ulaşmaktır. Peki başka ne diyor Allah Teala? İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak var ya, hüve işte o, el hüda, hidayettir. Öyleyse
Kara suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği bu olay İnne hüdallahi hüvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir ifadesi. Daha nasıl olasın Allah-u Teala ki? Peki bütün bunların arkasında ne yatıyor? İnsanların Allah'ın öğretisini öğrenecek yerde şeytanın öğretisine sapmaları. Birisi demiş ki onlara, ne? İnsan ruhunun Allah'a ulaşması mı? Yahu kardeşim, insanın ruhu vücudundan ayrılınca insan ölür. Sen bunu bilmiyor musun? Demişler. Asırlarca önce bu söylenmiş insanlara. İnsan ruhu insanın vücudundan ayrılırsa insan ölür. Ölmez. Ve Allah Teala insanın ruhunun Allah'a ulaşmasını gördüğünüz gibi üzerimize farz kılıyor. Gerçekten farz kılıyor mu? Elbette. İnsan ruhunu Allah'a ulaştırmak üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmıştır. İşte Allah Teala'nın söylediği şey Nem suresinin 82. ayet-i kerimesinde

Allah'ı zikret ve ona ulaş. Veskür ismi Rabbike ve tebettillahi tebdila. Allah'ın ismini zikret ve ona ulaş. Allah'ı zikrederek. Allah'a vasıl ol. Allah Teala irci'i ila Rabbike diyor. Rabbine rücu et. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Fecr 27. İrci'i ila Rabbike. Rabbine rücu et. Geri dönerek Rabbine ulaş. Nisa 58'de Allah Teala Allah emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder diyor. Emanetlerden biri de ruhumuz, ruhumuz bize verilen bir emanet, Allah'ın ruhu. Çünkü Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala biz ona insana ruhumuzdan öfredik diyor. Ben kullarmış. Ona, insana ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. Allah'ın üfürdüğü, Allah'ın ruhu biz insanlarda sadece bir emanettir. Nitekim öldüğümüz zaman bu emanet ölüm meleklerince Allah'a götürülüp teslim edilir. Öyleyse ne olmuş? 14 asır evvel yaşanan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi tarafından yaşanan İslam yok edilmiş, mahvedilmiş. Bir din düşünün sevgili izleyenler. 7 safhadan ibaret olsun. 1. safha Allah'a ulaşmayı dilemek, 3. basamak. 2. safha mürşide ulaşıp tabiiyet, 14. basamak. 3. safha ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, 22. basamak. 4. safha fizik vücudu Allah'a teslim etmek, 25. basamak. 5. safha nefsi Allah'a teslim etmek, 26. basamak. 6. safha muhlis olmak. 6. safha ve nihayet iradeyi Allah'a teslim edip Allah Teala tarafından irşat makamına tayin edilmek. İrşat makamının sahibi kalınmak. 7. safha. Bu safhaların hepsini 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi hepsi yaşamışlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemişler mi? Gelin bakalım Kur'an-ı Kerim'e ne diyor? Diyor ki Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَوُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ الْهُمْنُ بُشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي Ve onlar ki tağuta kul idiler, Allah'a yöneldiler ve böylece tağuta kul olmaktan kurtuldular. Ve kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Neymiş başlangıçta? Tağutun kulu, insan ve cin şeytanların kulu olan sahabe, kullarım ifadesine muhatap oluyorlar. Hepsi Allah-u Teala'nın kulu olmak şerefine ermişler. Ne yapmışlar da ermişler? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Diledikleri anda bütün insanlar Allah'ın kulu olurlar. Şeytanın kulu olmaktan kurtulurlar. Allah'ın kulu olurlar.
Sonra tabiyet müessesesi, bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Allah Teala diyor ki Akabe'de orada onlar sana tabi olduğu zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Ne olur bir insan? Ruhunu Allah'a ulaştırınca ne olur? Allah'ın kulu olur. Hidayete erer kişi. Peki bütün sahabe hidayete ermişler mi? Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala onlar hidayete erdiler diyor. Sahabe için onlar hidayete erdiler diyor. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler. Fizik vücutlarını teslim etmişler mi? Evet. Âl-i İmrân Suresi'nin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Habibim, o üminlere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz vecihimizi Allah'a teslim ettik. Bu kadar. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Peki daimi zikre ulaşmışlar mı? Kimdir daimi zikrin sahipleri? Ulul Elbab. Diyor ki Allah Teala Âl-i İmrân 190 ve 191'de li ulul elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O ulul elbab var ya, onlar ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir. İşte gene Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi. Bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Onlar hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi. Peki bütün sahabe muhlis de olmuş mu? İhlas makamının sahibi olmuş mu? Tabii olmuş. Bakara Suresi'nin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o kitap sahiplerine deyin ki Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olan kullarız. Ama biz Allah'a muhlis olan kullarız. Öyleyse bütün sahabe ihlas makamında sahibi. Peki selah makamına ulaşıp, iradelerini de Allah'a teslim edip, sahabe-i irşat makamının sahibi olmuşlar mı? Hepsi sevgili kardeşlerim. Sahabe adını verdiğimiz kişilerin özelliklerine bakalım gelin beraberce. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu veriyor. Hem Mekke'de olanların hem de Medine'de olanların. Mekke'den Medine'ye göç edenlerin ve Medine'de onlara ev sahipliği yapanların. Yani Ensar ve Muhacirin'in hepsinin iradelerinde Allah'a teslim ettiğini, işaret makamına tayin edildiğini söylüyor. Tövbe 100. O sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirin'dendi. Bir de Ensar'a ve Muhacirin'e ihsanla tabi olanlardandı, diyor Allah Teala. Bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirin'den de. Ensar, Medine'deki yardımcılar. Muhacirin Mekke'den Medine'ye göç edenler. Onların hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Ve onlara tabi olmuşlar. Da tabi olanlara da tabi olmuşlar. Öylesine görüyoruz. Ensar'a da, Muhacirin'e de tabi olunmuş. Hepsi
irşat makamının sahibi olmuşlar. Ne gördük sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Açık değil mi gördüğümüz şey? Bütün sahabe Kur'an'ın bütününü yaşamışlar. 7 safa ve 4 tane teslim. Aradan ne kadar zaman geçmiş? 14 asır. 14 asırda ne olmuş? İnsanlar Kur'an-ı Kerim hakikatlerini hallaç pamuğu gibi atmışlar. Ve aralarında tartışmalar başlamış. Akaid katledilmiş. Hani sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım deveye sormuşlar. Yahu senin boynun eğri demişler. Deve de şöyle bakmış kendisine. Yahu demiş, benim demiş nerem doğru ki? Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Nereye bakarsanız her noktada Kur'an'a ters bir muhteva görmemek adeta mümkün değil. O zaman biz hüzünlenmeyiz de kim hüzünlenir sevgili kardeşlerim? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i indiriyor. 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve bütün sahabe 7 safanın 7'sini de yaşıyorlar. Hepsi üzerlerine farz olan bütün safaları yaşıyorlar. Hepsi Allah'a mülaki olmayı dilemiş. Gördüğünüz ayetlerle. Hepsi kainatın en büyük mürşidine tabi olmuş Peygamber Efendimiz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş. Hepsi nefslerini Allah'a teslim etmiş. Hepsi irşad olmuş. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmiş. 7 safanın 7'sinde yaşamışlar. İrşad makamına tayin olmuşlar. Hepsi farz, hepsi yerine getirmişler. 14 asır sonra ne kalmış sevgili kardeşlerim geriye? Çok üstün seviyede bir fıkıh ilminin dışında ne kalmış? Ve fıkıh ilmi kimi cehennemden kurtarabilir? Ne Allah'a ulaşmayı dilemek var, ne 7 safanın bir ikincisi. 7 safanın 7'sini de şeytan deveyi hamudu ile birlikte yok etmeyi başarmış. İslam'ı yok etmiş. Bu sözlerimiz bizim sevgili din adamlarımıza hiçbir şey ifade etmiyor. Biz diyorlar atalarımızdan böyle öğrendik. İslam'ın 5 tane şartı vardır. Biz onları yaparız, keyfimize bakarız. İyi de böyle bir şeyin sonucu cennette keyfe bakmak olmuyor, cehennemde keyfe bakmak oluyor. Biz Allah'tan bunları öğrendiğimiz için, öğretildiğimiz için, bunu söylemekle mükellef kılındığımız için bunları söylüyoruz. Başka ne yapabiliriz ki? Gözümüzün önünde 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru şu anda yol alıyor. Biz küçücük bir azınlığız. Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Yakın gelecekte küçük bir azınlık olmayacağız. Bütün dünyayı kaplayacak olan bir sulh ve sükunun mihmandarı olacağız. Onu gerçekleştirebilmek için bu hakikatlerin insanlar tarafından öğrenilmesi lazım. Şu anda bize karşı olan bir tek güç var. Onun adı taassup. Yani
Biz dinimizi biliriz. İslam'ın 5 tane şartı vardır. Biz onları yaparız ve de cennete gideriz diye düşünüp bu düşüncelerinde ısrar edenler. Peki onlar cehenneme gitmek istiyorlarsa buyursunlar. Tamam da bizim o din alimlerinin söylediklerinden farklı şeyler söylediğimizi görenler gidip gene o din alimlerine bizi soruyorlar. Diyorlar ki yahu siz böyle böyle söylüyorsunuz ama bir adam çıkmış, deli galiba bu adam. 7 tane safadan bahsediyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin cehenneme gireceğini, dalalette olacağını, hüsranda olacağını, mümin olmadığını, kafir olduğunu söylüyor. Ona diyorlar ki, bu dini biz biliriz. Biz bunun üniversitesini bitirdik. Biz asistan olduk, doçent olduk, profesör olduk. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yetkilileriyiz. Hiç kimse bizim dinimizi bilmediğimizi iddia edemez. Biz onu biliriz. Ve kim aksini söylerse ispat ederiz ki doğrusu bizim bildiğimizdir. Sevgili kardeşlerim, bugüne kadar hiçbirisi böyle bir şeyi ispat edemedi. Ne kadar hazin bir şey, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Bütün insanlığın başlangıçta Musevilerin, ikinci devrede Hristiyanların, üçüncü devrede İslam aleminin, onların peygamberlerinin, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı devirlerde yaşadıkları din olan Hazreti İbrahim'in Hanif dini bir devre sonra mutlaka unutuluyor, yozlaşma başlıyor ve insanlar topyekün cehenneme mahkum ediliyor. Aralarında dinlerini yaşamakta olan küçük azınlıklar hariç. İşte neticede asırlar sonra İslam alemi de bu hale gelmiş. İslam'ın 5 tane şartı vardır. Bu 5 şartı yerine getiren cennete mutlaka gider diyorlar. Hatta bir de uydurma hadis var bu konuda. Bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşıyor. Ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum. Affedersiniz, ben cennete gitmek istiyorum. Ne yapayım diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona demiş ki, ya sen demiş namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, zekat vereceksin, hacca gideceksin, bir de kelime-i şehadet getireceksin. Bunları demiş yaptığım zaman ey Allah'ın Resulü, ben gerçekten cennete girer miyim? Cevap, girersin. Bu hadis bir uydurma hadistir. Nereden biliyoruz? Bilmemizin sebebi son derece açık. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Ve Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diyor, ne diyor? Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. O zaman gelin bakalım şimdi Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine. İnnellezîne lâ yercûne likâina ve râdû bil hayâtet dünyâ ve etme'ennü bihâ ellezîne hum an âyâtina gâfilûn. Ülâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah Teala, onlar ki kesin surette, muhakkak surette ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar
Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceleri itibariyle ateştir, cehennemdir. Kimmiş bu insanlar? Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler, onların gidecekleri yer kesinlikle cehennemdir diyor Allah Teala. Peki İslam'ın beş şartı arasında bir defa daha sayalım, acaba bir yanılgı mı var? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Biz bunların arasında Allah'a mülaki olmayı dilemek diye, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek diye bir şey görmüyoruz. Görebilen varsa bize lütfen ulaşsın. O zaman biz Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi Allah'ın ayetlerinden gafilse, Allah'a ulaşmayı ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen bir kişi cehenneme girecekse ve biz Allah'a ulaşmayı dileyin, cehennemden kurtulun diyorsak hata mı ediyoruz? Allah bize bunları öğretmeseydi, bütün İslam alemi cehenneme girmeyecek miydi? Kim aksini iddia edebilir ki? O zaman bu devirdeki yaşayan insanların kurtuluşu bizim söylediğimiz bu sözlere bağımlı. Hala bize ait olduğumuz yerde görmeyenler sizlere sesleniyoruz. Kendinizi toplayın. Kendi hidayetinize mani olmanız sizin probleminiz. Cehenneme girmeniz de sizin probleminiz. Kendi arzunuzla giriyorsunuz. Ama bizim söylediklerimizi incelemek gereğini bile duymadan insanlara onun söyledikleri yanlıştır, bizim söylediklerimiz doğrudur demek, üzerinize ağır bir vebal almak değil midir? Şu anda 70 milyondan fazla insan sadece sizin sorumsuzluğunuz sebebiyle, muhterem din adamları, tekrar ediyorum cümleyi. Şu anda 70 milyondan fazla insan sadece sizin Allah'ın ayetlerine karşı olan sorumsuzluğunuz sebebiyle cehenneme doğru yürüyor. Gidecekleri yer ne yazık ki cehennem. Bu düşünce yapısında olduğunuz sürece sizin için de cehennem söz konusu. Ve biz sadece onları uyarmıyoruz. Sizi hem kendi sorumluluğunuz için uyarıyoruz. Kendinizi cehennemden kurtarmanız için. Hem de omuzlarınızda şu anda bu dünyadaki en büyük vebal var. Çünkü siz şu anda hidayete karşı savaş verenler durumundasınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, konumuz burada tamamlanıyor. Perde ne yazık ki kapanmadı. Bir yara devamlı olarak kanıyor. O kanayan kalp bizim kalbimiz. Allah-u Teala'nın bu öğretisine sahip olan bu kalp, 70 milyonun vebalini yüklenmekten yorgun düşüyor. Kan kaybediyor. Bu kanayan yara onların Allah'ın hakikatlerini öğrenip de insanlara evet o doğruyu söylüyor dediği güne kadar devam edecek. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hedef Allah'ı zikretmek. Hedef Allah'tan bahsetmek. Hedef bununla bağımlı olan mutluluktan bahsetmek. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın mevcut olmadığı bir ortamda, yani insanların Allah'la birlikte olmadıkları bir ortamda, mutluluk adı verilen müessesenin kurulması mümkün değildir. Siz, etrafınızdaki insanlar ve Allah bir üçlü oluşturuyorsunuz. Bu üçlü olmadan, Allah Teala devrede olmadan hiç kimse mutluluğu yakalayamaz. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Bir insanın huzur içinde sıkıntı duymadığı bir ortamı oluşturmasıdır. Huzur, mutluluk. Bir insanın sevecen dünyasında Allah'ın da bulunduğunun kesin işaretidir. O sever. Kendisini sevenleri daha çok sever. Ama sevmeyenleri de sever. Öyle bir insan olmalısınız ki hiç kimseden nefret etmemelisiniz sevgili kardeşlerim. İnsanlar size kızabilirler. Size kin duyabilirler. Ama siz onlara karşı kin duymamalısınız. Onlar size kötülük yapabilirler. Ama siz onlara kötülük yapmamalısınız. Siz Allah'ın Resulü'nün etrafındaki birinci daireyi teşkil ediyorsunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala seviniz diyor. Sevdiriniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse bizim Allah'a en yakın olan birinci dairedeki bulunan bütün kardeşlerimiz, siz insanları sevmekle mükellefsiniz. Sizi sevenleri zaten iç dünyanızla görürsünüz ki seversiniz. Ama önemli olan bundan ötesi, sizi sevmeyenleri, hatta sizden nefret edenleri de sevmeye çalışmalısınız.

olduğunu hiç görmemişler. Onlar bilmiyorlar. Onlar Allah ile hiç konuşmamışlar. Allah'ın onlara söylediğini hiç işitmemişler. Kalpleri Allah ile ilişkilerin hepsine kapalı. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın konuştuğu birisi olmalısınız. Bunun iki tane yolu yok sevgili kardeşlerim. Tek bir yolu var. Zikir. Zikrinizi 24 saatlik bir zaman parçasının ne kadarına, yüzde ne kadarına çıkartabilirseniz, yüzde o kadar mutlu olursunuz. Ne zaman ki gece zikirle yatarsınız, sabah uyanırken hala zikrin devam ettiğini görürsünüz. İşte o zaman daimi zikirdesiniz. Dünyanın en mutlu insanlarından biri olacaksınız. Peki problemleriniz hiç olmayacak mı? Tam aksine çoğalacak. Çünkü yücelmek Allah-u Teala tarafından sizi başka insanlara Allah'ın hakikatlerini anlatacak ve onlara önder olabilecek olan bir noktaya taşıyacaktır. Önder olmanızın arkasında siz mi varsınız? Hayır sevgili kardeşlerim. Allah var. Allah sizi seçmiş, sizin daimi zikre ulaşmanızı nasip kılmış ve sizi Allah-u Teala daimi zikrin de ötesine taşımış. Her an onunla konuşmak imkanının sahibi olmuşsunuz. Artık siz yapmıyorsunuz. Herhangi bir şeyi siz yapmıyorsunuz. Allah size yaptırıyor. İşte ne yaparsanız Allah'ın yaptırdığı, ne söylerseniz Allah'ın söylettiği bir kompozisyon içinde Allah sizi emri altına almıştır. Sevgili kardeşlerim, Allah bütün insanları sever. Ama en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar bir bütün söz konusudur. Bütün insanlar bu dairenin içine girerler. Allah nefslerin afetlerine tabi olanlara acır. Çünkü insanlar ne yaparlarsa onun karşılığını mutlak olarak yaşayacaklardır. Onun için Allah-u Teala zulüm yapanlara acır. Çünkü onlara ceza tatbik olunacaktır. Onların gidecekleri yer cehennem olacaktır. Ve cehennemde çeşitli işkenceler söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, düşünün bir tarafta sonsuz mutluluklar içinde yaşanacak olan bir cennet söz konusu. Huzur içinde bir dünya. Orada sonsuza kadar mutluluğu yaşamak. Diğerinde her an size işkence edilecek olan bir karanlık dünya. Sevgili kardeşlerim, bu ikisinden birisini seçmek hepinizin elindedir. Eğer Allah için olursanız, ki bunun manası başkaları için olmaktır aynı zamanda, hayatınızı başkalarına yardım için vakfederseniz, onlara Allah'ın hakikatlerini öğretmek için

için hayatınızı harcarsanız, bunun son derece huzur verici bir tatbikat olduğunu göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanları sever. Bu sevdiği insanlar Allah'ın dostlarıdır, hatta düşmanlarıdır. Allah Teala Allah'a düşman olanları da sever. İster ki onlar da kurtulsunlar. Öyle güzel işlevler yapsınlar ki kendilerini affettirmek sadedinde Allah da onları af buyursun. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşayan herkes mutluluğu mutlaka yaşar. Seviye değişik olabilir. En çok mutlu olan insanlar daimi zikrin sahipleridir. Onların kalplerinde Allah-u Teala bütün negatif faktörleri bırakmamış, almıştır. Yok etmiştir. Çünkü onlar daimi zikirdedir. Öyleyse daimi zikir, afetlerin mutlaka devre dışı kaldığı bir dünyayı insana mutlaka kazandırır. Sevgili kardeşlerim, burada fonksiyonel yapıya baktığımız zaman başkaları var. Başkalarının size yaptığı davranışlar var. Onların davranışları sebebiyle sizler üzülürsünüz veya sevinirsiniz. Allah Teala'nın sizi duruma hakim kıldığı noktada onların birer birer şekil değiştirdiğini ve adım adım Allah'ın istediği forma yaklaştıklarını göreceksiniz. Öyleyse ne olmuştur? Sizin örnek davranışlarınız, onların hakaretlerine hakaretle cevap vermemeniz, onların yanlışlarına uymamanız, onlar sizin hakkınızda ne söylerse söylesin, bir cevap vermemeniz. Allah size lazım gelen şekilde müdafaa eder. Bunların hepsi sevgili kardeşlerim, insanların mutluluk süreci içinde ayrı bir fonksiyonel yapısı söz konusudur. Bütün insanlar dostunuz olmalı. Size düşman olanlar da dahil. Size düşman olanlar, onların kendi içindeki nefs afetleri sebebiyle size düşman olabilirler. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman bunun mümkün olmadığını göreceksiniz. İçinizden hiçbir zaman hiç kimseye düşmanlık etmek gelmeyecektir. Elinize fırsat mı geçmeyecek? Tam aksine Allah Teala sizi imtihan için çok fırsat çıkartır. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala bilir ki siz daimi zikirdesiniz. Nefsinizin kalbinde afetler tamamen yok olduğu için size düşman olanlara siz düşman olamazsınız.

Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak hedefiniz bu olmalı. Bunun bir başka ifadesi var mı? Var. Başkaları için yaşamak. Allah rızası için, başkaları için yaşamak. İşte İnsanları mutsuz etmeye çalışan, onlara kin duyan, nefret duyan, bu sebeple kötü muamele ederek onları ezen insanlar, bunu her yaptıkları zaman içlerinde bir sızının vücuda geldiğini görürler. Bir sıkıntı kaplar onları. Sevgili kardeşlerim, nefsin afetlerini tatbik etmek, İnsanlar için mümkündür. Bunun karşı tarafa yansıması onların üzülmesini intihac edecektir. O zaman onlar üzüleceklerdir. İşte kim bu üzüntüden kendine pay çıkartırsa, bu insanlar benim yaptığım davranış üzerine üzüldüler. Bunun arkasında ben varım. Ben onları üzdüm. Öyleyse bu üzüntünün giderilmesi için gayret etmeliyim diye bir düşüncenin içine girdiğiniz zaman sevgili kardeşlerim, bir sonuca doğru yola çıkmış olacaksınız. Mukaddes bir sonuç. Allah-u Teala tarafından hedef gösterilen bir sonuç. Kime? Bir kötülük sizin sebebinizle gelmişse mutlaka onun affına mazhar olmalısınız. Gitmelisiniz. Onunla konuşmalısınız. Hata yaptığınızı, bunun için kendisinden özür dilediğinizi söylemelisiniz. Bir an için sizin suçunuzun olmadığını düşünelim. Ama ona bir kötülük gelmiş sizin yüzünüzden. Bir sebebe dayalı değil. Siz ona düşman değilsiniz. Ama eğer o kişi bundan kötülük görmüşse, huzursuz olmuşsa, üzülmüşse, arkasında siz varsınız sevgili kardeşlerim. Evet, bilerek isteyerek ona bir kötülük yapmadınız ama yaptığınız herhangi bir olay ona kötülük etmediğiniz halde onu üzmüşse bunda kendinizi sakın haklı çıkarmayın. Göreviniz hemen o kişiye ulaşıp onu üzen o sebep hakkında ondan af dilemek olmalıdır. Bu neyi sağlar? Bu sizin diğer yanlarınızın bir aynasıdır. Başka bir insanın üzülmesine sizin bir davranışınız, bir konuşmanız, bir sözünüz sebep olduysa o zaman hiç durmamalısınız. Hemen ona ulaşmalısınız ve af dilemek büyüklüğünü göstermelisiniz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah için yaşıyorsanız, bunu yapmakta en ufak bir tereddüt duymayacaksınız. Bileceksiniz ki, hangi sebeple olursa olsun, bilerek veya bilmeyerek, hatta başkalarının laf taşımasıyla, siz aslında öyle bir şey söylemediniz, ama başkaları sizin ağzınızdan öyle şeyler ulaştırdılar ki, o kişi üzüldü. Böyle de olsa, göreviniz o kişiyle mutlaka konuşmaktır. Sizin sebebinizle, sizden geldiği zannıyla üzülen bir insana mutlaka ulaşmalısınız. İlk işiniz samimi bir standart içinde kalbi bir talebe dayalı olarak, kalbiniz böyle istemiştir çünkü onun affını dilemeyi istemiştir. Kalbi bir dilekle ona ulaşacaksınız.
ve kastinizin olmadığını, onu üzmek maksadıyla böyle bir olayın tahakkuk etmediğini ona ispat etmek mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, hiç kimsenin bizim sebebimizle üzülmesine müsaade etmemeliyiz. Şeytan bilerek, isteyerek olayların hükmünü değiştirmek isteyerek insanlara düşünce standartlarında ulaşmak suretiyle onları size düşman etmek ister. Olayın bir cephesi de onun söylediği hüviyette olabilir. Ama siz olayı o istikamette gerçekleştirmemişsiniz. O kişiye bir düşmanlığınız olmadığı gibi onu üzmeyi de hiç istemiyorsunuz. Böyle bir niyetiniz yok. Ama söylediğiniz sözler o kişiye öyle tesir etmiş. Mümkün mü? Evet, mümkün sevgili kardeşlerim. O zaman yapmanız lazım gelen şey açık ve kesin. Derhal gidip ondan af dileyeceksiniz. Sevgili kardeşim diyeceksiniz. Ben bu düşündüğün istikamette bir şey söylemek istemedim. Ama sonradan ben olayı düşündüğüm zaman söylediklerimin o manaya da çekilebileceği kanısına vardım. Onun için sana geldim, af dilemek üzere geldim. O manaya aldıysan söylediklerimi, senden Allah-u Teala'nın huzurunda af diliyorum. Niyetim katiyen kötü değildi. Seni üzecek olan bir olayı vücuda getirmeyi istemedim. Ama şimdi de görüyorum ki, sen benim söylediğimden gerçekten üzülmüşsün. Bu benim teessürümü, üzümü daha da arttırdı. Aziz kardeşim, acaba beni affetmek lütfunda bulunur musun? İşte sevgili kardeşlerim, sulh ve sükun için bunu yapmanız karşı taraf için çok önemli bir müessesedir. Neden? Çünkü o kendisine yapılan davranışın düşmanca bir davranış olduğunu zannetmiştir. Ama siz ona gidip de bunları söylediğiniz zaman kalbinizde düşmanlık adına hiçbir şeyin mevcut olmadığını, tam aksine sizin kalbinizin ona dostluktan yaklaştığını ona anlatmış olacaksınız. Olaylar da, bundan sonraki olaylar da bu vakayı, bu gerçeği ispat edecek hüviyette gelişecektir. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki daire hep sevmek merkezi üzerine kurulmak mecburiyetinde. Eğer nefret merkezli bir davranış biçimleri dizisi şu veya bu kişiye karşı sizi kontrol altına almışsa, size belki istemediğiniz halde bile o kişiye kötü davranmayı oluşturmuşsa, o zaman bunun arkasında şeytanın olduğunu sakın unutmayın. Sevgili kardeşlerim, kainatta en büyük düşmanınız şeytandır. Hedefi nedir? Hedefi herkesin birbiriyle düşman olması. Herkesin birbirine kötülük etmesi. Herkesin birbirine yaptığı kötülüklerle o insanları üzmesi. Yaptığı kötülük sebebiyle kendisinin de üzülmesi. Allah ne istiyor? Herkese elinizden gelen en güzel davranışlarla davranın. Herkese elinize her fırsat geçtiğinde mutlaka iyilik edin. Sık sık sorun etrafınızdaki insanlara. Hangi konuda onlara yardım edebilirsiniz? Sevgili kardeşlerim, bu tatbikatın teorik cephesi. Ama tatbikat cephesine geldiğiniz zaman zorluklarla karşılaşacaksınız. Öyle olaylar yaşayacaksınız ki içinizden gelmeyecek. Size öylesine düşmanlık etmiştir ki o kişi,
ona güzel davranmak içinizden gelmeyecek. İşte aranızdan hanginiz böyle noktalarda da dost muamelesi yapabilirseniz o kişilere, sanki hiçbir şey olmamış gibi, onlar size hiçbir kötülük yapmamışlar gibi, işte o zaman Allah'ın takdirine ulaşırsınız. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel şunu söylemek istiyorum. Allah hepinizi sever. Herkesi sever. En azdan en çoka kadar herkesi sever. İnsanlar kendi davranışlarıyla Allah'ın sevgisini azaltırlar veya çoğaltırlar. Allah'ın kanunu hiç değişmez. Hata yapması mümkün değildir. O yaratandır. Sizin her yaptığınızın arkasında hangi gayenin yattığını en iyi Allah bilir. Ve size vereceği derecat onunla orantılıdır. Hangi gayeye dayalı olarak o kişiye kötü bir davranışta bulundunuz? Arkasında ne var? Onun bir yanlışının neticesi mi bu? Yoksa siz ona saldırıyor musunuz sebepsiz yere? Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah-u Teala hepinizden bir şey istiyor. O istediği şey başkalarını mutlu etmenizdir. Etrafınızda kim var? Evvela onları mutlu edeceksiniz. Evlatlarınız, eşiniz, etrafınızdaki insanlar, komşularınız, herkesin en güzel standartlarda sizden en güzel şeylerin onlara ulaşmasını sağlar istikamette hedefe ulaşması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, şimdi düşünün, bir tarafta kendinize hakim olamadınız, birisinin kalbini kıracak bir şey söylediniz ve kişi gerçekten size küstü. Ne kazandınız? Bir defa madde bir negatif derecat kazandınız. Çünkü siz kimi üzecek bir davranışta bulunursanız derecat kaybedersiniz. O kötü davranışta bulunduğunuz kişi de derecat kazanır. Diyeceksiniz ki şimdi işte tamam, adalet de yerini buldu. Artık ne o ufalayıp duruyorsun konuyu? Sevgili kardeşlerim, bunu sizin için yapıyoruz. Eğer böyle olacak yerde o kişiye bir iyilik yapmış olsaydınız ne olacaktı? O olayın hemen arkasından bir sevinç içinizi kaplayacaktı, huzur kaplayacaktı. Ona da bir iyilik yapmanızı Allah-u Teala nasip kıldığı için. Halbuki ne oldu? Siz ona kötü davrandınız. Haklıydınız. O bu kötü davranmayı hak etmişti. Ama ne yazar ki? Allah-u Teala sizin onu üzmeniz üzerine size de iç sıkıntısı verecektir. Huzursuzluk duyacaksınız. İntikam müessesesi siz değilsiniz. Bu Allah'ın elinde olan bir şeydir. Allah-u Teala ya bu dünyada o kişiyi cezalandırır ya da bırakır, ama cehennemde korkunç işkenceler altında cezalandırır. İnsanların çoğu cehennem adlı bir müesseseyi akıllarına bile getirmezler. Böyle bir şeyi görmemişlerdir. Görmek için gönül gözüne sahip olmaları lazım. Sevgili kardeşlerim, bir de
sanki böyle bir muhteva yokmuş gibi, cehennem yokmuş gibi ömür boyunca insanlara en kötü davranışları sergilerler. Sonra ölüp giderler bu dünyada. Arkalarında bir güzel intiba bırakamadan, arkalarında yaptıkları kötülüklerin o karanlık izlerini bırakarak giderler. Bir ömür boyu mutsuz olmuşlardır. Arkasında temel faktör başkalarını mutsuz etmeleridir. Sevgili kardeşlerim, böyle insanlar hepinizin etrafında vardır, bulunur. Onlar şeytanın elinde bir oyuncaktırlar. Şeytan onlara istediği gibi onları ikna etmek yoluyla dama taşlarıyla oynar gibi onları oynatmak suretiyle kötülükler yaptırır. Bunda hiç beis görmez. Çünkü bilir ki kendisi şartlar ne olursa olsun cehennemin en alt noktasında, esfeli safilinde cezalanacaktır sonsuza kadar. Buna yenilerin ilave edilmesi veya edilmemesi neticeyi değiştirmeyeceği için o çekeceği acıların bir nevi intikamını almak istikametinde insanlara saldırır. Onları ezer. Onları üzer. Onlara ard arda üst seviye kötülükler yapar sevgili kardeşlerim. Böyle bir dizaynda ne olur? İnsanlar üzülür o kişinin yaptığı davranışlar sebebiyle. O kişi üzülmez mi? Hiç Allah-u Teala beklemez sevgili kardeşlerim. Yaptığınız her kötülüğün cezasını mutlaka iç aleminizde size yaşatır. Bu duygunun adına nedamet diyorlar. Nadim olmak, pişman olmak ya da eski tabirle peşiman olmak. Sevgili kardeşlerim, her şey en güzel standartlarda cereyan edebilecekken nefsimizin afetlerine katılıp insanlara düşmanca davrandığımız zaman hep kaybedenlerden oluruz. Bu sebeple nefsimizin afetleriyle mücadeleyi bir vazgeçilmez hedef olarak değerlendirmeliyiz. Öyle ki nefsimiz bize düşmanlık yapamamalı. Bizi emellerine alet edememeli. Ne ister iblis? Bizim de herkesle düşman olmamızı, herkesin bize düşman olmasını ister. Böylece biz onlara kötülük yaparız, onlar da bize kötülük yaparlar. Biz onlara kötülük yaptığımızı değerlendirmeden, onların bize yaptığı kötülüğü görerek onlara yeniden kötülük ederiz. Onlardan da gelecek olan şey gene bize kötülük etmektir. Bu bir ömür boyu devam edebilecek olan bir davranış biçimleri dizisidir. Neden böyle olsun ki sevgili kardeşlerim? Ne demiş atalarımız? İyilik yap, denize at, balık bilmezse Halik bilir, yaratan Allah bilir. Öyleyse eğer biz başkalarına iyilik yapmaya kendimize adarsak, başkalarını mutlu etmeye kendimizi adarsak, her yaptığımız onlara mutluluk verici davranış bizim içimizde bir huzurun, bir mutluluğun yaşanmasına sebebiyet verecektir sevgili kardeşlerim. Sonuç mu?
Sonuç, mutluluk. Eğer hayatımızın her davranışı, başkalarına dönük her davranışı, başkalarını mutlu etmek istikametindeyse, onları mutlu etmek bize huzur verecektir. İşte böyle bir durumda top bizde değil mi? Herkese en güzel davranışlarda bulunarak her zaman mutluluğu yaşamak. O bizim elimizde olan bir şey sevgili kardeşlerim. Şeytan bunu çok iyi bildiği için devamlı bütün insanları bu istikamette negatif olarak etkilemek ister. Bir davranış biçimi iki ayrı açıdan da değerlendirilebilecek bir özellik taşıyorsa, şeytanın bütün gayreti o olayı negatif istikamette bize kabul ettirebilmek ve intikam almaya bizi teşvik etmek. Başarabilirse ne olacak? Belki de sonsuz bir kavganın ikinci adımını atmış olacağız. Birinci adım başka birisi tarafından atılmış, bize bir kötülük yapılmıştır. Arkasında kasıt mı var? Yoksa o kişi bunu istemeden mi yaptı? Bunun araştırmasını bile yapmadan iblis devreye girip ondan mutlaka intikam almamızı sağlayacak bir düşünce sistemine bizi ulaştırmaya çalışır. Ama sevgili kardeşlerim, eğer bu dolmayı yutmazsak, konunun esaslarını incelersek, bir de bakarız ki arkasında biz varız gene. O kişiye bir yanlış davranışta bulunmuşuz. Farkına bile varmamışız ama biz de olsaydık o kişinin yerine üzülebilirdik. Böyle bir sonuca ulaştığımız zaman ne oluyor? Demek ki nefsimizle davranıp başka insanları üzebiliyoruz. İşte sevgili kardeşlerim, ne zaman hangi konuşmada kardeşlerimizden veya dışarıdaki insanlardan birini üzecek bir şey yaparsak, derhal harekete geçmemiz lazım, o kişiden af dilememiz lazım. O kişiden af dilememiz, sadece ona huzur vermeyecektir, bizi de huzur sahibi kılacaktır. O kişi af dilediğimiz zaman neden huzur duyar? Çünkü bir hata yapmışızdır, onu üzecek bir davranıştır bu. Ama aklımız başımıza gelmiştir, yanlış bir şey yaptığımızı fark etmişizdir. Üzülmüşüzdür ki bu kişilerin af dilemek gereğini duyuyoruz. İşte af dilemeyi başardığımız an olay tamamlanır. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. O zaman içimizin ferahladığını, hiçbir şey olmasaydı duyacağımız rahatlığı orada bir defa daha duyarız. Ve de Allah-u Teala'ya hamd ederiz, şükrederiz. Niçin? Bize bu imkanı verdiği için af dilemeyi gerçekleştirmemizi Allah-u Teala nasip kıldığı için. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, başkaları için yaşamak aynı şeydir. Hedefiniz eğer bir ömür boyu başkalarını mutlu etmek için yaşamaksa, etrafınızda birçok insan olduğu cihetle ve her birine yaptığınız mutluluğun, verdiğiniz mutluluğun aynını Allah size de yaşatacağı için ne kadar çok insana böyle bir mutluluğu yaşatacak davranışta bulunmuşsanız, onların toplamı kadar asıl siz mutlu olacaksınız. O zaman değmez mi sevgili kardeşlerim? Başkalarına kötü davranarak nefsimizin afetlerine ve şeytana yenik düşmek yerine
şeytanın bizi alt etmesine, rıza göstermemize karşıt, Allah'ın emirlerini yerine getirerek şeytanın bacaklarını kırmak ve onun gösterdiği hedeflerin hiçbirisine asla ulaşmamak, kapıyı hep kapalı tutmak. Bir ömür boyu mutluluğun anahtarı bu kadar basit. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar her an aktifiz. Her an birileriyle konuşuruz, bir şeyler yaparız, çalışırız. Bu arada devamlı başka insanlarla temas halindeyiz. İşte eğer dikkat edersek, her davranışımız başkalarına huzur verici bir davranış olursa, bunu sağlayabilirsek, o zaman ne oluyor sevgili kardeşlerim? O zaman biz mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayan birisi oluyoruz. Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala bize bunları öğretti. Biz de sizlere onun emriyle anlatıyoruz. Onun anlatım standartlarıyla anlatıyoruz. Onun bize öğrettiği standartlarda anlatıyoruz. Bizim başka bir hocamız yok sevgili kardeşlerim. Allah bizim öğretmenimiz o. Öyleyse ne yapmış? Tevrat'ı indirmiş, Kur'an'ı indirmiş, İncil'i indirmiş, Kur'an'ı indirmiş. Hepsi aynı güzellikleri söylüyor. 7 safa, 4 teslim. Sevgili kardeşlerim, sizin de hedefiniz mutlaka ama mutlaka, şartlar ne olursa olsun, mutlaka başka insanların mutluluğu için yaşamak olmalı. Size kötülük edenlere de en güzel davranışlarla ulaşmanız olayları da en güzelidir. Onların size vereceği huzursuzluğa karşılık sizin onlara mutluluk vermeniz. Bu onlara öyle bir tesir eder ki onlar gerçekten yaptıklarından büyük pişmanlık duyarlar. Çünkü bu noktada şeytan devreden çıkacaktır, Allah devreye girecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Amin. As-salamu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bu bir mutluluk sevgili kardeşlerim. Sizlere hitap etmek, sizlerle birlikte olmak, kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. İnsanlar hep mutlu olmak isterler. Herkesin temel arzusu budur, mutlu olmak. Ama mutluluğu hep aranması lazım gelen yerin dışında ararlar. Zannederler ki mesela benim çok param olursa ancak mutlu olabilirim. Mutluluk parayla mümkündür. Ne ihtiyacın varsa onu alırsın ve de hiç problemin olmaz. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir gönül işidir. Para işi değildir. Nice zenginler var ama mutlu değiller. Huzur içinde yaşayamıyorlar. Tam aksine sıkıntılı bir dünya yaşantıları söz konusu. Öyleyse insanlar için mutluluk bir uyum halidir. Kişinin iç dünyasında mutlu olması lazım. Dış dünyasında, yani başka insanlarla ilişkilerinde mutlu olması lazım. Allah ile olan ilişkilerinde mutlu olması lazım. Bu üç ayrı cepheden mutluluğa baktığımız zaman mutluluğun tamamının yakalanması bir takım şartlara bağlı oluyor. Dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikrin sahipleridir. Neden öyle? Çünkü nefslerinde afet kalmamıştır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar vesaire, bu afetlerden hiçbirisi o kişinin iç dünyasında artık mevcut değildir. Buna karşılık o Allah ile olan o çok yakın beraberliği sebebiyle, daimi zikri sebebiyle nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok etmiştir. Zikir nefsin kalbindeki afetleri yok edici en sağlam silahtır. Kim daimi zikre ulaşırsa o kişinin nefsinde afetler sıfıra iner. İşte bu kişinin çok mutlu olmasını sonuçlandıran bir özel durumdur. Allah Teala zikri farz kılmış. Eskürünallâhe kıyamen kuvuden ve alâ cünübim diyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikredin diyor. Bir insan kaç halde bulunabilir? Ayaktadır, oturuyordur veya yatıyor haldedir. Ama Allah Teala bu üç halin üçünde de Allah Teala'yı zikretmemizi istiyor. Öyleyse zikirle uyuyacağız ve uyandığımız zaman da zikretmekte olduğumuzu yaşadığımız bir noktaya ulaşacağız. Uyanırken kişinin zikri kaybettiği anda zikirsizlik sebebiyle kendine gelmesi ve derhal yeniden zikre başlaması kolaydır.
Ama bir insanın uyandığı an Allah-u Teala'yı zikretmekte olduğunu tespit etmesi dünyadaki en mutluluk verici olaydır. Bir insan uyanırken hala Allah'ı zikrettiğini tespit ettiği zaman, her uyanışında bunu yaşadığı zaman, uyurken de zikretmekte olduğunun artık kesin şekilde farkına varmıştır. Zaten uyanıkken her an Allah-u Teala'yı zikreden bu kişi geriye uyku kalıyor sadece. O noktada ne yapabilir? İşte Allah-u Teala o noktada kişiye yardım ediyor. Onun dışındaki bütün zaman parçalarında Allah-u Teala'yı zikretmeyi gerçekleştirebilen bir insan bunu kendi başına yapamaz. Allah'ın yardımı temel faktördür. Allah Teala mutlaka o kişiye yardım edecektir. Zikrini arttırdıkça Allah'ın yardımı artacaktır. Ve bir sabah kişi zikirle uyandığını görecektir. Ve her sabah da aynı standart geçerli olacaktır. Günün hangi saatinde olursa olsun kendini kontrol ettiği zaman içindeki sesin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye devam ettiğinin farkına varacaktır. Bu onu sonsuz bir mutluluğa ulaştıracaktır. Her an Allah'a tesbih eden, her an Allah'ı zikreden bir insan zikir, insanın kalbindeki afetleri yok eden tek silah olduğu cihetle Allah kelimesinin tekrarı. Bu kesintisiz olduğu sürece insanın nefsinin kalbindeki afetler yavaş yavaş azalacak, azalacak. Daimi zikir sebebiyle yenilerin oluşması mümkün değil. Bir gün tamamen yok olacaktır. İşte o kişi daimi zikrin sahibidir ve nefsinin kalbindeki afetler tamamen yok olmuştur. O insan dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. İnsanı mutsuz eden şey afetlerin tesiriyle yaptığı yanlış davranışlardır. Öfke afetinin tesiriyle bir insan bir başkasının her zaman kalbini kırabilir. Belki ona zarar da verebilir. Birbirini öldüren insanlar bile var. Öyleyse her öfkeyle kalkan kişinin zararla oturduğu vakasıyla karşı karşıyayız. Allah Teala ise sükuneti emreder. Sakin olmayı emreder. Allah Teala zikri de farz kılmıştır. Çok zikri de farz kılmıştır. Daimi zikri de farz kılmıştır. İfade aynen açık. Feskürunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Bunun manası yatınca daha uykusu zikre devam eden bir kişi uyuyana kadar iradi bir yapıyla zikrini devam ettirir. Ama
Bir süre sonra bu kişi uyanırken Allah-u Teala'yı zikrettiğini fark edecektir. Allah-u Teala bu konuda herkese yardım eder. Bir kişi uyandıktan uyuduğu noktaya kadar hep Allah-u Teala'yı zikrediyorsa, bunda bir eksiklik söz konusu değilse, o kişi bir süre sonra uyanırken de Allah-u Teala'yı zikrettiğini fark edecektir. Ve zikrini bu standartlara devam ettirdiği sürece uykuda da zikreden bu kişi daimi zikrin sahibi mutlaka olacaktır. İşte zikir mi sevgili kardeşlerim? Nefsinizin kalbindeki afetleri yok eden tek silahtır. Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya ses çıkarmadan diye Allah'ı zikretmek veya dilini de kullanmadan iç sesiyle diye Allah-u Teala'yı zikretmek. Üçü de Allah'ın katında makbuldür. Kabul görmüştür. Nereden biliyoruz kabul gördüğünü? Çünkü Allah-u Teala ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah-u Teala'yı zikredin diyor. Ve kişi, uykusu gelen bir kişi, uykuya dalana kadar hep Teala'yı zikrediyorsa, bir gün uyandığı zaman da Allah'ı zikretmekte olduğunu görecektir. Allah Teala bir emir verdiği zaman yaratığı olan insanın bunu yapıp yapamayacağını en iyi bilendir. Çünkü o yaratmıştır. Ve bütün insanlar için sevgili kardeşlerim bu mümkündür. Kişi Allah-u Teala'dan mutlaka yardım alacaktır. Mutlaka daha güzele, daha güzele gidecektir. Ve zikri öyle bir noktaya gelecektir ki bir sabah uyanırken zikirle uyandığını görecektir ve bu hep devam edecektir. Kişi uyku denilen o müessesenin içinde de hep Allah'ı zikrederek uykusunu tamamlamıştır. Bu Allah'ın kişiye en büyük yardımıdır. Çünkü böyle bir insan daimi zikrin sahibidir. Bu insan ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Bu insan veçini Allah'a teslim etmiştir. Bu insan nefsini Allah'a teslim etmiştir. Bu kişi iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Bu kişi artık daimi zikrin sahibidir. Her an kendini kontrol ettiği zaman içindeki sesin diye devam ettiğini duyar. Dili kımıldamamaktadır. Ama iç dünyasında Allah kelimesi yankılanmaktadır. İşte her uyanışta kişi içindeki sesin
o Allah kelimesini devam ettirdiğini büyük bir huzurla, mutlulukla görür, yaşar ve bu kişi hayatından çok memnun bir insandır. Yaşamak onun için bir zevktir, huzur kaynağıdır. Onun da başına başkalarının çok güzel şeyler gelir mi? Elbette gelir. Ama o başkaları gibi üzülmez. O nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olduğu için kimseye düşman olamaz. Kimseye kötü davranamaz. Düşmanımının bir insana verdiği sıkıntıyı hiç yaşamayacaktır. Başka birisine kötü davranmanın kişiye verdiği huzursuzluğu hiç yaşamayacaktır. Çünkü daimi zikrin sahibi olan bir kişi, bu istikamette bir faaliyetin sahibi olamaz. Nefsinde afetler bütünüyle yok olduğu için o kişi sadece başkalarına huzur verecek davranışların sahibi olarak ömrünü tamamlar. Bu ömür boyunca da hep aynı güzellikleri yaşamaya devam ettiği için, bir başka ifadeyle başkaları için yaşadığı için hayatını başkalarının mutluluğuna vakfettiği için kesintisiz bir mutluluğun içinde yaşar. Her zaman huzur içindedir. Kızmaz. Öfkelenemez. Huzursuzluk yaşamaz. Olaylar hangi ölçüde güç olursa olsun, Allah daima onunla beraber olduğu için, ona her an destek olduğu için, her an onunla Allah konuştuğu için, o hep huzur içinde bir ömrü devam ettirecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynı bütün insanlar için huzur verici bir dizayndır. O ister ki bütün insanlar mutlu olsunlar ve insanı gerçekten o mutluluğa ulaşabilecek olan bir dizaynda yaratmıştır. O kişiye afetlere dolu bir nefs vermiştir ama hasletlere dolu bir de ruh vermiştir. Ve kişi dengededir. Ama bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Ruh vücudu terk edip gitmiştir. Böyle bir durumda denge nasıl sağlanabilir? Nefsin afetlerinin en az yarısı yok olduğu takdirde denge oluşabilir. İşte Allah kelimesinin Allah, Allah, Allah diye sesli veya diye sessiz tekrarı nefsin kalbindeki afetleri yok edecek olan en sağlam silahtır. Allah kelimesi afetleri yok eden bir özellik taşır. İşte böyle bir standart içinde kişi bunu gerçekleştirdiği zaman daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbinde
barınması artık mümkün değildir. Bu kişi kesintisiz bir zikrin sahibi olduğu için nefsin kalbindeki afetler adım adım yok olacak ama yeniden nefsin kalbini dolduramayacaktır. Çünkü zikir devam etmektedir. Sonuç, o kişinin kesintisiz bir mutluluğa ulaşmasıdır. İnsanlar için mutluluk başka insanlara verilen mutluluğun da o kişide aynen tezahür etmesi Allah'ın kanunu olduğu için.

Her dizisi her zaman hayattadır. İşte Allah'ın en çok sevdikleri Allah'ı en çok zikredenlerdir. Daimi zikrin sahipleri nefslerinin kalbinde hiç afet kalmadığı için başkalarına her an en güzel davranışlarla muhatap olanlardır. Bu konunun temelinde sevgi vardır sevgili kardeşlerim. Sevmek. Sevmek bir insanı mutlulukların doruğuna ulaştırabilecek olan tek silahtır. İnsanları sevmeyi öğretecektir Allah Teala size. Nefsinizin kalbindeki nefret bütünüyle daimi zikir sebebiyle yok olacaktır. Hiç kimseden nefret etmeniz mümkün olmayacaktır. İnsanların size kötülük yaptığını, yapmakta olduğunu görmeniz onlara öfkelenmeniz için sebep teşkil etmeyecektir. Onları da seveceksiniz. Onlar için de Allah-u Teala'dan af ve mağfiret dileyeceksiniz. Allah'ın onların da nefslerinin kalbindeki afetleri almasını dileyeceksiniz. O afetler yok olsa o kişi de daimi zikrin sahibi gibi hep Allah'ı zikreden, herkese yardım eden, hiç kimseye kötülük yapması mümkün olmayan bir insan olacaktır. Allah Teala bütün insanlar için mutluluğu hedef göstermiş ve emirlerini buna göre vermiş. Bir insanın mutluluğunun artışındaki en sağlam parametre zikirdir. Allah kelimesi nefsin kalbindeki afetleri yok eden bir muhteşem silahtır. Allah kelimesi bir insanın mutluluğunun temelini teşkil eden Allah'ın en büyük hediyesidir. Onun için Allah Teala zikri ve günün yarısından daha fazla zikri, yani çok zikri farz kılmakla kalmamış, daimi zikri de farz kılmıştır ki o kişi mutluluğun doruğuna çıksın. Nefsinin kalbinde afet kalmayan bir insan hiç kimseye kötülük edemez sevgili kardeşlerimiz. Hiç kimseyi üzecek bir davranışta bulunamaz. Eğer böyle bir olayı bilmeden, farkına varmadan kaza ile yapmış da başka birini üzmüşse bundan büyük huzursuzluk ve üzüntü duyar. Allah-u Teala'dan o kişinin üzüntüsünü alması için hep dualarda bulunur, taleplerde bulunur. Kendisi için dünyada sadece başkalarını mutlu etmek ve bunun için yaşamak hedef teşkil etmiştir. O kişi için artık düşman yoktur. Başkaları mı?
ona karşı düşman olabilir.

gelirler. Ama o başkaları için bir düşman hüviyetinde olamaz, yaşayamaz, hiç kimseye düşmanlık etmesi, bilerek başkalarına zarar vermesi, bilerek insanlara sıkıntı vermesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü o Allah'ın tasarrufundadır. Tasarruf müessesesi daimi zikirden ötesidir. Tasarruf müessesesi bir insanın nefsinin kalbindeki bütün afetlerin yok olmasından itibaren tahakkuk eder. Ve o kişinin davranış biçimlerinin arkasında hep Allah vardır. Allah onu en güzel davranışlarla mükafatlandırır. Başkalarına hep mutluluk vermek için yaşamaya başlar. Ve başkalarının kendisine kötü davranması, onu kötü davranan kişiye iyilik etmekten men edemez. Sevgili kardeşlerim, işte dünyadaki en mutlu insanlar onlardır. Daimi zikrin sahipleri, hiç kimseye karşı kin duyamayanlar. Bu hissi bütünüyle Allah-u Teala'nın kalplerinden sildiği insanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bir insan bir diğerine kötülük ettiği zaman, kötülük gören kişiye onun aynını karşı tarafa işlemek imkanı ve yetkisini vermiş. Bu kötülüğe kötülükle mukabele etmektir. Bundan daha üstün bir saha var mı? Evet. Kötülüğe mukabele etmemek. Biri ona kötülük ediyor fakat o kişi kendisine kötülük edene kötülük etmiyor. Daha üstün bir muhteva var mı? Evet. Kötülüğe iyilikle mukabele etmek. Kendisine kötü davranan kişiye öyle bir iyilikle mukabele eder ki kötü davranan kişiye belki de yaptığından utanç duyar. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzel olduğu bir dünyada yaşamak isteyen bir insan bu hedefe ulaşabilir mi? Evet, ölçüsü daimi zikre ulaşmaktır. Allah kelimesini Allah-u Teala öyle bir kurtarıcı olarak vermiş ki insanoğluna, o Allah kelimesini eksiksiz bir şekilde 24 saat boyunca tekrar etsinler de nefslerinin kalbinde hiç afet kalmasın ve bütün davranışları etrafındakilere sadece huzur veren davranışlar olsun. Böyle olunca o kişinin de her an mutlu olması söz konusudur. Huzur içinde
kesintisiz bir huzur içinde, kesintisiz bir mutluluk içinde yaşayabilmek, bunun gerektirdiği bir sonuçtur. Çünkü kişinin iç dünyasında öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar vesaire gibi afetlerin hiçbirisi kalmamış olacaktır. Sonuç nedir? Sonuç, afet yoksa başkalarına zarar vermek de yok. Sonuç, afet yoksa başkalarını huzursuz etmek de yok. Sonuç, afet yoksa başkalarını mutlu etmek var. Çünkü hasletler hep onu emreder. Öfkenin yerini sükunet almıştır. Nefretin yerini sevgi almıştır. Seven insan sevdiğine her zaman yardım edecektir. Öyleyse bu kişi hayatını mutlulukla, huzurla, bir sevgi halesi içinde yaşayarak devam ettirecektir. Onun mutluluğu etrafındaki insanları da mutlu edecektir. Onlar da bu istikamette bir hedefe doğru yürümek isteyeceklerdir. Kim hangi ölçüde zikrini arttırabilirse mutluluğu o boyutta bir yüzde ile artacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesindir. Allah Teala sadece mutlu etmek ister. Ve verdiği bütün hedefler başkalarını rahatsız etmemek, huzursuz etmemek, üzmemek, bunun yerine başka insanları mutlu etmeye çalışmak, başka insanlara huzur vermek, o insanların mesut olmalarını, mutlu olmalarını temin etmek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayatımız biz istesek de istemesek de devam edecektir. Hayatımız zaman adı verilen bir faktörle hudutlanmıştır. Herkes belli bir zaman parçasında yaşar. Allah'ın kendisine verdiği bu sürede olduğu zaman da ölür. İşte hani eskiler demişler, baki kalan bu kubbede bir hoş sedaymış. Bu dünyada verilen gök kubbenin altındaki bu alem hepimiz için bir yaşantı yeri ve bu yaşantıda insanlar hep nefslerinin ölçüsünde ve seviyesinde mutluluğu yaşayabilirler. Nefsin afetlerle %100 kaplı olan bir hüviyeti var başlangıçta. Ruhun da başlangıçta da sonda da sadece hasletlerle kaplanmış olması söz konusu. İşte nefsimizin afetlerini
ne kadar çok yok edebilirsek mutluluğumuz o kadar çok artacaktır. Daimi zikre ulaşan bir insanın ise nefsinin kalbinde hiç afet kalmayacağı için hiç kimseyi üzebilecek davranışlar böyle bir insandan sadır olmaz. Ona kötülük yapılmaz mı? Yapılır. İnsanlar ona da kızarlar. Ama neticede o kendisine kızanlara kızamaz. Öfkelenemez. Allah-u Teala'dan o kendisine kızan insanlar için negatif dilekleri hiçbir zaman oluşmaz. Sadece onların kendisine yaptığına üzülür ama o onlara karşı bir düşmanlığı hiçbir zaman gerçekleştiremez. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmeyi öğrenmeliyiz. Onları sevdikçe mutlu olacak olan bizleriz. Hepimiz için bir güzel dünyada yaşamak mümkündür. Seversek ve sevilirsek başka insanlara nefsimizin kalbindeki afetleri bütünüyle yok ettiğimiz zaman en güzel davranışlarda bulunacak bir hüviyete ulaşırız. Çünkü afetler olmayınca sadece hasletlerin vücuda getirdiği başkalarına sadece mutluluk verecek olan davranışlar söz konusu olur. İşte o insan başkalarını mutlu etmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşamaktadır. Sevgili kardeşlerim, hepinizin başkaları kendilerine, sizlere kötülük etse de onlara en güzel davranışlarda bulunanlardan olmanızı Yüce Rabbimizden diliyoruz. Hepiniz için dua ediyoruz Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi diyoruz, onları en güzel davranışlarla davrandır. Sadece başkalarını mutlu ederek yaşasınlar. Sevgili kardeşlerim, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikte kıldı bizleri. Hepinizi ne kadar çok seviyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Onun o muhteşem sevgisi, Allah-u Teala'nın Allah'ı sevenleri sevmesi, Allah-u Teala'nın bir büyük nimeti diye düşünüyorum. Sevgili kardeşlerim, İnsanlar doğarlar, büyürler, yaşarlar ve ölürler. Herkes Allah'ın kendisine nasip kıldığı bir ömrü yaşar. İşte Allah Teala sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyor. Çünkü siz insansınız. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. İşte sadece bu iki vasıf. İnsan olmak ve Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir insanı Allah'ın sevmesi için yeterli bir zemin oluşturur muhakkak. Eğer sevgili kardeşlerim Allah'ı seviyorsanız, bunu hemen anlayabilirsiniz. Gerçekten Allah'ı seviyor musunuz? Kendinize sorun. Etrafınızdaki insanları seviyor musunuz? Onlar size kötülük yapsa da onlardan nefret edemeyecek olan bir yapıya sahip oldunuz mu? Eğer öyleyse hiç korkmayın. Siz Allah-u Teala tarafından seviliyorsunuz. Hem de çok seviliyorsunuz. Eğer sevilmeseydiniz, insanlar sizi sevmeyecekti. Sizden nefret edeceklerdi. Siz de onlardan nefret edecektiniz. Sevgili kardeşlerim, ya Allah'ın yanındasınız, Allah ile birliktesiniz ya da değilsiniz. Eğer Allah ile birlikte değilsiniz, o zaman alternatif sadece bir tane. O zaman şeytanla birliktesiniz. İşte bu hedefinize bağlı bir şey. Neyi hedeflediniz? Eğer sevgili kardeşlerim Allah'ın yolundan gidecekseniz, o zaman Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemelisiniz. Dileyip dilemediğinizi çok net olarak hissedersiniz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi öyle bir mutluluğun içine birdenbire dalar ki Allah onu o mutluluğun içine daldırır ki neye uğradığını bilemez. Ansızın dünya onun için
yaşanması bir zevk haline gelen bir dünya hayatı olmuştur. O mutludur. Ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştıracağı güne kadar o mutluluğu hep devam edecektir. Bu mutluluğun kaynağı kendisi değildir. Bu mutluluğun kaynağı Allah'tır. Kişi bunu hak etmiştir. Ne yapmıştır da hak etmiştir? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dilemişse kişi bunu hak etmiştir. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, eğer bir vakaysa Allah o kişide mutlaka mürşit sevgisi ulaştırır. İşte ben Allah'a ulaşmayı diledim diyor birisi size. Sahi mi diyorsunuz? Sahiden diledin mi? Tabii sahi diyor. Bilmez miyim ben kendimi diyor. Allah'a ulaşmayı dile dedim bana. Ben de diledim. İyi ama diyorsunuz. Ha benim aziz kardeşim ben sende hiçbir mutluluk hali göremiyorum. O da diyor ki olsun. Ben mutluluk halini yaşamıyorum ama ben Allah'a ulaşmayı diledim. O zaman siz ona deyin ki a-a deyin. Sen Allah'a ulaşmayı dilemedin. Dileseydin bana bu tarzı bir cevabı veremezdin. Dileseydin Allah'a sonsuz hamdler şükürler ediyorum ki ben Allah'a ulaşmayı dilemişim. Allah beni ne kadar mutlu etti. Bunu kelimelerle anlatmak mümkün değil diyen birisi olurdu. Anlaşıldı mı efendim? Sevgili kardeşlerim, ne oldu? Bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştıracağım dedi. Ama hayatında hiçbir değişiklik olmadı. O bunu sadece kuru söz olarak söylemiştir. Şuradan, kalpten bir dilek oluşmamıştır. Eğer kalbi dilek yoksa Allah'a ulaşmayı dilin söylemesi Allah katında hiçbir neticeyi doğurmaz, oluşturmaz. Eğer kalpten bir dilekle o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, onun da en azından 7-8 aylık bir devre, belki 9 aylık bir devre mutluluğu yaşamaması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki Allah-u Teala bizlerle birlikte bize hidayeti öğretti. Dünyada hidayetin unutulduğu bir devrede Allah bize hidayeti öğretti. Ruhun hidayetini, fizik vücudun hidayetini, nefsin hidayetini, iradenin hidayetini öğretti. Kur'an-ı Kerim'i öğretti. 19 ciltlik 8536 sayfa muhtevası olan bir Kur'an-ı Kerim vücuda getirmemizi, elbette kardeşlerimizin yardımıyla bunu vücuda getirmemizi Allah Teala oluşturdu. Bu konuda hizmeti geçenler bizim katımızda çok değerli kardeşlerimizdir. Biz yalnız başımıza böyle bir şeyi hiçbir zaman gerçekleştiremezdik. Sevgili kardeşlerim, her açıdan bize yardımcı olan kardeşlerimiz.
bir beraberlik ve hedefe Allah'ın yolunda en güzel gidiş. Bu Kur'an-ı Kerim'in 19 ciltlik bu Kur'an-ı Kerim'in 8536 sayfa olan bu Kur'an-ı Kerim'in devasına baktığımız zaman Allah-u Teala'nın bize ne kadar büyük yardımları olduğunu görüyoruz. Dünya üzerinde elbette böyle bir Kur'an-ı Kerim yok. Çünkü bu Kur'an-ı Kerim kelime kelime verildi. Her ayette kelimeler dizildi. O kelimelerin manası yanına mutlaka yazıldı. Sonra o kelimelerden oluşan cümlelerin genel manası orada yer aldı. Ve bütün Kur'an-ı Kerimlerde, bizim Kur'an-ı Kerimimiz çıkmadan evvelki bütün Kur'an-ı Kerimlerde yapılan yanlışlıklar orada vücut bulmadı. Kur'an-ı Kerim'de iki ayet-i kerime mutlaka hepinizin dikkatini çekmeli. Birincisi innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. İkincisi inne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak var ya hüve işte o el hüda hidayettir. Sevgili kardeşlerim, Türkiye'de mevcut bütün Kur'an-ı Kerim meallerini alın, tek tek inceleyin. Bu iki ayet-i kerimeye geldiğiniz zaman innel hüda hüdallah ve inne hüdallahi hüvel hüda. Bu iki ayet-i kerimenin ikisine de bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde hidayet doğru yoldur anlamı konulduğunu göreceksiniz. Böyle bir anlatım var. İnne muhakkak ki demek. Hüda Allah demek. Hüdallahi Allah'a ulaşmak demek. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir. Allah'a ulaşmak ne ulaşır Allah'a? Allah'ın üfürdüğü ruh ulaşır. Bir insan bunu dünya hayatını yaşarken gerçekleştirmek mecburiyetindedir. Gerçekleştirir, o zaman o kişi hidayete erer. Ruhunu Allah'a ulaştırmıştır ve hidayete ermiştir. Hamdolsun ki bilgisayara yüklenen bir Kur'an-ı Kerim çalışmamız var. Türkiye'deki bütün Kur'an-ı Kerimleri tek tek bilgisayara yerleştirdik. Hepsindeki bütün ayetleri ve onların Türkçe karşılıklarını bilgisayara yerleştirdik. Hepsi için bütün Kur'an-ı Kerim meallerini aldık oraya. Ve de bir tablo çıktı ortaya. Nisa 175 ve diğer ayet-i kerime. Yani innel hüda hüdallah ve inne hüdallahi hüvel hüda ayet-i kerimeleri
Kur'an-ı Kerimlerin hemen hepsinde hidayet doğru yoldur, hidayet dost doğru yoldur şeklinde Türkçeleştirilmiş. Sevgili kardeşlerim, innel hüda hüdallah kelimeleri ve çekinde muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir. Bütün Kur'an-ı Kerim mealleri buna hidayet doğru yoldur demişler. Hidayet Allah'ın yoludur demişler. Buna benzer ifadeler kullanmışlar. Ama bir vakayla karşıyayız. Karşı karşıyayız. Kesin bir vaka bu. Çünkü bütün Kur'an-ı Kerim meallerini hiçbir eksik bırakmadan ne kadar Kur'an-ı Kerim varsa piyasada aldık ve inceledik. Ve sevgili kardeşlerim, bir sonuç çıkıyor ortaya. Bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde ya bu hidayet doğru yoldur şeklinde veya hidayet Allah'ın yoludur şeklinde, hidayet yoldur gibi çeşitli ifadeler kullanılmış ama hiç kimse hidayetin Allah'a ulaşmak, hidayetin o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu yazmamış. Türkiye'de sadece bizim Kur'an-ı Kerim'imiz bunu bir muhteva olarak alıyor. Neden öyle? Çünkü biz Kur'an-ı Kerim'i insanlardan öğrenmedik. Biz Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrendik. Öyleyse bir Kur'an-ı Kerim'in gerçek hüviyeti bu iki ayete bakarak tespit edilir. Bu iki ayet Kur'an-ı Kerim'in can damarıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in aslı hidayet unsuruna dayalıdır. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Bu ruhun hidayetidir. Hidayet fizik vücudun Allah'a teslimidir. Ki o noktadan itibaren fizik vücut Allah'ın emirlerini yerine getirir. Hidayet nefsin Allah'a teslimidir. Nefsteki bütün afetler temizlenmiştir. Afetlerin yerini hasletler almıştır. Ruhun ve için ve nefsin hidayeti. Bir de iradenin hidayeti var. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala açık bir şekilde biz insanın içine ruhumuzdan üfürdük diyor. Ve nefaha fihi ruhihi. Ve onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala.

İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir diyor. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması hidayettir diyor insanlar. Ama gene insanlar Allah-u Teala'nın hiç söylemediği bir yanlışı kendilerine hedef iddia etmişler. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür zannediyorlar. Bilmiyorlar ki ruhları günde istediği kadar 100 defa çıksa 100 defa o vücuttan ayrılır. Sonra tekrar vücuda girer. Onlar bunu hiçbir zaman hissedemezler. Sevgili kardeşlerim, bizim diğer insanlardan, din öğreticilerden farkımız ne? Çok basit bir farkımız var sevgili kardeşlerim. Onların hepsinin dışında kalan çok basit bir farkımız var. Biz Kur'an-ı Kerim'i insanlardan öğrenmedik. Kur'an-ı Kerim'i bize Allah öğretti. Öyleyse Arapçanın A'sından haberdar olmayan biz Kur'an-ı Kerim'le bir bütünü yakaladık. Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'i öğretti kelime kelime. Ve o 19 yıl 8536 sayfadır tutan açıklamalarıyla birlikte Kur'an-ı Kerim bizim ülkemizde aslında o ülkenin değerlendiremediği bir hazinedir. Allah-u Teala'dan öğrenilerek yazılmış olan bir Kur'an-ı Kerim. Çok ciddi çalışan kardeşlerimiz bizimle birlikte bu hedefe ulaştılar. Biz onlarla birlikte bu hedefe ulaştık. Kademe kademe kardeşlerimizin çok büyük katkıları söz konusu olmuştur. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bir oyun, bir eğlence değildir. Kur'an-ı Kerim Allah'ın indirdiği, şimdiye kadar bir harf bile değiştirilememiş olan bir kitaptır. Ve onu böyle 19 ciltte 8536 sayfalık bir bütüne ulaştırmakta bize yardımcı olan ve çok emekler sarf eden kardeşlerimize Allah'ın huzurunda teşekkür ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dininde sadece bir tek hedef vardır. O, insan adı verilen bu mahlukların hepsinin cennete girmeleri için gerekli bütün şartları ve hedefleri ve emirleri Tevrat'a da, İncil'e de, Kur'an-ı Kerim'e de yerleştirmiştir. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 safa ve 4 tane teslim açık ve kesin bir şekilde yer almıştır.
Bunları birer birer inceledik. Ve gördük ki Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 5, 2 daha 7. 7 safa ve ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. 4 tane teslim. İşte ana hatlarıyla Kur'an-ı Kerim. Bakalım İncil'de ne var? İncil'de incelediğimiz zaman gene aynı hususu gördük. 7 safa, 4 tane de teslim. Tevrat'ı incelediğimiz zaman yine 7 safa ve 4 teslim gördük. Başka ne gördük? Başka çok önemli bir şey daha gördük. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de bu din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir diye geçiyor. Hanif, ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi emreden, Allah'a teslim olmayı emreden teslim dinidir. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini icap ettiren ve bu hedefe ulaştıran bir muhteva taşır. Sevgili kardeşlerim, din adını verdiğimiz müessese, insanların mutluluğu için Allah-u Teala tarafından dizayn edilmiştir. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa'ya, Hz. İsa'ya ve Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e indirilen üç kitabın üçü de peygamberlere indirilmiştir. Hz. Musa bir peygamberdir. Hz. İsa bir peygamberdir. Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselam Efendimiz bir peygamberdir. Ondan evvel birçok peygamber gelmiş geçmiştir. Hz. Davud, Hz. İbrahim vesaire. Sevgili kardeşlerim, daha evvelkilere baktığımız zaman Hz. Yusuf'u görüyoruz. Bir dizayn içerisinde Allah'ın hakikatlerini insanları kurtarmak üzere şekillendirmek, yerli yerine oturtmak ve açıklamaları tamamlamak o hamdolsun ki bize nasip oldu.

insanların kurtuluşa ulaşabilmeleri, cehennemden kurtulabilmeleri Allah'ın emirlerini yerine getirmelerine bağlı. Bir tek dilek bütün insanları cehennemden kurtarabilir. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. İşte bu bir taleptir. Bir dilektir. Allah Teala bir kişinin böyle bir dileği oluşturması halinde, Allah'tan bunu dilemesi halinde mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını kesin bir şekilde ifade etmiştir. Tevrat'ta da etmiştir, İncil'de de ifade etmiştir, Kur'an-ı Kerim'de de ifade etmiştir. Hz. Musa da bir peygamberdir, Hz. İsa da bir peygamberdir, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir peygamberdir. Yani onlar nebilerdir. Kur'an'daki tabir, peygamber tabiri nebi tabiriyle eşdeğerdir. Ama bütün peygamberler aynı zamanda Resul'dür. Risaletle vazifelidirler. Bütün nebiler aynı zamanda Resul'dür. Ama bütün Resuller nebi yani peygamber değildir. Her devirde peygamberlerin olduğu her devirde bir tek peygamber vardır. O kendi kavminin de Resulüdür. Ama o peygamberin bulunduğu o kavmin dışındaki bütün kavimlerde peygamber değil, Resuller vardır. Yani nebiler değil, nebi olmayan Resuller vardır. İşte bugün de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hatem-ül Nebiyyin olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Muhammed aranızdan hiçbir erkek çocuğun babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur diyor Allah-u Teala. Hatem-ül Nebiyyin'dir. Nebilerin hitam bulması söz konusudur onda diyor. Nebilerin hitamıdır diyor. Nebilik burada Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'le sona eriyor diyor Allah-u Teala. Nübüvvet o noktada bitiyor. Sevgili kardeşlerim, bütün nebiler mutlaka Resul'dür. Aynı zamanda mutlaka Resul'dürler. Nebi olsun da, peygamber olsun da Resul olmasın, bu mümkün değildir. Ama tersi geçerli değildir. Bütün Resuller aynı zamanda Nebidir. Kimse böyle bir şey söyleyemez. Resullerin olmadığı bir devre yoktur. Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında bir Resul mutlaka var olmuştur, var olacaktır kıyamete kadar. Yani hiçbir ülke Allah-u Teala tarafından Resulsüz bırakılmaz. Bütün kavimlerde mutlaka Resul şu anda vardır. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Nebi gelmeyeceği cihetle hiçbir ülkede Nebi yani Peygamber mevcut değildir. Kıyamete kadar da olması mümkün değildir. Öyleyse
Allah-u Teala'nın dizaynı açık sevgili kardeşlerim. O bütün insanların hidayete ermesini istiyor. Bunun için de diyor ki biz bütün kavimlerde bir Resul mutlaka bulundururuz diyor. Şu anda yeryüzünde ne kadar kavim varsa o kavimde mutlaka Allah'ın bir Resulü yaşıyor. Ölürse ne olur? Ölürse öldüğü an Allah Teala yerine mutlaka bir yenisini tayin eder, görev ona devrolunur. İşte böyle bir ortam sevgili kardeşlerim. Kıyamete kadar hiçbir ülke resulsüz kalmaz. Kalmayacaktır. İnsanlar fanidir. Bir gün mutlaka öleceklerdir. Öldükleri anda yerine yeni birisi resul olarak görevi devralıp yürütecektir. Her Resul'ün yaşadığı devrede başka Resul'ler de kendi ülkelerine vazifeli kılınmışlardır. Ve bir Resul bir ülkede o kavmin Resul'ü öldüğü zaman yerine Allah-u Teala mutlaka yeni bir Resul'ü o konuda vazifeli kılacaktır. O ülkenin Resul'ü olacaktır kişi. Hiçbir devirde Risalet müessesesinin boş kalması, bir ülkede bir resulün yaşamaması söz konusu değildir. Öyleyse bütün zaman parçalarında, bütün kavimlerde Allah'ın resulleri mutlaka var olmuştur ve kıyamete kadar da hep var olacaktır. Ama nebiler böyle değildir. Son nebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Onunla birlikte Hatem-ül Nebiyin yani nebilerin hitamı, sonuncusu olduğu Kur'an-ı Kerim'de kesinlik kazanmıştır. O aranızdan hiçbir erkek çocuğun babası değildir ve nebilerin hatemidir diyor Allah Teala. Nebilik onunla sona ermiştir. Artık nebi göndermeyeceğiz diyor Allah Teala. Öyleyse devrin imamlığı eğer nebi varsa mutlaka nebi tarafından yürütülür. Birden fazla nebi olsaydı aralarından bir tanesi bu görevi mutlaka asaleten üstlenecekti. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için ölüm mutlaka gelecektir. Ne mutlu o insanlara ki ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Allah onları mürşitlerine ulaştırmıştır. Sonra da onların ruhlarını kendisine ulaştırmıştır. Böylece bu insanlar Allah'ın bir hediyesi olarak, bir nimeti olarak üçüncü kat cennetin sahibi olmuşlardır. Sevgili kardeşlerim, bir dilek yeter. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Beni de ulaştır demek Allah için yeterlidir. Allah ona mutlaka mürşidini gösterecektir hacet namazı kıldığı zaman kişi. Ve mürşidine ulaştığı zaman da o mürşid o da Allah'ın cereyanını, o da kendi mürşidinden almıştır cereyanı. Mürşidi de ondan evvelki mürşidinden almıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa cereyan hep nesilden nesile ulaşmaktadır. İşte biz de o cereyanın sahiplerinden biriyiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili kardeşlerim,
Mutluluk arıyorsak şunu kesin olarak bilelim ki Allahsız bir mutluluk hiçbir zaman mümkün değildir. Mutluluk mutlaka Allah'a ulaşmayı gerektiren, sonra mürşide tabiyeti oluşturan, sonra ruhun Allah'a ulaşmasını asgari standartlarda mutlaka gerçekleştiren bir hüviyet taşır. Ama kişi yoluna devam edecekse, o zaman zikrini artırarak o kişi fizik vücudunda Allah'a teslim eder. Daimi zikre ulaşarak nefsini de Allah'a teslim eder. Daha sonra iradesini de Allah'a teslim eder. Ve irşada memur ve mezun kılınır. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki huzurlarınızdan hepinizi çok sevdiğimizi, çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek ayrılmak istiyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz ve çok özledik. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın yeniden bize uyduyu nasip kılması ve sizlerin artık bizi bilgisayarlardan değil, televizyonlarınızdan izlemeye başlamanız Allah-u Teala'nın çok büyük bir nimeti diye değerlendiriyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgiler üzerinize olsun.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah sizlerden sadece bir tek şey ister. Sizin mutluluğunuzu. Başka hiçbir talebi yoktur. Bu sebeple Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılmış, mürşide tabiyeti farz kılmış, ruhun Allah'a ulaştırılmasını farz kılmış ve bizim bir talebimiz üzerine, Allah'a ulaşmayı dilememiz üzerine Allah Teala bu üç kademeyi kendisinin gerçekleştireceğini söylüyor. Ve bunu gerçekleştiren bir kişiyi nefsinin kalbindeki afetlerin %51'ini alarak dünya mutluluğunun yarısıyla mükafatlandırıyor. O kişi aynı seviye zikri, yani 3-4 saatlik bir zikri bir ömür boyu devam ettirebilirse dünya mutluluğunun yarısını bir ömür boyu yaşar. Cennet katlarının kazılmasına gelince bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilediği anda birinci kat cenneti elde eder. Dileyip ölse birinci kat cennete gidecektir. Ama hayatı varsa, yaşamışsa mürşidine tabiyetinde ikinci kat cennetin sahibi olur. Tabiyetini gerçekleştirdiği zaman ruhu mutlaka onu terk edecektir. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır ve mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Allah'a ulaştığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır kişi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bunların hepsi Allah'ın bizlere hediyeleridir. Bir dilek karşılığı üçüncü kat cennet. Bir dilek karşılığı dünya mutluluğunun yarısı. Daha ne yapsın Allah Teala? En çok sevdiği mahluk insan. İnsan adı verilen bu mahlukunu böyle en üst boyutta mükafatlandırıyor Allah Teala. Bu mutluluk, dünya mutluluğunun yarısı, nefsimizin kalbindeki afetlerin yarısının yok olmasıyla sağlanabilir. Onların yerine %49 fazıl, %2 rahmet nuru olmak üzere %51 nurun olmasıyla ifade edilir. Başlangıçta bütün insanların nefsinin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar ve bütün negatif faktörler. 19 grup afet o kişinin nefsini tamamen doldurmuştur. Ruhu da %100 hasletlerle doludur. Ve kişi bir denge üzere kurulmuştur. Hayat adı verilen bu muhtevayı bir denge üzerine yaşamak Allah Teala tarafından ona verilmiştir. Nefsinin kalbi %100 afetlerle doludur. Ruhunun kalbi %100 hasletlerle doludur. Ama kişi nefs tezkiyesi yapmadığı için mutsuzdur, huzursuzdur. Nefsinin kalbindeki afetler hep galebe çalar. O kişi Allah'ın hakikatlerinden habersiz bir dünya hayatı yaşar.

Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerse, dediği takdirde yeni bir dünyaya adım atar kişi. İşte bu noktadan sonra Allah Teala o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Yani o kişinin ruhu vücudunu terk eder ve Allah Teala o ruhu kendisine ulaştırır. Bütün nurların, bütün ruhların neticede gideceği yer Allah'ın zatıdır. Allah'ın zatında ruhlar yok olur. Sonra indi ilahide tekrar çıkarlar hem de birer taht sahibi olarak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a biz ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır ki sizlere ne anlatıyorsak hepsi Allah Teala tarafından bize gösterildi kalp gözümüzle. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun yarısı bütün insanlar için sadece bir dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle elde edilir. Bu Allah'ın bir büyük nimetidir. Nefsin kalbi %51 afetlerle, %49 afetlerle dolu olarak kalmıştır ama %51'i, %2 rahmet nuru, %49 fazıl nuru olmak üzere nurlarla dolmuştur. Ve kişi dünya mutluluğunu yarı yarıya yaşayacaktır bir ömür boyu. Ve de öldükten sonra da kıyametten sonra üçüncü kat cennete girecektir. Ama kişi burada bırakmamalıdır. Bu Allah Teala tarafından herkese sağlanan bir imkandır. Herkes bu noktaya ulaşabilir. Ama bundan daha ötede daha büyük güzellikler vardır. İşte o güzelliklere bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Böyle bir dizaynda o kişi için mutluluklar birbirini takip edecektir. Kişi zikrini arttırarak yoluna devam ederse bir dik yokuşu tırmanacaktır. Çünkü bu noktaya kadar 3 saat zikirle dünya mutluluğunun yarısını elde etti. Cennetinde üçüncü katını elde etti. Bir nevi bedava elde etti. Sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama kişinin dördüncü kat cenneti elde edebilmesi için zikrini 18 saate çıkarması gerekir. Bu onu gerçekleştiren kişilerce fizik vücudun teslimine o kişiyi mutlaka ulaştırır. Her gün 18 saatten fazla zikir yapabilen kişi fizik vücudunu Allah-u Teala'ya mutlaka teslim eder. Ve bu teslimler Allah ile olan ilişkilerdeki dizayn. Bütün insanlar için fizik vücudun tesliminde dik yokuşun aşılması halinde dördüncü kat cenneti ifade eder. Kişi zikrini arttıracaktır. Daimi zikre ulaşmak 18 saat zikre ulaşan bir kişi için artık çok zor değildir. Asıl olan 3 saatlik zikirden o zikri 6 kat arttırarak 18 saate çakabilmek ve güç dik yokuşu en güç tırmanışı olan o dik yokuşu aşabilmektir. Fizik vücudun tesliminden sonra
zikrin arttırılması, genellikle zaten kişi bundan sonraki devrede, 18 saat zikrettikten sonraki devrede zikrederken uyuyakalır. Hava fizik vücudu zikretmeye devam etmeyi öğrenecektir. O uyusa da fizik vücut zikre bir süre sonra devam edecektir. İşte bu zikrin kesintisiz bir hale ulaşması daimi zikri ifade eder. Allah Teala bu hedefe ulaşan kimselere ulul elbab diyor. Ulul elbab lüplerin sahipleridir. Ulul sahipleri demek, elbab lüpler demek. Lüp mü? Lüp fiziğin ötesinin ifadesidir. Kalp gözüyle görebilmek, Allah Teala'nın gösterdiklerini, kalp kulağıyla Allah'ın söylediklerini işitebilmek bu kademede mümkündür. Bu kademe güzel bir kademedir. Bir insanın mutluluğunu en büyük boyutta artıran kademe burasıdır. Çünkü bu noktada kişi 7 kat yerleri ve zemin katı, zemin kattaki devrin imamının dergahını görmek imkanının sahibidir. Daimi zikrin ilk kademesi ulul elbab kademesidir. Kişinin mutluluğu kesintisiz olur. Böyle bir noktada bu kişinin mutluluğu yaşayabilmesi o kişi için Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ruhunu Allah'a ulaştırmıştır kendisine. Kişi zikrini 18 saate çıkarmayı başarmıştır. Allah-u Teala da onu o noktada bırakmamıştır. Daimi zikre ulaştırmıştır. Kişinin 24 saatte devamlı kesintisiz bir zikre ulaşması bu istikamette gerçekleşmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olmak neyi ifade eder? İşte kim daimi zikre ulaşmışsa, o ruhuyla, veçhiyle, nefsiyle ve iradesiyle Allah'a dosttur. Bunlardan ruhunu Allah'a teslim etmiştir. ...22. basamakta... ...fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir... ...25. basamakta... ...ve nefsini... ...Allah'a teslim etmiştir... ...26. basamakta... ...normal standartlarda... ...bu kademede... ...artık... ...bir dönüşüm... ...kötüye dönüş... Daimi zikirden düşmek normal standartlarda söz konusu olmaz. Ama buna rağmen Allah Teala bir gün o kişiyi tövbe-i nasuha davet edecektir. İşte tövbe-i nasuhla tövbe etmek söz konusu olduğu zaman o kişi ulul-elbab makamını bitirmiş olacaktır. İhlas makamının sahibi olacaktır. Tevbe-i Nasuh'a insanlar Allah-u Teala tarafından davet edilir. Tevbe-i Nasuh o kişinin o güne kadar yer katlarını, zemin katı ve onun aşağısını izleyebilen kalp gözünü sıfırın ötesine çıkaracaktır. Birinci gök katından itibaren o kişinin ruhu, kalp gözü, 7 kat gökleri birer birer görecektir. Birinci kattaki kırda yapılan secde üzerindeki secde.
İkinci katındaki su arınma havuzları. Üçüncü katındaki köşk mescidin iki katı. Dördüncü katındaki Beytül Makdes'in aslı. Beşinci katındaki Beytül Haram'ın aslı. Altıncı katındaki Sıbkatullah olma. Allah'ın boyasıyla çok açık, yeşil, beyaz olan bir renge kişinin derileri çatlayarak derilerinin ulaşması. Bu renk fosfor yeşilidir. Kişi o noktada böyle bir hüviyete ulaşır. Sonra altıncı kattaki bu bütün derisinin derilerinin bu renge bürünerek çatladığı işlem tamamlanınca ona özel elbiseler giydirilerek yedinci katına çıkabilecek olan bir dizayn verilir. Fethi elbisesi giydirilir ve bu işlev Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsünün kenarında yapılır. Kürsü boşluktadır ve oradaki platformda bu kişi Kafkas elbiselerine çok benzeyen bir elbise giydirilerek yedinci katına çıkarılır. Yedinci katına çıkmak yetkisinin sahibi kılınır. Ve o kişi yedinci katına çıkabilenlerle beraber yedinci kata çıkacaktır. Yedinci kata ulaşan herkes için aynı şey söz konusudur. Yedi vakfalı altın zincire ulaşmak, bir kılıç darbesiyle onu ikiye bölmek, arkadaki yedinci katın altın kapısının açılması, içeri giriş, kapısı olmayan bir kocaman salon ve tavandan kapı olmaksızın tavan aşılarak kişinin kader yücelerine ulaşması. Sevgili kardeşlerim, bu noktadan sonra Ümmü Kitab'a varmak, oradaki 70 kişilik grubun arasına katılmak, geri kalanların sağa doğru yollarına devam etmeleri, Kudret Denizi'ne dalmaları, daha sonra Makam-ı Mahmut'a ulaşmaları ve her yerde bir kısmını bırakmaları. Burada Ümmü Kitap'ta 70 kişi kalır. Ötekilerde 5'er 6'şer kişi kalacaktır. Kariye çıkanlardan Devri İmamı'nın ruhu Makam-ı Mahmut'ta olacaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onunla beraber çıkmıştır. O da Divan-ı Salihinde oraya başkanlık etmek üzere girecektir. Geri kalanlar da onunla beraber bir kısmı orada şahitler olarak kalacaklardır. Geri kalanlar da zikir yücelerine ulaşacaklardır. Ve de ancak zikir hücrelerinde zikirlerini tamamlayabilmiş olanlar
birer birer Sitet-i Münteha'ya ulaşırlar. Oradan da arşa istiva etmiş olan Allah-u Teala'nın zatına ulaşırlar. Allah'ın zatında yok olurlar. İşte bu vuslattır. Allah'ın zatında yok olmaktır. Böyle bir işlevden sonra bir insanın ruhu o muhteva içerisinde Sitet-i Münteha'ya ulaşıp oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte ruh Allah'ın zatına ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olmuştur. Ve indi ilahide tekrar ayrılır Allah'ın zatından ve ona bir altın taht ihsan edilir. Bu taht boşlukta durur. Arşı tutan melekler onu tutarlar ama görünmezler. İşte sevgili kardeşlerim, bu noktaya ulaşan bir insan mutluluğun yarısını Allah-u Teala kendisini oraya çıkarmıştır. Allah-u Teala'nın ikramı olarak yaşamaya başlar. Nefsini Allah tezkiye etmiştir. Allah'ın ikramı olarak nefsinin yarısı afetlerden beri olduğu için, afetleri yok olduğu için mutluluğu yarı yarıya yaşayan bir insandır. Sevgili kardeşlerim, insanların bundan sonraki safhalarda yapacakları şey zikri %80'in ötesine geçerek fizik vücudu Allah'a teslim etmektir. Daimi zikre ulaşarak ulvi bulmaktır. Tövbe-i Nasuh'a davet edilerek muhlis olmaktır. Ve nihayet iradeyi Allah'a teslim ederek o ana kadar ulaştığı daimi zikrin tesbihe çevrilmesi, kişinin nurunun da o noktada iki olan nurun bir üçüncü nurla desteklenmesi ve kişinin irşat makamına irşada memur ve mezun kalandığı cümlesiyle tayin edilmesi. Ruhunu Allah'a teslim eden bir kişi mutluluğun %51'ini yaşar. Fizik vücudunu teslim eden kişi onun mutluluğu %80'i aşmıştır. Nefsini Allah'a teslim eden kişinin mutluluğu %100'e ulaşmıştır. O kişi kesintisiz bir mutluluğun içindedir. Öyleyse böyle bir mutluluk, kesintisiz bir mutluluk neyi ifade eder? O kişinin Allah'a iradesini teslim ettikten sonra irşad makamına tayini söz konusudur. İrşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle kişi irşad makamının sahibi kılınır. Nefsinin kalbinde afetler artık hiç yoktur. Onun için o kişi kimseye düşman olamaz. Kimseye karşı nefret besleyemez. O herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir şekillenme oluşur. Başkalarının en çok nefret ettiği insanlar onun en az sevdikleridir. Ama o nefret etmez. Nefret afeti veya afetlerden hiçbirisi onda mevcut değildir. Kaldı ki o iradesini Allah'a teslim ettiği, Allah'ın iradesini teslim ettiği ve nurunu üçe çıkardığı noktada
irşada memur ve mezun kılınır. Gerçek mürşitler onlardır ki Allah tarafından irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılınmışlardır. İşte birçok insan çıkıyor ortaya. Ve de irşat makamının sahibi olduklarını iddia ediyorlar. Ama Allah-u Teala'ya sorulduğu zaman cevap öyle gelmiyor. Sevgili kardeşlerim, onun için biz herkese şunu söylüyoruz. Bizim hakkımızda eğer insanların dedikodularına bakarak bir karar verirseniz, bu sizin Allah katında derecat kaybetmenize yol açar. Öyleyse ne yapmanız lazım? Bizi dinleyenler, bizi hacet namazı kılarak Allah'tan sormak mecburiyetindesiniz. Ancak Allah size doğru cevabı verecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, unutmayın ki Allah'a en yakın olanlar sevmeyi en üstün boyutta yaşayanlardır. Onlar severler ve hiç kimseden nefret edemezler. Bizim için de hiç kimseden nefret etmemiz mümkün olmadığı vakası bir kesin hükümdür. Hiç kimse bizim düşmanımız değildir. İnsanlar bize düşman olabilirler. Şeytan en büyük düşmandır. Cinlerden düşman olanlar vardır. Ama hiçbirisi de bize hiçbir şey yapamazlar. Bizim üzerimizde bir tesir sahası oluşturmaları mümkün değildir. Sadece bir tek sebeple Allah'ın muhafazası altında olduğumuz için. Yoksa bize ait olan bir güç değildir. Biz aslında kendimize ait olan bir değer taşımayız. Sizlere ulaştırdığımız her şey Allah'ın bize söyledikleridir. Bizim söylediklerimiz değildir. Biz böyle bir muhtevayı taşımayız. Kendimize ait bir şeyimiz yoktur. Sadece Allah bize tasarruf ettiği için sizlere bir değermiş gibi görülürüz. Böyle bir görüntü salt görüntüdür. Bir defa daha altını çizerek söyleyelim. Biz bir hiçiz. Allah'ın dünya üzerindeki telefonuyuz. O neyi söyletirse biz sadece onun bize söylettiklerini söyleyebiliriz. Şu anda da aynı şey söz konusu. Bilmemiz
bize ait olan bir ilim değildir. Allah'a aittir. İşte Allah'ın konuşturması sebebiyledir ki bugün dünyada insanların hiçbirinin ulaşmasının, yaşamakta olanlar arasında hiç kimsenin ulaşmasının mümkün olmadığı bir ilmin sahibi gibi görünürüz. Çünkü bizi konuşturan Allah'tır. Bu görüntüde de bize ait olan bir şey yoktur. Allah neyi dilerse biz sadece onu söyleyebiliriz. Allah Teala dilediği zaman bize geleceğe dair gerçekleri söyler ve eğer bizim sizlere bildirmemizi emrederse biz bunu yaptırdığı an o bizi konuşturduğu şekilde konuşabiliriz. Bugüne kadar sizlere söylediğimiz bütün hakikatler bizim sahip olduğumuz hakikatler değildir. Allah'ın bize sadece söylettiği hakikatlerdir. Hakikatlerin sahibi Allah'tır. Ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bizim de sahibimiz Allah'tır. Ama sizlerin sahibi biziz. Ona bizim vasıtamızla bağlanırsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayalım ki Allah Teala hepinizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, o zaman mutluluğu en üst boyutta yaşayanlardan olursunuz. Nefsinizin kalbindeki afetlerin azalmasına paralel bir seyir içinde hepiniz için mutluluk söz konusudur. İnsanlar vardır, bu dünyada bir ot gibi yaşarlar. Allah'a ulaşmayı dilemezler ve mutluluğu hiçbir zaman yaşayamazlar. Onların ilim adını verdiği statü içerisinde neye sahip olurlarsa olsunlar, nefs tezkiyesini yapmayan bir insan mutluluğun yarısına ulaşamaz, nefs tasfiyesini gerçekleştiremeyen bir insan mutluluğun tamamına ulaşamaz. Nefsinin kalbindeki nurlarla kişinin mutluluğu arasında %100 ilişki söz konusudur. Aynı oran söz konusudur. Nefsinizin kalbi yüzde kaç nurla dolu olursa o kadar mutlusunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki Allah Teala sizleri de seviyor. Seviyor ki bizimle berabersiniz. Güzellikleri size sizin gayetleriniz değil, o gayetleriniz seviyesindeki Allah'ın yardımı yaşatıyor. Gayret bu açıdan önemli mi? Elbette önemli. Çünkü o gayretlere bağlı olarak Allah Teala size devamlı hediyeler verir. Ve sizi mutluluğa doğru adım adım yüceltir. Ruhun tesliminde yarı yarı olan mutluluğunuz, nefsinizin tesliminde, fizik vücudunuzun tesliminde %80'i aşar.
nefsinizin tesliminde tamama ulaşır. Ve de gerçek anlamda mutlu olan bir insan olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ı herkes sevemez. Kendilerini sevdikleri için bir insan zikir yapabiliyorsa bu Allah'a olan sevgisinin oranını gösterir. Ne kadar zikredebiliyorsunuz Allah-u Teala'yı? İşte Allah'ı o kadar seviyorsunuz. Zikir bu sebeple bütün ibadetlerin en üstünüdür. Hem bir ölçü olduğu için hem de önce nefs tezkiyesini ve sonra nefsin tasfiyesini sağladığı için. Başka bir anahtar yok. Allah'a yakın olmak isteyen herkes nefsini tezkiye etmeye mecburdur. Bu tezkiyedir ki o kişiyi negatif bütün faktörlerden kurtaracaktır. Onu Allah'ın bütün güzelliklerine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, mürşide ulaşınca ikinci safhaya ulaşan tabiiyetle, ruhu Allah'a ulaştırmakla üçüncü safhaya ulaşan ve insana dünya mutluluğunun yarısını sağlayan bu muhtevada Allah-u Teala'nın ikramı odur ki bütün insanlar buraya kadar olanı Allah-u Teala'dan karşılıksız olarak almak yetkisinin sahipleridir. Herkese kapılar ardına kadar açıktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu Allah'ın nimetidir, hediyesidir. O kişiye verdiği bir mükafattır. Bütün insanlar için bu kapı çalışır. Önemli olan ondan sonrasını tamamlayabilmektir. Ama kişi derse ki benim için bu yeter. Ben dünya mutluluğunun yarısına razıyım. Cennetinde madem ki cehenneme de gitmeyeceğim. Üçüncü kat cennette elde etmişim. Ben bu zikir seviyesinde devam ederim. Ve de bir ömür boyu bunu bu mutluluğu, dünya mutluluğunun yarısını sağlarım. Yarısında da biraz mutsuz olurum ama çok önemli değil. Üçüncü kat cennetine de giderim diyorsa bir insan bunu gerçekten sağlayabilir. Yani bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi bu konu için yeterlidir. Allah onu kendisine ulaştıracaktır, onun ruhunu. Allah o kişinin nefsini tezkiye edecektir. Nefsinin kalbi 150'den fazla nurlarla dolduğu için o kişi yarı yarıya bir mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte sizlerle beraber geçirdiğimiz bir güzel sohbet daha burada hamdolsun ki tamamlandı. Konumuz mutluluktu. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberliği yaşıyoruz. Bu konuşmayı dinleyen herkes, ister kardeşimiz olsun, ister olmasın, isterse bize çok kızanlardan birisi olsun. Hepinize sesleniyorum. Şartlarınız ne olursa olsun, bize nasıl bir bakış açısının sahibiyseniz, öyle olsun. Ama biz sizi bize ne kadar kızarsanız kızın gene çok seviyoruz. Sevgi mi? Allah-u Teala'nın bize öyle sağlam bağlarla bağladığı bir duygu ki bunu aşıp da nefret etmek imkanına sahip değiliz. Bizi sevenleri de severiz. Bizi sevmeyenleri de severiz. Bir adım daha öteye gidelim. Bizden nefret edenleri de severiz. Ve en çok onlar için uğraşırız. Onların kurtulması için. Çünkü en büyük hatayı onlar yapıyor sevgili kardeşlerim. En çok kaybedenler, kurtuluşları mümkün olmayanlar, onlar. Sevgili kardeşlerim, biz şimdi desek ki biz bu devrin imamıyız. Bu kardeşlerimiz bizim karşımızdalar ve hayır diyebilirler. Buna hayır diyenler, size bir sorumuz var. Hiç Allah'a sordunuz mu? Boy abdesti alıp hacet namazı kıldınız mı? Bizi Allah'tan sordunuz mu? Bir defa, iki defa, üç defa, yedi defa sordunuz mu? Cevap alamayan tekrar tekrar sormalı. Evvela şunda antat kalalım. Allah insanları aldatır mı? Mutlaka doğruyu söyler, öyle değil mi? Öyleyse neden bizi cevap alamasanız bile tekrar tekrar cevap alıncaya kadar Allah'a sormuyorsunuz da hakkımızda zanlar besliyorsunuz sevgili kardeşlerim. Sizin bakış açınız bizimkinden farklı olabilir. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun bir durum. Herkesin Allah'a yakınlık derecesine göre bir bakış açısı vardır. Olaylara, söylenenlere, yazılanlara, ilme, biz bu dünyadaki Allah'ın öğretisinin en üst seviyedeki öğrencisiyiz. Çünkü bu devrin imamıyız. Ha. Siz buna inanmayabilirsiniz. Tamam, güzel. Ama bir sualimiz var, yeter mi?
İnanmamak yeter mi? Tahkik etmek mecburiyetinde değil misiniz? Neden bunu yapmıyorsunuz? Kimliğimiz açık ve kesin bir kimlik. Allah Teala Duhan Suresi'nin 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. ayetlerinde bir zamanlar 1986 yılından bahsediyorum. Oluşan bir ceviz kabuğu olayını anlatıyor. Bizi halkın nazarında küçük düşürmek için gayret sahibi olan dört tane profesör bir araya geldiler ve bizi davet ettiler. Biz de her zaman olduğu gibi davete icabet ettik. Ve orada bize kurulan tuzak ortaya çıktı. Dört profesör, dört ayrı yönden bize konuşma hakkı vermeksizin bizi fırçaladılar. Hay Allah razı olsun onlardan. Neden öyle söylüyoruz? Her zaman öyle söylüyoruz. Kim başkasına hangi kötülüğü işlerse aslında bu kötülüğü ona karşı işlememiştir. Kendisine karşı işlemiştir. Çünkü kime haksız bir davranışta bulunursak derecat kaybederiz. Ne olur? Kıyamet günü hesaba çekiliriz sevgili kardeşlerim. Kazandığımız dereceler kaybettiğimiz derecelerden fazlaysa o zaman gideceğimiz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Kazandığımız dereceler kaybettiğimiz derecelerden azsa o zaman da gideceğimiz yer mutlaka cehennemdir. Öyleyse sorabilir miyim? Nereye gitmek istersiniz? Eğer cennete gitmek istiyorsanız madde bir, Allah'a ulaşmayı, yani ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Bizim bu Allah'a ulaşmayı sözü, Allah'a ulaşmak sözü, bir takım üçkağıtçılar tarafından Allah'laşmak olarak lanse edilmek istendi. Akılları sıra böyle bir kelime oyunuyla bizi sevenler arasında küçük düşüreceklerdi. Olur mu sevgili kardeşlerim yani? Böyle bir tuzak, çok safiyane bir tuzak olmuyor mu? Kimi aldatıyorlar? Kimi aldatabileceklerini zannediyorlar? Ah sevgili kardeşlerim ah! Bu Allah'ın karşısında olan insanlar nasıl bu kadar pervasız olabiliyorlar, korkusuz olabiliyorlar? En çok buna hayret ediyorum. Ceviz kabuğu olayı bizim Allah'ın Resulü olduğumuzu kesinleştirmiştir. Allah'ın Resulüne karşı cephe alan herkes şeytanın tarafında değil mi sevgili kardeşlerim? Bize atılan İftiraları biz açıklamak gereğini duymuyoruz. Hepiniz birçok yerde buna şahit oluyorsunuz. Ama görüyorsunuz ki biz böyle küçüklüklere cevap vermeyiz. Allah katında bizi karalamaya çalışarak derecat kaybedenler, onlara da acırız sevgili kardeşlerim.
Onların da kurtulmalarını isteriz. Elimizden gelse onları da kurtarırız. Ama kabağın sahibi müsaade etmiyor. Fıkrayı hatırladınız değil mi sevgili kardeşlerim? Bir mürşidin önünde başını sıfır numarayla kazıtmış birisi de mürşidin elini öpüyor. O sırada oraya gelen bir beyoğlu, Osmanlı devrindeki bir olaydan bahsediyoruz. Bu sıfır numarayla başını kazıtmış olan el öpen bu delikanlının yanına geliyor. Bir fiske vuruyor kafasına. Ve diyor, kabak oldu mu? Sonra da atına biniyor. Üzengiye ayağını atıyor. At harekete geçiyor. İkinci ayağını atamadan ayağa kayıyor ve ayağı orada üzengide, vücudu da yerde sünerek at durana kadar taştan taşa onu vuruyor. Ve o sırada olayı gözetleyen, bu olaya şahit olan tarafsız birisi soruyor başı kabak olana. Tamam diyor, anladım ama bu ceza ağır olmadı mı diyor. O başı kabak olan da diyor ki, kabağın sahibi böyle takdir etmiş diyor. Biz kabağın kendisiyiz. Bir karşı çıkmamız söz konusu olmadı. Ama kabağın sahibi buna müsaade etmiyor diyor. Sevgili kardeşlerim, hakkı ve hakikatleri en güzel şekilde tespit etmek, görmek hepimize vazife değil mi? Allah Teala bize kendimizi müdafaa etmek konusunda pek bir şey söyletmedi. Doğrusunu isterseniz bizim de talebimiz olmadı. Aslında olmaz da. Çünkü biz onun tasarrufu altındayız. Ne yaparsak sadece onun yaptırdığıdır. Birisi çıkıp da bize sen bu devrin imamı değilsin, Resul de değilsin diyemez. Ayetleri 14 asır evvel koymuş Allah-u Teala bizim konudaki Kur'an ayetleriyle ispatımız söz konusu. Resul dedi ki, benim kavmim Kur'an'ı terk ettiler. Var mı dünyada başka bir Resul? Böyle bir şey söylemiş olsun. Biz böyle demedik mi? Kur'an terk edilmiş. Hele en çok üzerine durduğumuz iki tane ayet hidayeti ortadan kaldırması itibariyle son derece önemli. Birisi innel hüda hüdallah. Birisi inne hüdallahi hüvel hüda. Birincisini söyleyelim evvela. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. İkincisini söyleyelim. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir.
Netice itibariyle ikisi de insan ruhunun o kişi hayattayken Allah'a ulaşmasının hidayet olduğunu en açık bir lisanla ifade ediyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, dikkatle bir noktanın üzerinde temerküz edelim. Yoğunlaşalım. Türkiye'de kırktan fazla Kur'an meali var. Kırktan fazla ayrı kişinin hazırladığı Kur'an meali. Bu Kur'an meallerinin hepsinde bu iki ayet-i kerime. İnnel hüda hüdallah ve inne hüdallahi vel hüda. Bu iki ayet-i kerime hep hidayet doğru yoldur şeklinde açıklanmış. İki ayette de ister innel hüda hüdallah olsun, yani inne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Veya inne hüdallahi hüvel hüda, inne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir. İkisinde de ifade son derece açık olarak Allah'a ulaşma keyfiyetinin hidayet adını aldığı ifade buyurulmuş Allah Teala tarafından. Ama sevgili kardeşlerim, Türkiye'deki bizim Kur'an-ı Kerim'imiz hariç bütün Kur'an-ı Kerim mealleri bu iki ayet-i kerimeyi hidayet doğru yoldur şeklinde Türkçeleştirmişler. Şimdi burada durmamız lazım biraz. Ne doğru kelimesi ne de yol kelimesi iki ayette de mevcut değil. Burada hepinizi dikkate davet etmemiz lazım gelen nokta, bizim Kur'an-ı Kerim'imizin dışındaki bütün Kur'an-ı Kerimlerin aynı hatayı işlemeleri. Bu ne ifade eder sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Bu hidayetin yok edilmesi anlamına gelir. Hüda, hidayet demek. İnne muhakkak ki el hüda, hidayet. Hüve işte o. El hüda. İnnel hüda, hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda, hidayet, hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Açık ve kesin bir şekilde hidayet diyor Allah Teala, insanın ruhunun vücudundan ayrılarak seyrisülük isimli bir yolculukla 7 tane gök katını aşması, Allah'ın zatına ulaşması ve Allah'ın zatında yok olmasıdır. Ruhun Allah'a tekrar ulaşmasıdır. O kişiye ruh nereden geldi? Doğarken Allah Teala ona, bütün insanlara olduğu gibi ruhundan üfürdü. Öyleyse Allah Teala ruhundan üfürüyor ve kişi ruh sahibi oluyor. O fizik vücut ruh sahibi oluyor. Ama

Osmanlı İmparatorluğu'nda ruhun Allah'a ulaşması hemen hemen herkesin temel göreviydi. Tarikatlar her tarafta faaldi. Her topluluk ayrı bir tarikat içerisinde ama hepsi Allah'a doğru yolculuk yapıyorlardı.

Yeniçeriler ayrı bir tarikatın sahibiydiler. Sipahiler ayrı bir tarikatın sahibiydiler. Esnaf ayrı bir tarikatın sahibiydi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, herkes tasavvufu yaşıyordu. Herkesin mürşidi vardı. Ne olur bir insan tasavvufu yaşarsa, daha tasavvufa adım attığı an cehennemden kurtulur. Kim bir mürşide kalpten tabi olursa, o mutlaka Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen birisidir. Çünkü tasavvufun gayesi ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimidir. Bu teslimlerden ruhun teslimi herkes için son derecede kolay, hatta Allah'ın bizatihi vücuda getirdiği bir sonuçtur. O kişinin yapacağı şey sadece Allah'a ulaşmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Sevgili kardeşlerim, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek, cehennemden kurtulmanın ilk adımını teşkil eder. Allah Teala bu noktada sadece o kişinin kalpten bir dilekle mi, yani kalbi dilekle mi bunu istediğini, yoksa bunu bir oyun, bir eğlence mi tahakkuk ettiğini, tahayyül ettiğini değerlendirir. Allah herkesi affetmek için vesile arar. Ve de kim gerçekten Allah'a ulaşmayı dilerse, o dileyen kişiye mutlaka Allah Teala onun mürşidini gösterecektir. O kişi de bu mürşide karşı sevgi oluşmasını gene Allah sağlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, mürşid sevgisi Allah sevgisinin doğurduğu bir sonuçtur. Mürşit kimdir? İrşad edendir. İrşattan murat nedir? İrşattan murat, o kişinin önce ruhunun, sonra fizik vücudunun, sonra nefsinin, en sırada iradesinin Allah'a teslimidir. Bu noktaya ulaşan kişi, irşad etme yetkisinin de sahibi kılınır Allah Teala tarafından. Sevgili kardeşlerim,

Allah için olmak, Allah için yaşamak aslında başka insanların mutluluğu için yaşamak anlamına gelir. Kim kendisi için yaşıyorsa orada problem kendisini gösterir. O kişi mutsuz bir insandır. Çünkü kendisi için yaşayan bir insan nefsinin afetlerinin tesiri altındadır. Öyleyse niçin yaşamalıyız? Allah için yaşamalıyız. Öyleyse niçin yaşamalıyız? Başka insanlar için yaşamalıyız. Başka insanları mutlu etmeye kendimizi adamalıyız. Eğer Rabbena hep bana dersek, o zaman başkaları için yaşamayız, kendimiz için yaşarız. Sevgili kardeşlerim, bu kadar basit matematik olarak hikayenin dizayn edilmesi ve yerlerine oturtulması ama özellikle din adamlarımız bunu bir türlü yerlerine oturtamadılar. Öyle bir din anlayışı düşünün ki asırlardan beri İslam'ın 5 şartına indirgenmiş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. 5. Bir daha sayıyorum. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. 5 tane şart. Diyorlar ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Bu 5 tane şartı gerçekleştirirsen ne olur diye soruyorsunuz. Gerçekleştirirsek ne olur? Gerçekleştirirsen bu 5 şartın sahibi bir süre cehennemde yanacaktır ama oradan çıkıp mutlaka cennete gidecektir. Şimdi burada hem feriz var hem lahana turşusu var. Sevgili kardeşlerim, daha bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an cehennemden kurtulmuştur. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Eğer Allah Teala bize bunları öğretmeseydi, bu kadar büyük kolaylıkların mevcut olduğunu biz de size öğretebilir miydik? Şimdiye kadar bizim kendimizden bir kelime ilave ettiğimizi gördünüz mü Allah Teala'nın söylediklerinden sevgili kardeşlerim? Biz sadece Kur'an-ı Kerim ne söylerse onu anlatırız. Gerisi bizim ödevimiz değildir. Herkes dilediği şekilde yorumlar. Ama sözün Allah'ın sözü olması bu çok önemli bir şey. İşte Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka cennete gireceğini söylüyor. Mürşitlerine bunu yaptıktan sonra, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra hacet namazını kılıyor kişi. Allah'tan mürşidini soruyor. Ne yapıyor? Gecenin 12'sinden sonra kalkıyor. Ne yapıyor? Boy abdesti alıyor. Ondan sonra hacet namazı kılıyor. Ve Allah'tan mürşidini istiyor. Bir göremez, iki göremez ama mutlaka Allah Teala o kişiye mürşidini gösterecektir. İşte o kişi eğer Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşır da tabi olursa o zaman bir kapının açıldığını görecek. Bir altın kapı açılacak ve kapıdan içeri girecek kişi.
Hayır, fizik vücuduyla değil. Allah Teala ya rüya ile gösterir ya da rüyanın da dışında kalp gözüyle gösterir. Sevgili kardeşlerim, bütün güzellikler insanlar için. Her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki. O zaman bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah'a yaklaşmanın ilk adımıdır. Arkası mutlaka gelecektir. Allah o kişiye hacet namazını kıldıracaktır, sevdirecektir ve mürşidini Allah'tan sormasını temin edecektir. Yeter mi? Bunu temin eden Allah'ın muradı nedir? Mürşidini göstermek. O kişi hacet namazını kılıp da mürşidini görmeyi Allah-u Teala'dan dilediği zaman Allah-u Teala ona mürşidini gösterir. Bu Allah-u Teala'nın hediyesidir. Biz öyle bulduk mürşidimizi. Bize tabi olanlar da bize öyle ulaştılar. Allah'tan sorarak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, İnsanlar öyle büyük hatalar yapmışlar ki herkesin cehenneme girmesi için sanki özel surette zemin hazırlamışlar. Elbette böyle olmadı. Özel surette insanlar zemin hazırlamadılar. Ama şeytan hazırladı zemini. Ne yaptı? İnsanlara İslam'ın 5 şartını öğrenmelerini sağladıktan sonra davetiye geçmelerine engel olmaya çalıştı. Davetiye nasıl geçecekti kişi? Hacet namazını kılacaktı ve Allah'tan mürşidini soracaktı. İşte bize ulaşanlar hep Allah'tan mürşidlerini sorup Allah'ın bizi göstermesi haliyle, sebebiyle girenlerdir. Öyleyse son derece ciddi bir olaydan bahsediyoruz. Kim olursanız olun. Eğer boy abdesti alıp da gece saat, şimdiki saatle birden sonra hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidinizi sorarsanız, sözüme dikkat edin, burası çok önemli. Eğer mürşit istiyorsanız, bir mürşide ulaşmak kalbinizin gerçekten dileğiyse Allah-u Teala size mutlaka mürşidinizi gösterecektir. Burada yeni bir olayla karşılaşacaksınız. Mürşit sizin ulaşabileceğiniz bir noktada kuvvetle olabilir. En üstün ihtimal olur. Allah-u Teala herkese bir mürşit ezelde tayin etmiştir. Ama ona onun dostları vasıtasıyla gidilebilir. Doğrudan kendisine de ulaşılabilir. Her tarikatın içinde sadece devrin imamı değil, sadece o tarikatın başındaki mürşit değil, ona bağlı olanlardan da birçoğu zaman içerisinde mutlaka başkalarına el vermek yetkisinin sahibi olurlar. İşte bizim aramızda da, bizim dışımızda birçok kardeşimiz şu anda el vermek yetkisinin sahibidir. Erkeklerden de, hanımlardan da. Bunlar ne ifade ediyor? Bunlar bizim toplumumuzun durmuş, oturmuş, her şeyi yerli yerine yerleşmiş bir
muhteva taşıdığını. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın. Rahmetli Özal'ın rahmetli olmadan evvel söylediği çok önemli bir söz vardı. Sadece meyve veren ağaçlar taşlanır diyordu. Onu da taşladılar. Adnan Kahveci'yi de taşladılar. Ve onlar rahmetli oldular. Sevgili kardeşlerim.

Allah için yaşamak hepimizin üzerine vazifedir. Bunun bir başka ifadesi başkaları için yaşamaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, herkes de mutlaka başkalarına fayda sağlayabilecek olan bir taraf mevcuttur. Mutlaka mevcuttur. Allah Teala herkese ayrı ayrı kabiliyetler verir. İşte marifet odur ki bir insan kendisini başkalarına adasın. Başkalarının mutluluğu için yaşamaya başlasın. Bunun temelinde sevgi vardır sevgili kardeşlerim. Bunun temelinde Allah vardır. Allah'ı seven insanları da sever. Da düşmanlarına da kızamaz. Bu Allah sevgisinin boyutuna bağlıdır. Sevgili kardeşlerim, o bilir ki kim ne yaparsa karşılığı ona mutlaka ödetilir. Hayır işlemişse derecat kazanır. Şer işlemişse derecat kaybeder. Olay bitmiştir. Herkesin harekat planında neyi yapmak istediği ve neyi yapabildiği açık bir şekilde kiramen katibin melekleri tarafından bilinir. Çünkü kiramen katibin meleklerinin birinci grubu iki melek olayları üç boyutlu filme alırlar. Diğer iki melek de düşünceleri gene üç boyutlu olarak filme alırlar. Kişi ne düşünmüştür? Bu düşüncenin karşılığında hedefi nedir? Düşünce hedefi belli eder. Kesin bir şekilde belli eder. Hiç kimsenin karşı çıkamayacağı bir şekilde. İşte kişi neyi düşünmüştür ve hangi olayı vücuda getirmiştir? O olayın vücuda gelmesindeki saik, sevgili kardeşlerim, sürücüyle birlikte, şahit de bir sürücüyle birlikte. Öyleyse bir fizik olarak dışarıdan olayları filme alan bir grup melek var. İki kişiden oluşuyor. Bir de kişinin bu olayı vücuda getirirken hangi düşüncelerden hareket ettiğini gösteren ikinci bir grup var. Ve ikisi de görev yapıyor. Ve sevgili kardeşlerim, doğrulara ancak böyle ulaşılır. Ve de kişinin kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazlaysa o kişinin gideceği yer cennettir. Kişinin kaybettiği dereceler kazandıklarından fazlaysa o zaman da cehennemdir. Bir defa cehenneme giren cehennemden çıkamaz. Cennete giren de ebediyen cennette kalır. Hiç kimsenin bir süre cehennemde kalıp oradan çıkıp da cennete girmesi kuyruklu bir yalandır. Kur'an-ı Kerim'de bütün ayetleri teker teker inceledik bu konu, uzun bir konu. Ve kesin olarak bunu söyleyebilecek durumdayız. O vasfın, o yeteneğin, o ilmin sahibiyiz. Sevgili kardeşlerim, bizim Allah ile olan yakınlığımız birçok insanı fena halde sinirlendiriyor. İyi de bunda bizim hatamız ne? Söyler misiniz? Ey bize kızanlar!
Allah Teala bize bu imkanları vermişse, Allah Teala devrin imam olarak bizi seçmişse bizim kabahatimiz ne? Neden bize tahammül edemiyorsunuz? Evvela size ne yaptık? Sevgili kardeşlerim, insanlar kaba kuvvetle ya da bağırarak, çağırarak bir yerlere ulaşabileceklerini zannediyorlar. İnsanları kandırabilirler. Ama onlara soruyoruz. Allah'ı kandırabilir misiniz? Allah Teala sizin hangi olayları hangi şekilde değerlendirdiğinizi şeytanla nasıl bir alışverişin içinde olduğunuzu bilmez mi? O zaman sevgili kardeşlerim, karşımızda olanlar çok ciddi bir tehlike içinde olduklarını biliyor olmalılar. Onlara ne yazık ki acımaktan başka hiçbir şey yapamıyoruz. Çılgın gibiler. Allah Teala onların içinden geçenleri, neden öyle yaptıklarını bir bir bize anlatıyor. Ama biz bunları kimseye söylemek yetkisinin sahibi değiliz. Sevgili kardeşlerim, bize düşman olanların seviyesine inmek yetkisinin sahibi değiliz. Allah Teala bizi onlarla mücadele edelim diye risaletle görevlendirmedi. İnsanları hidayete erdirelim diye risaletle görevlendirdi. Öyleyse ceviz kabuğu olayı sebebiyle hiç kimse bizim bu devrin Resulü olduğumuzu inkar edemez. Böyle bir durumda Allah'ın Resulüne karşı bir iftiralar demesi ard arda sahneye çıkmaktadır. Ama unutuyorlar sevgili kardeşlerim. Biz Allah'ın muhafazası altındayız. Allah ileyiz. Ve onlara kızamayız. Onlar için Allah'a, onlara ceza versin diye dua etmek yetkisinin de sahibi değiliz. Allah Teala bugüne kadar hiç bize böyle bir imkan, böyle bir olasılık sunmadı. Bizim aleyhimizde onca kişi onca söz söyledi, ağza alınmadık şeyler söylediler. Ama biz onlara kızmak imkanının bile sahibi değiliz sevgili kardeşlerimiz. Bizim iplerimiz Allah'a aittir. Allah bizi nasıl isterse öyle hareket ettirir. Biz kendiliğimizden hiçbir şey yapmak yetkisinin sahibi değiliz. Bu devrin imamıyız ve tasarruftayız. Söylediklerimizden birçok kişi pek bir şey anlamamıştır muhakkak. Olabilir. Ama bu realiteyi değiştirmez. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hep bize karşı olanları affetmesi için
yalvarıyoruz. Onlara karşı kin tutabilecek olan bir kalbin sahibi değiliz. İnsanlara kızamadığımızı bizi yakından tanıyan herkes bilir. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Dünya mı Allah mı? İnsanlara göre Allah'a yönelmek gerekli mi? Pew Araştırma Merkezi'nin Bahar Küresel Tutum anketi sonuçlarına göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi bir insan olmak için gereklidir demiş. Gelir seviyesi arttıkça Allah'a yönelme eğiliminin oranın düştüğü gözleniyor. ABD yüksek gelir seviyesi insanların oranı %46, düşük gelir seviyesi olan insanların oranı %33. İsrail yüksek gelir seviyesi %56, düşük gelir seviyesi %32. Arjantin yüksek gelir seviyesi %68, düşük gelir seviyesi %48. Bulgaristan yüksek gelir seviyesi %58, düşük gelir seviyesi %39. Rusya yüksek gelir seviyesi %43, düşük gelir seviyesi %32. İtalya yüksek gelir seviyesi %35, düşük gelir seviyesi %24. Şimdi bu araştırmaya göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi insan olmak için gereklidir demiş. Bizi yaratan Allah'tır. Allah bizi insanları çok seviyor. Yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada yarattığı varlık insandır. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan bütün mahlukattan üstün. İnsan yarattığı mahlukatın içerisinde Allah'ın en çok sevdiği varlık. En sevdiği varlık olan insan için Allah'ın tek dileği var. İki cihan saadeti. Hem bu dünyada huzur ve mutluluk içinde bir hayat, hem ölüm sonrası hayatta da 7 cennetin sahibi olması. Bunun anahtarı ne? Ancak Allah'a yönelmek, ahlaklı iyi bir insan olmakla mümkündür. Allah'a yönelmek bir dilektir. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah'a yönelmenin münib enab fiilleriyle tarif edildiğini ve 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala bu yönelmeyi açıkladığını görüyoruz. İşte öyleyse Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, takva sahibi olmayan, Allah'ın yoluna tabi olmayan, şeytana kul olmaktan kendisini kurtarmayan, Allah'a yönelerek Allah'a teslim olmayan ve bütün bu ayetler bizi asla mürşide ulaştıramaz. Ancak kimler mürşide ulaşabilir? Kimler için mürşit var? Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenler için mürşit var. Onlar mürşitlerine tabi olmaları halinde nefs seskesi ve tasfiyesiyle Kur'an ahlakıyla alaklanırlar. Kur'an ahlakı Allah'ın ahlakıdır. Allah'ın ahlakıyla alaklanmak iki cihan saadetinin de sahibi olmaktır. İşte 14 asır evvel birbirinin can düşmanı bedeviler kanlı bıçaklıyken, kız çocukları diri diri gömerken, alabildiğine fıçırlarla içki içerken, her türlü cahiliye hükmü aralarında yaşanırken, hidayet güneşi olan Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in Allah tarafından tayin edilmesiyle kendisine indirilen Kur'an-ı Kerim'deki hükümleri bir bir kanun şeklinde sahabeye öğretmesiyle çok kısa süre içerisinde hepsi asr-ı saadete ulaştılar. 7 safayı yaşayarak hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Zümer'i 17. Hepsi mürşitten hasıl olan Nebire Sultanı Peygamber'imize tabi oldular. Mümtehin 12. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Rahat 21. Hepsi fizik vücut teslimine ulaştılar. Alimran 20. Hepsi nefs teslimine ulaştılar. Zümer 18. Hepsi ihlasa ulaştılar. Bakara 139. Hepsi iradelerini teslim ettiler. Tövbe 100. Ve böylece insanlar içerisinde parmakla gösterilen örnek insanlar oldular. Hatta bugün onların yerini tutacak kimse bile yok. Öyleyse Allah'a yönelmek önemli, çok çok önemli. İnsan olmanın yegane şartıdır Allah'a yönelmek. Allah'a yönelmek, güzel ahlaklı insan olmak istiyorsak, Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, tasavvufu yaşamamız lazım. Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, 7 sabah 4 teslimle Allah'a teslim olmak, tasavvufun bütününü oluşturuyor. Tasavvuf, Kur'an ahlakıyla ahlaklanarak, teslim-i külliyle Allah'a teslim olmak, ahiret ve dünya saadetinin tamamını yaşamaktır. Allah hepinizden razı olsun.

Hicr suresi Mekke'de nazil olmuştur. 99 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. İşte bunlar kitabın ve Kur'an-ı Mübin'in açıkça beyan edilmiş Kur'an'ın ayetleridir. İhtimal ki kafirler keşke Müslüman teslim olanlar olsaydık diye temenni edecekler. Onları terk et, bırak. Yesinler ve metalansınlar, faydalansınlar. Ve emeller onları oyalasın, meşgul etsin. Fakat yakında bilecekler. Ve biz hiçbir ülkeyi onun malum bilinen bir kitabı olmaksızın helak etmedik. Hiçbir ümmet ecelini evvele alamaz ve tehir edemez, geciktiremez, sonraya alamaz. Ve ey kendisine zikir indirilen, gerçekten sen mutlaka mecnunsun, delisin dediler. Eğer sen sadıklardansan, bize melekleri getirmen gerekmez miydi? Biz hak ile olmaksızın melekleri indirmeyiz. O takdirde onlara mühlet de, zaman da verilmez. Muhakkak ki zikri, Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik. Onun koruyucuları da mutlaka biziz. Ve andolsun senden önce evvelki toplumlara da Resuller gönderdik. Onlara hiçbir Resul gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar. İşte böylece onu alay etmeyi mücrimlerin kalplerine sokarız. Evvelkilerin sünneti, adeti gelip geçtiği halde onlar ona, Resul'e iman etmezler. Ve onlara semadan bir kapı açsak, böylece oradan yükselseler, çıksalar bile. Mutlaka sadece gözlerimiz bağlandı, engellendi, gerçeği göremiyoruz. Hayır, biz büyülenmiş bir kavimiz demiş olacaklar. Andolsun ki biz semada burçlar kıldık ve bakanlar için onu süsledik. Ve biz onu taşlanmış, kovulmuş şeytanların hepsinden muhafaza ettik. Ancak kim duyma hırsızlığı yaptıysa, gaybi bilgileri çalmak istediyse, o zaman onu açıkça yakıcı bir ateş parçası takip etti. Ve yeryüzü, onu uzattık, yaydık ve oraya büyük dağlar koyduk. Ve orada her şeyden, bütün bitkilerden mevzun, ölçülü, birbiriyle orantılı olarak bitkiler yetiştirdik. Orada sizin için de, sizin rızıklandırılanlar olmadığınız kimseler için de maişetler, geçim kaynakları kıldık. Hazinesi bizim yanımızda olmayan hiçbir şey yoktur. Malum, bilinen bir kaderi takdir edilmiş miktarı olmaksızın onu indirmeyiz. Ve biz rüzgarları yağmur yüklü olarak gönderdik. Böylece semadan su indirdik de sizi onunla suladık. Ve onun suyun hazinelerini, denizleri, nehirleri, toprak altı ve toprak üstü su kaynaklarını, gölleri oluşturan siz değilsiniz. Ve muhakkak ki biz, sadece biz hayat veririz. Ve biz öldürürüz. Ve varis olanlar da biziz. Andolsun ki sizden evvelkileri biliyoruz. Ve andolsun ki sonrakileri de biliyoruz. Ve muhakkak ki senin Rabbin, o onları haşreder, huzurunda toplar. Muhakkak ki o hakimdir, alimdir. Andolsun ki biz insanı hameyn mesnun olan salsalinden, standart insan şekli verilmiş ve organik dönüşüme uğramış salsalinden yarattık. Ve can, onu daha önce semumun ateşinden yarattık. Rabbin meleklere şöyle demişti. Ben mutlaka hameyn mesnun olan salsalinden, standart insan şekli verilmiş ve organik dönüşüme uğramış salsalinden bir beşer, insan halk edeceğim. Artık onu dizayn edip içine ruhumdan üflediğim zaman hemen ona secde ederek yere kapanın. Böylece meleklerin hepsi birden toplu olarak secde etti. İblis hariç. Secde edenlerle beraber olmaktan direnerek kaçındı. Allahü Teala şöyle buyurdu. Ey İblis! Sen niçin secde edenlerle beraber olmadın? İblis,
Ben Hameyn Mesnun, standart bir şekil verilmiş, organik dönüşüme uğramış olan salsalinden halkettiğin bir beşere secde etmem, eden olmam, dedi. Allahü Teala şöyle buyurdu: hemen oradan çık. Muhakkak ki sen bu sebeple kovuldun. Ve muhakkak ki lanet, din gününe karşılıkların, ceza veya mükafatın verildiği güne kadar senin üzerinedir. İblis, Rabbim, öyleyse bana beyaz gününe, diriltilecekleri güne kadar zaman ver, dedi. Allahü Teala şöyle buyurdu: öyleyse sen gerçekten mühlet, süre verilenlerdensin. Malum olan, bilinen vaktin gününe kadar. İblis şöyle dedi: Rabbim, beni azdırmandan dolayı onlara mutlaka yeryüzünde azgınlığı süsleyeceğim ve mutlaka onların hepsini azdıracağım. Ancak onlardan muhlis olan kulların müstesna. Allahü Teala şöyle buyurdu: İşte bu bana yönlendirilmiş, bana ulaştıran yoldur. Azgın olanlardan, ivaya düşürdüklerinden sana tabi olan kimseler hariç muhakkak ki benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın, gücün yoktur. Ve onların hepsine vaat edilen yer elbette mutlaka cehennemdir. Onun cehennemin 7 kapısı vardır. Her kapı için onlardan taksim edilmiş, bölünmüş bir grup vardır. Muhakkak ki takva sahipleri cennetlerin içinde ve pınarlar başındadırlar. Emin olarak selam ile oraya, cennete girin. Ve onların göğüslerinde kinden ne varsa çekip çıkardık. Onlar kardeş olarak karşılıklı tahtlar üzerindedirler. Onlara orada bir yorgunluk dokunmaz ve onlar oradan çıkarılacak değildirler. Kullarına haber ver. Muhakkak ki ben gafurum, mağfiret edenim ve rahimim, rahmet edenim, rahmet nuru gönderenim. Ve muhakkak ki benim azabım, o elim çok acı bir azaptır. Ve onlara İbrahim aleyhisselamın misafirlerinden haber ver. Onun yanına girdikleri zaman selam olsun dediler. İbrahim aleyhisselam şöyle dedi: gerçekten biz sizden korkuyoruz. İbrahim aleyhisselamın misafirleri şöyle dediler: siz korkmayın. Muhakkak ki biz seni bir alim, bir erkek çocukla müjdeliyoruz. Bana ihtiyarlık gelmişken mi beni müjdeliyorsunuz? Böyleyken ne ile müjdeliyorsunuz, dedi. Biz seni hak ile müjdeledik. Artık ümit kesenlerden olma, dediler. Dalalette olanlardan başka kim Rabbinin rahmetinden ümidini keser, dedi. Şöyle dedi: ey elçiler, bundan sonra sizin konuşacağınız konu nedir? Muhakkak ki biz mücrim, günahkar bir kavme gönderildik, dediler. Lut'un ailesi hariç, muhakkak ki biz onların hepsini mutlaka kurtaracağız. Onun hanımı hariç. Çünkü onun mutlaka geride kalanlardan, helak olacaklardan olmasını takdir ettik. Böylece gönderilmiş olan resuller, elçiler Lut'un ailesine geldiği zaman. Lut aleyhisselam şöyle dedi: muhakkak ki siz tanınmayan bir kavimsiniz. Yabancı bir topluluksunuz. Hayır, biz onların hakkında şüphe ettikleri şeyle sana geldik, dediler. Ve biz sana hakkı getirdik. Ve muhakkak ki biz sadıklarız, doğru söyleyenleriz. Hemen ailenle gecenin bir kısmında yürüyerek yola çıkın. Onların arkasından onları takip et. Sizden hiçbiriniz arkasına dönüp bakmasın. Ve emrolunacağınız yere gidin. Ve onların arkası kesilmiş, nesli tükenmiş olarak sabahlayacakları, helak olup yok olacakları emrini ona bildirdik. Ve şehir halkı birbirini müjdeleyerek geldi. Lut aleyhisselam şöyle dedi: muhakkak ki bunlar benim misafirlerimdir. Artık beni mahcup etmeyin, utandırmayın. Allah'a karşı takva sahibi olun, sakının. Beni alçaltmayın, rezil etmeyin. Biz seni el alemin başkalarının işine karışmaktan nehyetmedik, men etmedik mi? Şöyle dedi:
Eğer düşündüğünüzü yapacaksanız işte bunlar benim kızlarım. Ömrüne andolsun ki muhakkak ki onlar sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı. Böylece müşrikleri güneş doğduğu vakit orada bulunanları bir sayha korkunç bir ses dalgası aldı, yakaladı. Böylece onun o beldenin üstünü altına getirdik. Onların üzerine siccilden öldürücü taşlar yağdırdık. İşte bunda ibretle izleyenler için elbette deliller vardır. Ve muhakkak ki o gerçekten yol üzerinde mukimdir, hala durmaktadır. Muhakkak ki bunda müminler nefslerinin kalbine iman yazılmış olanlar için elbette deliller, ibretler vardır. Ve Eyke halkı da gerçekten zalim idiler. Bu sebeple onlardan da intikam aldık ve muhakkak ki ikisi de iki şehir de gerçekten açıkça bir rehberdir, gelecek nesillere ibrettir. Andolsun ki Hicr halkı gönderilen resulleri yalanladı. Onlara ayetlerimizi, mucizelerimizi, delillerimizi verdik. Fakat onlar ondan yüz çevirdiler. Ve onlar dağlardan sağlamlığına güvenilir evler yontarak oyuyorlardı. Böylece sabah vaktine erenleri, sabaha çıkanları bir sayha korkunç bir ses yakaladı. Böylece iktisap ettikleri, kazanmış oldukları şeyler onlara bir fayda vermedi. Biz semaları ve yeryüzünü ve o ikisinin arasındaki şeyleri başka bir şey için yaratmadık. Ancak hak ile yarattık. Ve muhakkak ki o saat kıyamet mutlaka gelecektir. Artık onlardan güzellikle yüz çevir. Muhakkak ki senin Rabbin o yaratandır ve bilendir. Ve andolsun ki sana mesaniden, ikinciden yediği, yediliği yedili olarak ve Kur'an-ül Azim'i verdik. Onlardan bir kısmına çifter çifter bol bol meta olarak verdiğimiz şeylere gözlerini dikme. Onlar için mahzun olma. Müminlere, kalplerine iman yazılmış olan kimselere kanatlarını indir, mütevazi ol, himaye et. Ve muhakkak ki ben apaçık, uyaran, açıklayan, beyan eden bir nezirim de. Muktesimlere, kısım kısım ayıranlara indirdiğimiz gibi. Onlar Kur'an-ı Kerim'i parça parça kıldılar. Artık Rabbine andolsun ki onların hepsine mutlaka soracağız. Yapmış oldukları şeylerden. Artık emrolunduğun şeyi açıkça bildir ve müşriklerden yüz çevir. Muhakkak ki biz alay edenlere karşı sana kafiyiz, yeteriz. Allah ile beraber başka ilah kılanlar, kabul edenler artık yakında bilecekler, öğrenecekler. Andolsun ki biz onların söylediklerinden dolayı senin göğsünün daraldığını biliyoruz. Öyleyse Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol. Ve sana yakın gelinceye, son yakine, hakkul yakine, Allah'a köle olmaya ulaşıncaya kadar Rabbine kul ol. Nahl Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 128 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın emri geldi. Artık onda, onun muhtevasının gerçekleşmesinde acele etmeyin. Onu tenzih edin ve o şirk koşulan şeylerden yücedir. Kullarından dilediği kişinin üzerine benden başka ilah yoktur tarzında uyarmaları için melekleri emrinden ruh ile beraber indirir. Öyleyse bana karşı takva sahibi olun, ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırın. Semaları ve yeryüzünü hak ile yarattı. O, onların şirk koştukları şeylerden yücedir. İnsanı bir nutfeden yarattı. Böyle olmasına rağmen o, apaçık hasımdır, düşmandır. Ve hayvanlar, onları da o yarattı. Sizin için onda soğuktan koruyan şeyler ve menfaatler, faydalar vardır. Ve de ondan, hayvanlardan yersiniz. Onları
akşamları otlaktan döndürdüğünüz zaman ve sabahları otlatmaya çıkardığınız zaman sizin için onda bir güzellik vardır. Ve kendinizin yorulmadan ulaşamayacağınız, ancak çok meşakkatle gidebileceğiniz beldeye ağır eşyalarınızı onlarla taşırsınız. Muhakkak ki sizin Rabbiniz gerçekten rauftur, çok şefkatli, çok merhametli ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Onlara binmeniz için ve de zinet olarak, süs hayvanı olarak atlar, katırlar ve merkepler ve daha bilmediğiniz şeyler yaratır. Ve sebillerin, dergahlardan sırat-ı müstakime ulaşan bütün yolların, yani mürşitlerin tayini Allah'ın üzerinedir. Ve ondan sapanlar vardır. Ve eğer o dileseydi, sizin hepinizi hidayete erdirirdi. Sizin için semadan su indiren odur. İçecek şeyler ondandır, sudandır. Ve ağaçlar ve otlar ondan olur. Orada hayvanlarınızı otlatırsınız. Onunla sizin için ekinler, zeytinler, hurmalıklar ve bağlar ve bütün ürünlerden ürünleri, meyveleri yetiştirir. Muhakkak ki bunda tefekkür eden bir kavim için elbette ayet, delil vardır. Ve gece ve gündüz, güneş ve ay ve yıldızları sizin emrinize verdi. Onlar onun, Allahu Teala'nın emri ile size musahhar, emrinize amade, hazır kılındılar. Muhakkak ki bunda akıl eden bir kavim için elbette ayetler, deliller vardır. Yeryüzünde sizin için ne yaratıp çoğalttıysa, onların renkleri çeşit çeşittir, muhteliftir. Muhakkak ki bunda zikreden, tezekkür eden bir kavim için elbette ayet, delil vardır. Ondan taze et yemeniz için denizi emrinize veren odur. Ondan süs eşyası çıkarırsınız, onu takarsınız ve onun içinde suları yararak giden gemileri görürsünüz. Ve bunlar onun fazlından istemeniz içindir. Ve böylece şükredersiniz. Ve sizinle sarsılır diye sarsılmamanız için yeryüzünde dağlar oluşturdu, nehirler ve yollar oluşturdu. Böylece yolunuzu bulursunuz, hidayete erersiniz. Ve alametler, işaretler ve yıldızla, devrin imamıyla onlar yol bulurlar, hidayete ererler. Yaratan kimse, yaratmayan kimse gibi midir? Hala tezekkür etmez misiniz? Ve şayet Allah'ın nimetlerini adet adet, tane tane sayarsanız, onu sayamazsınız. Muhakkak ki o gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nurunu gönderendir. Ve Allah gizlediklerinizi, sırlarınızı, sakladığınız şeyleri ve açıkladığınız aleni olan şeyleri bilir. Ve onların Allah'tan başkasına dua ettikleri şeyler bir şey yaratamazlar. Onlar kendileri yaratılmışlardır. Onlar ölüdürler, diri değildirler. Ve ne zaman beyaz olunacaklarının, diriltileceklerinin bilincinde değillerdir. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Hala ahirete, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmayan kimselerin kalpleri inkar edicidir ve onlar kibirlenen kimselerdir. Onların gizledikleri ve açıkladıkları aleni olan şeyleri Allah'ın bildiğine şüphe yok. Muhakkak ki o kibirlenenleri sevmez. Ve onlara Rabbiniz ne indirdi denildiği zaman evvelkilerin masallarını dediler. Kıyamet günü onların kendi günahlarının tamamını yüklendikten başka ilimleri olmaksızın dalalette kalmasına sebep oldukları kimselerin günahlarından da yüklenmeleri için. Yüklendikleri şey ne kadar kötü, öyle değil mi? Onlardan öncekiler de hile yapmışlardı. Allah onların binalarını temellerinden harap etti, yıktı. Böylece tavanları üstlerinden üzerlerine çöktü. Onlara azap farkında olmadıkları yerden geldi. Sonra kıyamet günü Allah onları alçaltacak, rezil rüsva edecek. Ve onlara ortaklarım nerede diyecek. Onlar için ayrılıklara düştünüz. Kendilerine ilim verilenler şöyle dedi.
Muhakkak ki rezillik ve azap bugün kafirlerin üstünedir. Melekler nefslerine zulmedenleri vefat ettirecekleri zaman onlar teslim olurken biz bir kötülük yapmadık dediler. Hayır, muhakkak ki Allah yapmış olduğunuz amelleri en iyi bilendir. Haydi, orada ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. İşte kibirlenenlerin, büyüklük taslayanların kaldığı yer ne kötüdür. Ve takva sahiplerine, Rabbiniz ne indirdi denildi. Hayır, güzellikler dediler. Ahsen olanlara, iradesini Allah'a teslim edenlere, bu dünyada haseneler, iyilikler, güzellikler, sevaplar, pozitif dereceler vardır. Ve elbette ahiret yurdu daha hayırlıdır. Ve gerçekten muttakilerin, takva sahiplerinin yurdu ne güzeldir. Onlar, muttakiler, altından nehirler akan Adn cennetlerine girerler. Orada onların diledikleri her şey vardır. İşte Allah, ahsen olan muttakileri, bir hakkın takvanın sahiplerini böyle mükafatlandırır. Melekler, onları tayyip, en güzel, en iyi bir şekilde vefat ettirirler. Onlara, selam üzerinize olsun. Yapmış olduğunuz güzel, hayırlı ameller sebebiyle cennete girin derler. Onlar sadece meleklerin gelmesini mi, yoksa Rabbinin emrinin gelmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de böyle yaptılar. Ve Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendi nefslerine zulmediyorlardı. Böylece yaptıkları kötü ameller onlara isabet etti, ulaştı. Alay etmiş oldukları şey onları kuşattı. Şirk koşanlar, eğer Allah dileseydi, biz ondan başka bir şeye kul olmazdık ve babalarımız da kul olmazdı. Ve ondan, onun emrinden başka bir şeyi haram kılmazdık dediler. Onlardan öncekiler de böyle yaptı. Artık Resullerin üzerinde apaçık tebliğden başka bir sorumluluk var mı? Ve andolsun ki biz, bütün ümmetlerin, milletlerin, kavimlerin içinde Resul beyaz ettik, hayata getirdik, vazifeli kıldık. Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a kul olsunlar ve taguttan, insan ve cin şeytanlardan içtinap etsinler, sakınıp kurtulsunlar diye. Onlardan bir kısmını, Resul'ün daveti üzerine Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah hidayete erdirdi ve bir kısmının dilemeyenlerin üzerine dalalet hak oldu. Artık yeryüzünde gezin. Böylece yalanlayanların akıbetinin nasıl olduğuna bakın, görün. Sen, onların hidayete ermesini çok istemene rağmen, muhakkak ki Allah, dalalette bıraktığı kimseyi, onlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hidayete erdirmez. Ve onlar için bir yardımcı da yoktur. Ve kim ölürse Allah onu beyaz etmez, yeniden diriltmez diye en kuvvetli yeminleriyle Allah'a kasem ettiler. Hayır, öyle değil. Bu, onun Allah'ın üzerinde hak bir vaattir. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. Bu diriltme hakkında ihtilafa düştükleri şeyin onlara beyan edilmesi, açıklanması için ve inkar edenlerin, kafirlerin, kendilerinin şüphesiz kesinlikle yalancı olduklarını bilmeleri içindir. Bir şeyin olmasını istediğimiz zaman bizim sözümüz ona sadece ol dememizdir. O hemen olur. Ve zulme maruz kaldıktan sonra Allah için Allah yolunda hicret edenleri dünya hayatında mutlaka hasenelerle güzellikler, iyilikler, güzel bir yurt yerleştirmemiz içindir. Ve ahiret mükafatı elbette daha büyüktür, şayet bilmiş olsalardı. Onlar kendilerine yapılan zulümlere sabrettiler. Ve onlar Rablerine tevekkül ederler. Ve biz senden önce kendilerine vahyettiğimiz ricalden, erkeklerden başkasını Resul olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız o takdirde zikir ehline, daimi zikir sahiplerine sorun. Beyinelerle, ispat vasıtaları ile ve semavi kitaplarla Resuller gönderdik. Onlara indirdiklerimizi insanlara beyan etmen, açıklaman için sana da zikri, Kur'an-ı Kerim'i indirdik.
Umulur ki böylece onlar tefekkür ederler. Artık kötülükler için tuzak kuranlar, Allah'ın onları yerin dibine geçirmesinden, geçirmeyeceğinden veya azabın farkına varamayacakları bir yerden gelmesinden, gelmeyeceğinden emin mi oldular? Veya onlar dönüp dolaşırlarken, Allah'ın onları yakalamasından, yakalamamasından emin mi oldular? Ve onlar Allah'ı aciz bırakamazlar. Veya onları korkuyorlarken yakalar. Buna rağmen muhakkak ki senin Rabbin elbette Rauf'tur, çok şefkatlidir, Rahim'dir, rahmet nuru gönderendir, merhametlidir. Onlar Allah'ın yarattığı her şeyi, elektronları görmediler mi? Onun gölgeleri, karşıt elektronları, elektronlara tabi olarak sağdan sağ spinli ve soldan sol spinli Allah'a secde ederek dönerler. Semalarda olanlar ve yeryüzünde olan dabbelerin, yürüyen canlıların hepsi ve melekler Allah'a secde ederler ve onlar kibirlenmezler. Onlar onların üstlerindeki emrinde oldukları Rablerinden korkarlar ve emrolundukları şeyleri yaparlar. Ve Allah şöyle dedi: İki ilah edinmeyin. O sadece tek bir ilahtır. O halde sadece benden korkun. Ve semalarda ve yeryüzünde olanlar O'nundur. Ve din daima O'na aittir. Öyleyse hala

nasip ayırıyorlar. Allah'a yemin olsun ki iftira etmiş olduğunuz şeylerden mutlaka sorgulanacaksınız. Ve Allah'a kızlar isnat ediyorlar. O Sübhan'dır. Allah çocuk edinmekten münezzehtir. Ve beğendikleri, tercih ettikleri erkek çocuklar ise kendilerinin onların oluyor. Onlardan birisi bir kız çocukla müjdelendiği zaman öfkeli olarak yüzü siyahlaşıp gölgelenir. Müjdelendiği şeyin kötülüğünden dolayı kavminden gizlenir. Onu zelillikle tutsun mu yoksa onu toprağa mı gömsün? Verdikleri hüküm ne kötü öyle değil mi? Haberin kötü telakki edilmesi ahirete, hayattayken Allah'a ulaşmaya inanmayanlara aittir. Ve âlâ yüce olma durumu Allah'a aittir. Ve O azizdir, hakimdir. Ve eğer Allah insanları zulümleri sebebiyle sorgulayıp derhal cezalandırsaydı, onun yeryüzünün üzerinde yürüyen canlılardan bir canlı bırakmazdı. Ve fakat onları belirli bir zamana kadar tehir eder, erteler. Artık onların ecelleri geldiği zaman ne bir saat tehir edilir, ertelenir, ne de bir saat evvele alınır. Ve onlar kerih gördükleri, beğenmedikleri şeyleri, kızları Allah'a isnat ederler, has kılarlar. Ve onların dilleri en güzelin onlara ait olduğu yalanını söyler. Ateşin, cehennemin onların olduğuna şüphe yok. Ve muhakkak ki onlar ifratta olanlar, aşırı davrananlardır. Allah'a yemin olsun ki senden önceki ümmetlere resuller göndermiştik. Fakat şeytan onlara amellerini süslü gösterdi. Artık o gün onların dostu o şeytan olacaktır. Onlar için elim azap vardır. Ve kitabı sana hakkında ihtilafa düştükleri şeyi onlara beyan etmenden, açıklamandan ve amenu olan Allah'a ulaşmayı dileyerek mümin olan bir kavme hidayet ve rahmet olmasından başka bir şey için indirmedik. Ve Allah semadan suyu indirdi. Böylece onunla ölümünden sonra arza, yeryüzüne hayat verdi. Muhakkak ki bunda işiten bir kavim için elbette bir ayet, delil vardır. Ve muhakkak ki hayvanlarda sizin için elbette bir ibret vardır. Size onların karnında fers, sindirilmiş gıda ile kan arasından oluşan, tadanlar için boğazdan kolayca geçen halis, saf süt içiriyoruz. Ve hurma ve üzümden şeker, hurma şerbeti, üzüm suyu, şıra ve güzel bir rızık edinirsiniz. Muhakkak ki bunda akıl eden bir kavim için elbette bir ayet vardır. Ve senin Rabbin bal arısına dağlardan, ağaçlardan ve onların, insanların kurdukları çardaklardan, evler, kovanlar edinmelerini vahyetti. Sonra meyvelerin, çiçeklerin hepsinden yiyin. Rabbinin emre amade kılınmış yollarında sülük edin, uçun, dolaşın. Onun karnından muhtelif, çeşitli renklerde içecek bal çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Muhakkak ki bunda tefekkür eden bir kavim için elbette bir ayet, delil vardır. Ve Allah sizi yarattı. Sonra sizi vefat ettirecek. Ve sizden kim ömrünün en rezil devresine geri hidayetten dalalete döndürülürse, bu bir şey konusunda ilim sahibi olduktan, hidayeti öğrendikten sonra bilemediği, idrak edemediği içindir. Muhakkak ki Allah en iyi bilendir, kadir olandır, her şeye gücü yetendir. Ve Allah rızık konusunda bazınızı diğerlerine üstün kıldı. Fakat üstün kılınan kimseler, ellerinin altında bulunanlara rızıklarını veren verici değiller. Çünkü rızkı veren sadece Allah'tır. Oysa onlar rızıkları konusunda eşittirler. Onlar Allah'ın nimetini bilerek mi inkar ediyorlar? Ve Allah sizin için sizin nefsinizden zevceler, eşler ve sizin için zevcelerinizden oğullar ve torunlar kıldı. Ve sizi tayyip, helal, temiz rızıklarla rızıklandırdı. Hala batıla mı inanıyorlar? Ve onlar Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar?

Ve onlar, müşrikler, semalardan ve yeryüzünden onlara rızık olarak bir şey vermeye malik olmayan, Allah'tan başka şeylere, putlara tapıyorlar. Ve onlar, o putlar ki hiçbir şeye muktedir değildirler, güçleri yetmez. Artık onları, putları, Allah'ın emsali benzeri tutmayın. Muhakkak ki Allah bilir ve siz bilmezsiniz. Allah şöyle bir misal verdi. Bir şeye muktedir olmayan, gücü yetmeyen, köle olan bir kul ve tarafımızdan güzel bir rızıkla rızıklandırdığımız, böylece ondan gizli ve aşikar infak eden kimse, onlar eşit müsavi olabilir mi? Hamd Allah'a mahsustur, Allah içindir. Hayır, onların çoğu bilmezler. Allah iki adamı örnek verdi. İkisinden birisi dilsiz, bir şeye muktedir değil, gücü yetmez. Ve o, Mevlasına, efendisine yüktür. Onu nereye yönlendirse, gönderse, bir hayır, fayda getiremez, sağlayamaz. O, adaletle emreden, irşat makamının sahibi olan ve sırat-ı mustakim üzerinde olan kimseyle eşit, müsavi olabilir mi? Ve semaların ve yeryüzünün gaybı Allah'a aittir. O saatin, kıyametin emri ancak göz kırpmak kadar veya ondan daha hızlıdır. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir, gücü yetendir. Ve Allah sizi bir şey bilmiyor halde annelerinizin karnından çıkardı. Ve sizi işitme hastası, görme hastası ve idrak etme hastası sahibi kıldı. Umulur ki böylece şükredersiniz. Onlar, göklerin boşluğunda emre amade olan kuşları görmediler mi? Onları Allah'tan başkası boşlukta tutamaz. Muhakkak ki bunda mümin olan bir kavim için elbette ayetler vardır. Ve Allah sizin için evlerinizden sakinet, huzur yeri kıldı. Ve sizin için hayvanların derilerinden yolculuk göç ettiğiniz günlerde ve ikamet ettiğiniz, konakladığınız günlerde hafif olan, taşınabilen evler, çadırlar ve onların yünlerinden, tüylerinden ve kıllarından çeşitli mal ve bir zamana kadar geçim vasıtası kıldı, yaptı. Ve Allah yarattığı şeylerden sizin için gölgelikler kıldı. Ve sizin için dağlardan, yağmurdan, rüzgardan barınılacak yerler ve sıcaktan koruyan giysiler, gömlekler ve sizi şiddetli darbelerden koruyan gömlekler, zırhlar kıldı. Sizin üzerinizdeki nimetini işte böyle tamamlıyor. Umulur ki böylece teslim olursunuz. Artık yüz çevirirlerse bundan sonra sana düşen sadece açık bir tebliğdir. Onlar Allah'ın nimetini biliyorlar, sonra onu inkar ediyorlar. Ve onların çoğu kafirlerdir. Ve o gün bütün ümmetlerden birer şahit göndeririz. Sonra kafirlere cehennemden çıkmaları için izin verilmez ve onlardan Allah'tan rıza talepleri kabul edilmez. Cehennemden ayrılmalarına izin verilmeyen zalimler, azabı gördükleri zaman artık onlardan azap hafifletilmez ve onlara nazar edilmez, yüzüne bakılmaz. Allah'a şirk, ortak koşanlar, şirk, ortak koştukları şeyleri, putları gördükleri zaman, Rabbimiz, işte bunlar senden başka dua etmiş olduğumuz ortaklarımız dediler. O zaman onlar da putlar da muhakkak ki siz gerçekten yalan söyleyenlersiniz diye onlara söz attılar, söylediler. İzin günü onlar putlar Allah'a teslimiyetlerini arz ettiler ve iftira etmiş oldukları şeyler, putlar, yalancı ilahlar onlardan uzaklaşıp saptılar. İnkar edenlere, kafirlere ve Allah'ın yolundan men edenlere fesat çıkarmış olduklarından dolayı azap üstüne azabı arttırdık. Ve o gün bütün ümmetlerin içinde onların üzerine onların kendilerinden bir şahit beyaz ederiz, vazifeli kılarız. Ve seni de onların üzerine şahit olarak getirdik. Ve sana her şeyi beyan eden, açıklayan, hidayete erdiren ve rahmet olan kitabı, Müslümanlara, Allah'a teslim olanlara müjde olarak indirdik. Muhakkak ki Allah, adaletli olmayı ve ihsanı,
ve akrabalara vermeyi emreder. Ve fuhuştan, münkerden, Allah'ın yasakladığı şeylerden ve azgınlıktan, hakka tecavüzden sizi nehyeder. Böylece umulur ki siz tezekkür edersiniz diye size öğüt veriyor. Allah ruhunuzu, vechinizi, nefsinizi ve iradenizi teslim etme konusunda sizinle ahdleştiği zaman Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Onu sağlamlaştırdıktan, hidayete erdikten ve nefsinizi tezkiye ettikten sonra yeminleri bozmayın, ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan ve nefsinizi tezkiye ettikten sonra dalalete düşmeyin. Ve siz Allah'ı üzerinize kefil kılmıştınız. Allahü Teala sizi hidayete erdirerek, ruhunuzu kendisine ulaştırarak verdiği sözü, kefaletini yerine getirmişti. Muhakkak ki Allah sizin ne yaptığınızı bilir. İpini kuvvetle büktükten sonra çözüp açan kadın gibi, hidayete erdikten sonra dalalete düşen kişi gibi olmayın. Yeminlerini, misaklerini ve ahdlerini yok sayan bir ümmetin sayısının, yeminlerini, misaklerini ve ahdlerini yerine getiren diğer bir ümmetten daha çok olmasına dayanarak, yeminlerinizi aranızda hile konusu ediniyorsunuz. Oysa Allah, sizi onunla yeminlerinizi yerine getirme konusunda imtihan ediyor ve kıyamet günü hakkında ihtilaf etmiş olduğunuz şeyi hidayete ermeyi mutlaka size açıklayacak, beyan edecek. Ve eğer Allah dileseydi, elbette sizi tek bir ümmet kılardı. Fakat O, dilediğini doğuştan bütün insanlar dalalette olduğundan Allah'a ulaşmayı dilemeyeni Allah kendisine ulaştırmaz, böylece onu dalalette bırakır. Ve dilediğini, Allah'a ulaşmayı dileyeni hidayete erdirir, verdiği söz gereğince kefaleti sebebiyle kendisine ulaştırır. Ve elbette yaptıklarınızdan, yapmış olduğunuz amellerinizden sorgulanacaksınız. Yeminlerinizi aranızda hile konusu edinmeyin, kılmayın. Öyle yaptığınız takdirde yere sağlam bastıktan, hidayete erdikten sonra ayak kayar, dalalete düşersiniz. Ve kötülüğü, kişinin yoldan çıktıktan sonra yaşayacağı huzursuzlukları tadarsınız. Allah'ın yolundan yüz çevirdiğinizden dolayı sizin için büyük azap vardır. Ve Allah'ın ahdini az bir bedelle satmayın. Oysa o ahd, Allah'ın indinde katında sizin için daha hayırlıdır. Bilseniz, bilmiş olsaydınız. Sizin yanınızda olan şeyler biter. Allah'ın indinde katında olan şeyler bakidir, tükenmez. Ve sabredenleri, yapmış oldukları amellerin ecillerini, bedellerini mutlaka daha güzeliyle mükafatlandıracağız, karşılığını vereceğiz. Mümin olan kadın ve erkekten kim salih, nefsini tezkiye ve tasfiye edici amel işlerse, o takdirde ona mutlaka tayyip, temiz, helal bir hayat yaşatırız. Ve onları mutlaka yapmış oldukları amellerin ecillerinden, bedellerinden daha ahseni, güzeliyle mükafatlandıracağız. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'i okuduğun zaman recmedilmiş, taşlanmış şeytandan hemen Allah'a sığın. Çünkü onun amenü olanlar ve Rablerine tevekkül edenler üzerinde bir sultanlığı, yaptırım gücü yoktur. Onun, şeytanın sultanlığı, yaptırım gücü sadece ona, şeytana yönelenlerin ve onunla, şeytanla Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için Allah'a şirk koşanların üzerindedir, onları etkiler. Ve biz bir ayeti değiştirerek onun yerine başka bir ayet getirdiğimiz zaman, Allah neyi indireceğini bildiğine göre sen sadece bir müfterisin, iftira edensin dediler. Hayır, onların çoğu bilmiyorlar. De ki, onu, Kur'an-ı Kerim'i Rabbinden hak ile amenü olanları sebat ettirmek için ve Müslümanlara, teslim olanlara hidayet ve müjde olarak Ruhul Kudüs Cebrail aleyhisselam indirdi. Ve andolsun ki biz onların, fakat onu, Kur'an-ı Kerim'i ona şüphesiz bir beşer, insan öğretiyor dediğini biliyoruz. Ona isnat ettikleri kişinin lisanı acemidir,
Arapça değildir. Bu Kur'an-ı Kerim lisanı ise apaçık Arapçadır. Muhakkak ki Allah, Allah'ın ayetlerine inanmayanları, iman etmeyenleri hidayete erdirmez. Onların ruhunu kendisine ulaştırmaz. Ve onlar için elim azap vardır. Sadece Allah'ın ayetlerine inanmayanlar yalanla iftira ederler. İşte onlar yalancılardır. Kalbi imanla mutmain olmuş olduğu halde zorlanan kimse hariç, fakat kim imanından hidayete erdikten sonra Allah'ı inkar ederse ve kim küfre göğüs açarsa, irşat makamından şüphe edip fıska düşerse, kişinin küfrü talebi sebebiyle Allah-u Teala onun göğsünü küfre açar, şerh eder. Artık Allah'tan bir gazap onların üzerinedir ve onlar için azim azap vardır. İşte bu onların dünya hayatını ahiret hayatına göre daha çok sevmeleri ve Allah'ın kafir kavmi hidayete erdirmemesi sebebiyledir. İşte onlar Allah'ın kalplerini işitme hastalarını ve görme hastalarını tab ettiği, mühürlediği kimselerdir. Ve işte onlar gafillerdir. Onların ahirette hüsrana düşenler olduğuna şüphe yoktur. Daha sonra da muhakkak ki senin Rabbin, işkenceye uğratıldıktan sonra hicret, göç edenlere, sonra da cihad edip sabredenlere, şüphesiz bütün bunlardan sonra elbette gafurdur, mağfiret edendir ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. O gün bütün nefsler gelir. Herkes hayat filmini görerek kaybettiği ve kazandığı dereceler açısından kendi nefsiyle mücadele eder. Ve herkese amelleri, yaptıkları ödenir. Ve onlara zulmedilmez. Haksız olarak negatif derece yazılmaz. Ve Allah korkudan emin ve mutmain, huzurlu, tatmin olmuş olan bir şehri, halkını misal verdi. Onun rızkı her yerden bol bol geliyordu. Fakat o şehir halkı Allah'ın nimetlendirmesine nankörlük etti. Bundan sonra Allah onlara yapmış olduklarından dolayı açlık ve korku libasını tattırdı. Ve andolsun ki onlara kendilerinden, kendi içlerinden bir Resul geldi. Fakat onu yalanladılar. Böylece azap onları yakaladı. Ve onlar zalimlerdir. Öyleyse Allah'ın sizi rızıklandırdığı helal ve tayyip, güzel, temiz olan şeylerden yiyin. Ve eğer siz yalnız ona kul olduysanız, Allah'ın nimetlerine şükredin. Size sadece ölüyü, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kurban edileni haram kıldı. Artık kim zarurette yemek zorunda kalırsa, haddi aşmadığı ve hakka tecavüz etmediği takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, affedendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Allah'a yalanla iftira etmek için dillerinizin vasıflandırması ile bu helaldir, bu haramdır diye yalan söylemeyin. Muhakkak ki Allah'a yalanla iftira edenler felaha, kurtuluşa eremezler. Ve onlar için elim azap ve dünya üzerinde az bir meta vardır. Ve daha önce sana anlattığımız şeyleri Yahudilere haram kıldık. Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Sonra muhakkak ki senin Rabbin cahillikle kötülük yapıp sonra bunun arkasından tövbe edip ıslah olanlar, nefslerini tezkiye edenler için ondan sonra mutlaka gafurdur, mağfiret edendir ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Muhakkak ki İbrahim aleyhisselam Allah'a hanif, tek Allah'a inanan olarak kanitin olan, yönelen bir ümmet idi. Ve o müşriklerden olmadı. Onun Allah'ın nimetlerine şükrediciydi. Allah onu seçti. Ve onu sırat-ı mustakime, Allah'a ulaştıran yola hidayet etti, ulaştırdı. Ve ona dünyada hak ettiği haseneler, pozitif dereceler verdik. Muhakkak ki o ahirette elbette salihlerdendi.
Sonra da sana hanif, vahdet, tevhid ve teslimi esas alan olarak İbrahim aleyhisselamın dinine tabi olmayı vahyettik. Ve o müşriklerden olmadı. Sadece onun hakkında ihtilafa düşenlerin üzerine cumartesi balık avlama yasak kılındı. Ve muhakkak ki senin Rabbin kıyamet günü onların arasında hakkında ihtilaf etmiş oldukları şeyde elbette hüküm verecek. Rabbinin yoluna, Allah'a ulaştıran yola, sırat-ı müstakime, hikmetle ve güzel, pozitif dereceler kazandıracak öğütle davet et. Onlarla en güzel şekilde mücadele et. Muhakkak ki senin Rabbin, onun yolundan, sırat-ı müstakimden sapanları, dalalete düşenleri ve hidayete erenleri bilir. Ve şayet siz ikab edecekseniz, ceza verecekseniz, o takdirde onların sizi onunla cezalandırdıklarının misliyle cezalandırın. Ve eğer gerçekten sabrederseniz, elbette o sabırları sabredenler için daha hayırlıdır. Sabret. Senin sabrın sadece Allah iledir. Allah'ın tasarrufu iledir. Onların yüzünden mahzun olma. Ve onların kurdukları tuzaklar sebebiyle sıkılma, sıkıntı içinde olma. Muhakkak ki Allah takva sahipleriyle beraberdir ve onlar muhsinlerdir.''

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dünya genelinde bir günde 15 milyar sigara içiliyor. Yılda 6 milyon 300 bin kişi sigaranın sebep olduğu hastalıklardan ölüyor. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde: kendisi için zararlı bir nesneyi bırakan Allah katında sevap işliyor. Öyleyse bilimsel olarak yapılan araştırmalar sigaranın insan sağlığına kesin zararlı olduğu tespit edilmiş. Hatta hastalıktan dolayı hastaneye müracaat edenlerin hepsinin ön yazılım raporunda belirtilen sigara içiyor musunuz? Çünkü insan sağlığına zarar veren her türlü hastalığın sebeplerinden bir tanesi sigaranın içilmesinden dolayı vücutta kalan kalıcı hasarlar söz konusu. Sevgili kardeşlerim, İncil'in Mektuplar bölümü 6:19-20'de Allah şöyle buyuruyor: bedeninizin, yani fizik vücudunuzun Allah'tan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Gerçekten de fizik vücudumuz Allah'ın zatından üfrelen ruh için mekan ve berzah alemine atan nefsimiz için mekan. İşte Allah Teala ayette bunu açıklıyor. Diyor ki, fizik vücudunuz Allah'tan aldığınız ve içinizdeki Allah'ın zatından üfrelen ruhun kutsal mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Allah'ı bedeninizde, fizik vücudunuzda yüceltin. Yani Allah Teala'nın kutsal ruhun mekanı olan bedeni temiz tutun. Eğer temiz tutmak istiyorsak, ona zarar veren her ne varsa ondan kendimizi korumamız lazım. Örneğin nasıl sigara fiziki zararlar vücuda veriyorsa, fizik vücudun bir organı olan dilin de insan hayatında çok büyük zararlar oluşturduğunu biliyoruz. Dilini kötülükten, dudaklarını yalandan sakındır. Vazgeçin kötülükten, iyilik yapın. Barış için çalışın, barışın ardından koşun. Yani Yunus'un ifadesiyle sövene dilsiz gerek, dövene elsiz gerek. İşte bütün bunlar nasıl fiziki zararlar söz konusu olduğu zaman bize sonuçları negatif istikamette tezahür ediyorsa, manevi istikametteki zararlar da bize verilebiliyor ve Allah-u Teala ondan korunmamızı emrediyor. Tevrat'ta Tesniye 5:20-21'de komşuna karşı yalan yere tanıklık etme. Komşunun karısına kötü gözle bakma. Komşunun evine, tarlasına, erkek kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikme. Bu ayetler bize neyi hatırlatıyor? Biz Allah'ın emirlerine uyarsak, o zaman da Allah Teala bize zarar veren, kalıcı hasarları vücuda getiren şeylerden de koruyor. Sigara kötü bir alışkanlıktır. Ama bu kötü alışkanlıktan kurtulmak Allah'ın yardımıyladır. Kötü alışkanlıklar anahtarı kaybolmuş kelepçe gibidir. Her şeyin anahtarı Allah katındadır. Öyleyse bize zarar veren sigaradan kurtulmak istiyorsak, bunun yolu Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmaktan sonra zikretmek, çok zikretmek, çok zikretmekten geçer. Allah razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, bir Kur'an tefsiri dersinde daha inşallah birlikteyiz. Zuhruf suresinin 37. ayet-i kerimesiyle inşallah konuya giriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve innehum le yasuddunehum anis sebili ve yahsebune ennehum muhtedun ve innehum ve muhakkak ki onlar le gerçekten mutlaka yasuddunehum onları alıkoyarlar anis sebili yoldan ve yahsebune ve zannederler ennehum onların olduğu muhtedun hidayette olanlar. Ve muhakkak ki onlar, şeytanlar, onları mutlaka Allah'ın yolundan men ederler, alıkoyarlar. Ve onlar kendilerinin hidayette olduğunu sanırlar. Allah Teala Nur Suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunur. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazla üzerinize olmazsa, içinizden hiçbirinizi nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Öyleyse bir insanın nefsinin kalbine Allah'ın nurlarının girebilmesi için kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Öşrine ulaşıp tabi olması lazım. Ondan sonra da zikretmesi lazım ki nefsinin kalbine Allah'ın nurları gelerek yerleşsin ve ruhu nefsinin tezkiyesine paralel olarak Allah'a ulaşsın. Her %7 nurda, her %2 fazıl birikiminde ruh bir gök katı yükselir. Sonunda Allah'a ulaşır, kişi hidayete erer. Ruhu Allah'a ulaşmıştır. Ama şeytanlar insanları Allah'ın yolundan men ederler. İnsanlar ne yazık ki büyük bir aldanışın içine girerler. Zannederler ki içindeki o ses kendi sesidir, düşüncesinin sesidir. Oysa ki ses şeytanındır ve bizim düşüncemizin sesini taklit ederek aldatır insanları. Ve yapılmaması lazım geleni yapılması lazımmış gibi bir hüviyete sokar. Yapılması gerekeni de yaptırmamaya çalışır ki kişi kendisiyle beraber cehenneme gitsin. Zuhruf suresinin 38. ayet-i kerimesi Bismillahirrahmanirrahim. Hatta ize ca'ena kale ya leyte beyni ve beyneke bu del meşri kayni fe bisel karin hatta sonunda olunca o zaman iza olduğu zaman caina bize geldi kale dedi ya leyte keşke olsaydı beyni benimle arası ve beyneke ve seninle arası beyni ve beyneke benimle senin aran bu de uzaklık el meşrikayni iki doğu işte bu fe bilse kötü el karini yakınlık dostluk arkadaşlık. O yani onlardan biri sonunda kıyamet günü bize geldiği zaman keşke benimle senin aran iki doğu kadar uzak olsaydı dedi, der. İşte bu kötü bir yakınlık.

Sevgili kardeşlerim, bir noktadan yola çıktınız ve doğuya doğru gidiyorsunuz. Dünyanın yarısına, öbür yarısına, birinci yarısına ulaştınız. Burası sizin için, doğuya doğru gittiğiniz için doğudur. Ama yolunuza devam ederseniz batıdan tekrar doğuya döneceksiniz. Ulaştığınız yerde yeni bir doğu vardır. Eğer geldiğiniz yönü ters olarak geçerseniz,

Doğuya doğru gittiğiniz zaman yolun yarısında doğuya ulaşırsınız. Gene yolunuza devam edin. Eğer doğuya doğru gidiyorsanız hala doğuya doğru gidiyorsunuz. Ama sonunda başladığınız noktaya geri döneceksiniz. Bu da iki doğunun ifadesidir. Cinlerle insanlar arasındaki ilişki de iki doğunun ifadesidir. Şöyle bir şeffaf harita olsaydı, cinlerin tarafı karşı taraf olsaydı, bizim tarafımız da bu taraf olsaydı, bu şeffaf haritada baktığımız zaman haritanın sağı doğudur, solu batıdır. Üstü kuzeydir, altı güneydir. Güney ile kuzey değişmez. Cinlere göre de kuzey kuzeydir, güney güneydir. Ama eğer cinler o taraftan bakıyorlarsa aynı haritaya, o zaman haritanın sağı, bu şeffaf haritanın sağ tarafı cinlere göre doğudur. Halbuki bize göre batıdır. Sol tarafı da cinlere göre batıdır. Oysa ki bize göre doğudur. İki ayrı cephede de iki doğudan iki batıdan bahsedilebilir. Yani bir insan doğuya doğru yola çıktığı zaman tam o noktadan itibaren 180 derece ötede, yani 240 bin kilometrelik ekvatorun yarısına ulaştığı noktadan itibaren gene doğuya doğru gider ama aslında çıkış noktasına gelecektir. Burada bir dönüş ama aynı istikamette giderek dönüş söz konusudur. Vardığı, başladığı noktaya geri döndüğü zaman doğuya doğru giderek oraya ulaşmıştır. Öyleyse yola çıktığı nokta başlangıçta batıydı, ulaştığı nokta doğuydu. Ama doğudan yola çıkarak gene doğuya giderek başladığı noktaya geri döner. Bu da onun için ikinci batıdır, ikinci doğudur. Burada söz konusu olan şey doğu ile batının ilişkisi değil. Burada söz konusu olan şey kıyamet günü geldiği zaman keşke benimle senin aran iki doğu kadar uzak olsaydı der. İşte bu kötü bir yakınlık diyor Allah-u Teala. Bu bize neyi hatırlatacak? Furkan suresini 27, 28, 29 ve 30. ayetleri hatırlatacak. Ah keşke o kişiyle dost olmasaydım, arkadaş olmasaydım. O beni Allah'ın yolundan saptırdı. Başka neyi hatırlatacak? Ashab suresinin 67 ve 68. ayetlerini hatırlatacak. Ne diyor Allah Teala orada? Cehenneme girenler dediler ki: "Ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve saadatlarına tabi olduk." Tabi olduk değil, affedersiniz. İtaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. En büyük lanetinde onları lanetle. İşte aynı sonuç burada da var. Keşke aramız o kadar uzak olsaydı tarzında ifade edilmiş. 39. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ve len yenfe'a kumul yevme iz zalemtum ennekum fil azabi müşterikun. Ve len yenfakum, ve size yarar sağlamaz el yeme o gün, iz o zaman zalemtüm zulmettiniz, ennekum muhakkak ki siz fi el azabi azapta müşterikun ortaksınız, müştereksiniz. Bugün size asla hiçbir şey fayda vermez. Siz zulmetmiştiniz. Muhakkak ki azapta ortaksınız.

zulmeden herkes azaba mutlaka muhatap olacaktır. İşte insanları dalalete düşenler için ne diyorlar orada? Ya Rabbi, onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetine lanetle. Biz onların yüzünden dalalette kaldık, dalalete düştük. Onların yüzünden cehenneme girdik. Bir belki ayet-i kerimede açıkladığımız ayet-i kerime Ahzab 67-68 bunu anlatıyor. İnsanların birbirlerine nasıl zulmettiklerini, nasıl başka bir insan sebebiyle onun sözlerine inanıp da onun dediğini yaptığı için kişinin nasıl cehenneme gittiğini anlatıyor Allah Teala. Ve 40. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Efe ente tusmi us summe ev teh değil umye ve men kâne fi dalalin mübin mı? Ve böylece yoksa ente sen tüsmü işittirirsin, işittireceksin. Es-sümme sağır ev veya tehdi, hidayete erdireceksin. El-umye ama kör, ama yani kör. Ve men ve o kimse kâne oldu fi dalalin dalalette mübinin apaçık. Yoksa sağırlara sen mi işittireceksin? Veya körleri ve apaçık dalalette olanları sen mi hidayete erdireceksin? Sevgili kardeşlerim, tebliğ herkese yapılır. Tebliğ herkese yapılır. Tebliğ yapamayan hiçbir insan kalmaz. Mutlaka tebliğ yaşamakta olan herkese yapılmıştır ve hayattayken o kişi mutlaka tebliğe muhatap olacaktır. Ve iki tane alternatif vardır. Tebliğe muhatap olduğu zaman kişinin aldırmaması veya tebliği kabul edip Allah'a ulaşmayı dilemesi veya tebliği yapana öfkelenmesi, kızması, nefret etmeye başlaması ondan, hatta saldırması. Üç alternatif de geçerli. Bunlardan sadece tebliğ üzerine Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine gireceklerdir. Tebliğe aldırmayanlar bir kulaklarından girip öbür kulaklarından tebliğe çıkanlar, onların Allah-u Teala basar isimli görme hastalarının üzerine gışavet çekiyor, semi isimli işitme hastalarını mühürlüyor, kalplerini de mühürlüyor. İdrak edemiyorlar, göremiyorlar, işitemiyorlar. Hemen arkasından da zaten diğer faktörler geliyor. Gözlerin üzerine hicab-ı mestüre, kulaklarına vakra, kalplerine ekinnet konuluyor. Başlangıçta bunlar yok. Ya da tersi oluyor. Onlar söylenenlere itiraz ediyorlar, karşı çıkıyorlar, öfkeleniyorlar hatta. O zaman Allah-u Teala önce uzuvları engelliyor. Kulaklara vakra koyuyor, kalplere ekinnet koyuyor, gözlere hicab-ı mestüre koyuyor. Ama böyle olmakla kalmıyor, uzuvlara engel koyan Allah-u Teala hemen arkasından hastaları da engelliyor. Öyleyse bu insanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse
Dilediği takdirde hem uzuvları üzerindeki hem de hastaları üzerindeki engeller mutlaka Allah-u Teala tarafından kaldırılır. Ve o kişi körken, sağırken ve dilsizken gören, işiten ve idrak eden birisi olur. Burada Allah sağırlardan ve körlerden bahsediyor. Onları sen mi diyor hidayet erdireceksin? Yani onlar bana ulaşmayı dilemedikleri sürece hep dalalette kalacaklardır diyor. Senin gayretin onları hidayet erdirmeye yetmez diyor. Başka bir ayet-i kerimesinde senin görevin tebliğdir diyor. Onları davete icabet ettiremezsin diyor sen. Senin görevin tebliğdir, hesap bize aittir diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın söylediklerine dikkatle bakın. Her ayet ayrı bir hikmeti sinesinde saklar. 41. ayet-i kerime Zuhruf Suresi, Bismillahirrahmanirrahim. Fe imma neshe benne bike fe inna minhum muntekumun.

Fakat seni de aralarında mutlaka gidereceğiz. Hayatına son vereceğiz. İşte o zaman mutlaka biz onlardan intikam alacak olanlarız. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için de onun da hayatı sonsuz değil. 63 yıl yaşamış. Bir gün hayatına son vereceğini söylüyor. Ama o Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı çıkanlar, onun hidayete erdirmeye uğraştıkları, Allah-u Teala onlardan intikam alacağını söylüyor. Ne olacak? Gidecekleri yer cehennem olacak insanların. Ve ebediyen orada kalacaklar. Zuhruf Suresi 42. ayet-i kerime.

Bismillahirrahmanirrahim. Ev Nuri yenne kellezi ve adnahum fe inna aleyhim muktedirun. Ev veya ya da Nuri yenneke sana mutlaka göstereceğiz. Ellezi ki onu ve adnahum onlara vahyettik. Vaat ettik. Fe çünkü inna mutlaka biz, muhakkak ki biz, aleyhim onların üstünde, üzerinde muktedirun, muktedir olanlar, gücü yetenler. Ya da onlara vaat ettiğimiz azabı sana mutlaka göstereceğiz. Çünkü biz onların üzerinde mutlaka muktedir olanlarız, gücü yetenleriz. Burada Allah-u Teala sünnetullahi ile beraber zatından bahsediyor. Muktedir olanlarız, gücü yetenleriz. Zuhruf Suresi 43. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Festemsik billezi uhiye ileyke inneke ala sıratın müstakim. Festemsik, artık o zaman sarıl, tut. Billezi ona, onu uhiye vahyedildi. İleyke sana, inneke muhakkak ki sen ala üzerinde sırat-ın müstakimin, sırat-ı müstakim, Allah'a yönlendirilmiş yol. Allah Teala buyuruyor ki artık sana vahidlerine sarıl. Muhakkak ki sen sırat-ı müstakim üzerindesin. Allah Teala ne emrediyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a? Onlara açıkla diyor. Kur'an'ı, sana vahyettiğim Kur'an'ı onlara oku, tilavet et. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Allah'ın vahyettiğine sarılması hangi hüviyeti gerçekleşiyor? Bu sualin cevabı Bakara Suresinin 151. ayet-i kerimesindedir. Allah Teala buyuruyor ki orada kema erselnâ fîküm resûlen minküm yetlû aleyküm âyetinâ ve yüzekkîküm ve yuallimüküm'ül kitâbe vel hikmete ve yuallimüküm mâlem tekûnû tâlemûn. Sahabeye hitap ediyor Allah Teala. Bir evvelki ayet-i kerimede Allah Teala bir nimet indirdiğini söylüyor. Allah Teala'nın bir resulünün bir nimet olarak onların üzerine geldiğini söylüyor. Ve diyor gene onun gibi, tıpkı onun gibi size de diyor ey sahabe, bir sizden, sizin içinizden bir Resul beyaz ettik. Hayata getirdik sizin içinizde. Bir, size Allah'ın ayetlerini okusun, tilavet etsin, anlatsın diye. İki, sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Üç, size kitap öğretsin diye. Dört, size hikmet öğretsin diye. Beş, hikmetin ötesinde sizin bilmediğiniz daha üstün şeyleri, sizin bilmediğiniz şeyleri size öğretsin diye. Öyleyse bunları öğretirse ne olur? Bunları öğretirse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların da sırat-ı müstakimin üzerinde olmasını sağlar. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye Allah'laşmayı dileyin diyor. Sahabe Allah'laşmayı dilediği anda hepsi sırat-ı müstakimin üzerinde. Kim dilemişse mutlaka sırat-ı müstakimin üzerinde. Yani müminlerden,
İşte Sebe suresi 20. ayet-i kerime, kıyamet günü şeytan insanları olan hedefini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek hariç, bir tek fırka hariç, bütün fırkalar şeytana kul oldular. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin oluşturduğu 72 fırka ve Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu 73. fırka, Fırka-i Naciye. Kim Allah'ın Peygamber Efendimiz sahasına vahyettiği, onun da sahabeye emrettiği Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet ederse, onlar müminler. Geri kalanlar hepsi kafirler. Yetmez cehenneme gidecekler, yetmez dalaletçiler, yetmez tağutun dostları, tağutun kulları, hüsrandalar. Gidecekleri yer kesinlikle cehennem. Aynı zamanda küfürdeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sırat-ı müstakimin üzerinde, tabi olanların da hepsi sırat-ı müstakim üzerinde. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son sırat-ı müstakimin üzerinde. Tabi olanlar, tabi oldukları anda birinci sırat-ı müstakimin üzerindeler. Ondan evvel hiçbir şey üzere değiller. Başka bir ifadeyle dalalettiler. Gay yolunun üzerinde var. Zuhruf suresi 44. ayet-i kerime. Buna geçmeden evvel irşat yolu ve gay yolu diye Allah-u Teala'nın yolu ikiye ayırdığını görüyoruz. Araf 146'da. Onlara diyor Allah-u Teala, onları ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirlenirler. Allah'ın bütün ayetlerini görseler kabul etmezler, inanmazlar. İrşat yolunu gördükleri zaman o yolu yol kabul etmezler. Gay yolunu gördükleri zaman o yolu yol kabul ederler. Yol ittihaz ederler. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları ve Allah'ın ayetlerini yalanlamalarıdır, diyor Allah Teala. Araf 146. İşte burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sırat-ı müstakim üzerinde söylüyor. Bu insanlarsa sırat-ı gay üzerindeler veya sırat-ı cehim üzerindeler, cehennem yolu üzerindeler. Zuhruf suresi 44. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve innehu le zikrun leke ve li kavmike ve sevfe tus'elûn. Ve innehu ve muhakkak ki o le elbette mutlaka zikrun bir zikir leke senin için ve li kavmike ve kavmin için ve sevfe ve olacak tus'elûne sorulacaksınız, sorumlu tutulacaksınız. Muhakkak ki o, yani Kur'an, senin için ve senin kavmin için mutlaka bir zikirdir, öğüttür. Ve siz Kur'an'dan sorumlu olacaksınız. Bütün insanlar Kur'an'dan sorumludur.

Aslında Kur'an-ı Kerim bütün kainat için bir zikirdir. Allah Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin o anda tebliğ yapması lazım gelen kendi kavmi, Arap kavmi. Senin ve kavmin için bir zikirdir diyor Allah-u Teala. Zuhruf suresinin 45. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve vesel men erselna min kablike min rusulina ve cealna min dunir rahmani aliheten yu'bedun. Vesel ve sor, sual et. Men kim kimse erselna biz gönderdik min kablike senden önce min rusulina resullerimizden ecealna biz kıldık mı min duniden başka errahmani rahman aliheten ilahlar yu'bedun ibadet edilir tapılır. Senden önce gönderdiğimiz resullerimizden sor bakalım rahmandan başka tapılacak ilahlar kıldık mı? Elbette Allah Teala kendisinden başka kimseye tapılmasına müsaade etmez. Bu kişiyi cehenneme götüren bir açık şirktir. Allah'tan başkasına tapmak. Ve Zuhruf suresi 45. ayet-i kerimede Allah Teala bunu söyle yapacak. Senden önce gönderdiğimiz resullerimizden sor bakalım Rahman'dan başka tapılacak ilahlar kıldık mı? Hayatta olanlar var mı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam devrinde? Var tabi. Bütün kavimlerde resul var. Peygamber, sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 600 senelik bir peygambersiz devreden sonra geliyor. Ve o sırada bütün kavimlerde de resuller var. O resullere sor diyor Allah Teala. Zuhruf suresinin 45. ayet-i kerimesi Peygamber Efendimiz'den önce Allah'ın gönderdiği bütün kavimlerdeki resuller var. Ondan önce gönderdikleri olmalı ki hayatta olsunlar. Sonra gönderdikleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatta olmadığı için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle konuşamazlar. Onun yaşadığı devrede daha evvel resullük görevi alıp da bütün kavimlerde resul olanlarla konuşuyor. O devirde de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahatlıkla konuşabildiğine o dönemde sağ olması lazım. Ama ondan önce gönderilmişler ki daha evvel görev almışlar ve halen hayattalar.

kavimleri. Ve o zaman kâle dedi, inni muhakkak ki ben Resulü Resul, Rabbi Rabbi el alemine alemler. Ve andolsun ki Musa Aleyhisselam'ı ayetlerimizle, yani mucizelerimizle Firavun'a ve onun kavminin ileri gelenlerine gönderdik. O zaman onlara muhakkak ki ben alemlerin Rabbinin Resulüyüm dedi. Hazreti Musa ve kardeşi Harun beraberce Firavun'a gidiyorlar ve diyorlar ki muhakkak ki biz alemlerin Rabbinin Resulleriyiz. Hazreti Musa diyor, ben alemlerin Rabbinin Resulüyüm. Hazreti Harun da aynı şeyi söylüyor, ben alemlerin Rabbinin Resulüyüm. Bu olay Kur'an-ı Kerim'de birçok defa geçti. Onun için bir defa daha izah etmek gereğini duymuyoruz. Arkadan onlar Firavun sihirbazlarını çağırıyor ve bir yarışma oluşuyor ve Hazreti Musa galip geliyor ve bütün sihirbazlar ona tabi oluyorlar. 47. ayet-i kerime فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا اِذَا هُمْ مِنْهَا يَتْحَكُّونَ Fakat lemma olduğu zaman جَاءَهُمْ onlara geldi bir ayatına ayetlerimizde اِذَا هُمْ o zaman onlar minha ondan يَتْحَكُّونَ gülüyorlar, gülüyorlar, alay ediyorlar. Fakat Musa Aleyhisselam

Fakat Musa Aleyhisselam onlara mucizelerimizle, ayetlerimizle, yani mucizelerimizle gelince onlar o zaman onlara, yani mucizelere gülüyorlardı, alay ediyorlardı.

Zuhruf suresi 48. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma nurihim min ayatin illa hiye ekberu min uhtiha ve ehaznahum bil azabi leallehum yerciun ve ma nurihim, onlara göstermedik min ayet

ayetlerden illa ancak sen başka olmadıkça hiye o ekberu daha büyük min uhtiha onun kardeşinden benzerinden diğerinden ve ehaznâhum ve biz onları aldık yakaladık bi el azabi azap ile lealihum umulur ki böylece belki onlar ercun rücu ederler dönerler. Biri diğerinden daha büyük olmadıkça onlara bir ayet, mucize göstermedik. Ve onları azapla yakaladık ki böylece belki onlar Allah'a dönerler diye. Hep gösterdiğimiz mucizeler sonra gelen bir emekten daha büyük mucizeydi diyor Allah-u Teala. Öyle olmadıkça onlara mucize göstermedik. Yani mucizeler gösterdik. Ama öyle bir standartta gösterdik ki ikinci mucize birinciden daha büyük, üçüncü ilk ikisinden de daha büyük, dördüncü ilk üçünden de daha büyük. Böylece giderek daha büyüyen mucizeler söz konusu. Musa Aleyhisselam'la Firavun'un macerası Zuhruf suresinde de yer almış. Tabi bu arada Harun Aleyhisselam'da var. Ama burada bu Zuhruf suresinde yalnız Hazreti Musa'dan bahsediyor Allah-u Teala. Sadece Hazreti Musa'dan bahsediyor. Hazreti Harun'dan bu ayet-i kerime bu sure bahsetmemiş. Kırk dokuzuncu ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve kalu ya eyyuhes sahirut'u lena rabbeke bima ahide indeke innena le muhtedun. Ve kalu ve dediler ya eyyühe ey es-sahiri sihirbaz udu dua et lena bize bizim için rabbeke senin Rabbin bima sebebiyle ahide ahd indeke senin indinde senin yanında sende innena muhakkak ki biz gerçekten biz le mutlaka elbette muhtedun hidayete erenler. Ve onlar ey sihirbaz senin Allah'a olan ahdin hürmetine Rabbine bizim için dua et. Bu azabı kaldırsın istikametinde bir dua. O takdirde yani onu yaptığın zaman gerçekten biz mutlaka hidayete erenler oluruz.

Bütün sihirbazlar Hazreti Musa'ya Rabbine dua ediyorlar bizim için. Yani bizden azabı kaldırsın.

Rabbine bizim için dua et diyorlar. Bu duada bizim için dua et de Allah Teala bizi de kabul buyursun anlamına. Kabul ederse biz de o zaman mutlaka hidayette olanlar oluruz. Hidayet üzere olanlar oluruz. Neticede de hidayete erenler oluruz.

Hidayette hidayet üzere olunuz. Bir anda hidayete ermeleri söz konusu olmaz. Ama hidayet üzere oluruz diyorlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği andan itibaren hidayete ermemiştir. Ama hidayet üzeredir artık. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dalalette değildir, hidayettedir. Mürşidine ulaştığı zaman daha büyük bir hidayettedir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman daha büyük bir hidayettedir. Ve böyle devam eder. Daha büyük, daha büyük hidayetler. Ama henüz bunlar büyücü, sihirbaz ve Hazreti Musa'yı da baştan sihirbaz zannediyorlar. Sonra anlıyorlar ne olduğunu. Bu sefer bu açıdan açıklama var. Yani sen bizi Allah'a takdim ettiğin zaman Allah Teala bizim tabiatimize uygun gördüğü an biz artık Allah'a ulaşmayı dileyenler oluruz ve böylece hidayette oluruz. Daha sonra sana tabi oluruz. İkinci hidayette oluruz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırırız. Üçüncü hidayette oluruz. Senin anlattığın ilim üzere biz hidayet üzere oluruz. Ve üçüncü safhada hidayete de ereriz. Ayet 50 Zuhruf Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Felemma keşefna an kümül azabe İzâ hüm yenkusûn. Fakat lemma olduğu zaman keşefna giderdik kaldırdık. An hümü onlardan el azabe azap.

gerçekten azabın kaldırılmasını istiyorlar. Ve onlardan azabı kaldırınca az zaman onlar verdikleri sözleri bozuyorlar.

İşte Allah Teala herkese en güzel davranışlara davranır. Ama kim için bu güzellikleri oluşturmuşsa o insanlar için hemen arkasından verdikleri sözden caymaları söz konusu, sözlerini nakzetmeleri, bozmaları söz konusu. 51. ayet-i kerimeye geçiyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve nâda Firavne fi kavmihi kâle ya kavmi leyse li mulku Mısra ve hazihil enharu tecri min tahti efela tubsirun. Ve nada ve seslendi, bağırdı Firavun fi kavmi içinde, kale dedi, ya kavmi, ey kavmim, eleyseli benim değil mi mülkü mülk, Mısra Mısır ve hazihi ve bu el enharu nehirler, tecri akıyor, min tahti benim altımda, efe hala mı la tübsürün, görmüyorsunuz ya da hala görmüyor musunuz? Ve Firavun kavmi içinde seslendi, ey kavmim, bütün Mısır benim mülküm değil mi ve altımdan akan bu nehirler hala görmüyor musunuz? Dedi. Firavun kavmine nida ediyor, sesleniyor. Bu nehirler, bu toplar, bu saraylar, her şey benim değil mi diyor. Altından ırmaklar akan bu nehirler. 52. ayet-i kerimeye geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Em ene hayrun min hazellezi huve mehinun ve la yekadu yubin. Yoksa ben hayrun, daha hayırlı, min haza bundan, ellezi o ki, huve o, mehinun, aciz, ve la yekadu ve neredeyse olmuyor, yubinu beyan ediyor, açıklıyor. Yoksa ben o acizden daha hayırlı değil miyim ki o neredeyse sözü açıklayamıyor, yani normal konuşamıyor. Bildiğiniz gibi Hazreti Musa dilinde kekemelik vardı, dili peltekti. Normal bir insan hüviyetinde konuşamıyordu. Zaten bu yüzden Allah-u Teala sana risalet verdim, Firavun'a git dediği zaman Hazreti Musa, kardeşim Harun da benimle beraber gelemez mi? Benim dilimde biraz sakatlık var diyor. Allah-u Teala dileseydi onun sakatlığını giderirdi. Öyle yapmadı. Kardeşi Harun'u onunla beraber gönderdi sonradan.

Ben o aciz kişiden daha hayırlı değil miyim diyor Firavun. Ve Zuhruf Suresi 53. ayet-i kerime diyor ki Allah Teala Bismillahirrahmanirrahim felev la ulkiye aleyhi esviretün min zehebin ev ca'e me'ahul melaiketu mukterinin fe öyleyse levla olsaydı olmaz mıydı? Olmalı değil miydi? Ulkiye atıldı verildi. Aleyhi ona esveletün bilezikler min zehebin altından ev veya ca'e geldi. Me'ahü onunla beraber ev melaiketü melekler mukterinin karnı olanlar, yakın olanlar. Öyleyse ona takılmış altından bilezikler olmalı veya onunla beraber ona yakın melekler gelmeli değil miydi?

O devirde elçilerin durumuna baktığımız zaman bir hükümdar bir yere birini gönderdiği zaman hediyelerle gönderiyordu. Altın, gümüş, bilezikler ve o elçiler de altın halkalar, bilezikler takarlarmış altından. Ve mahiyetlerine de birçok insanlar olurmuş. Öyleyse o zaman düşünüyorlar ki madem ki bu da Allah'ın elçisidir, Allah'ın Resulüdür, öyleyse bununla beraber de altınlar, gümüşler ve melekler olmalıydı. Olması gerekirdi diyorlar. Öyleyse o devirde de elçiler söz konusu olduğu zaman böyle bir ifade kullanılıyor. Madem ki sen Allah'ın elçisisin diyorsun, öyleyse hani bileziklerin nerede? Sende bilezikler olmalıydı, yüzükler olmalıydı, altından eşyalar olmalıydı manasında. Ve 54. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Fes te haffe kavmehu fe ata uhu inne hum kanu kavmen fasıkîn. Feste haffe. Fe böylece istehaffe hafife aldı, küçümsedi. Kamehu onun kavmi fe. O zaman bunun üzerine ata'uhu ona itaat ettiler. İnnehum muhakkak ki onlar kânu oldular. Kavmen bir kavim fasıkîn. Fasık olanlar. Böylece Firavun kavmini hafife aldı, küçümsedi. Bunun üzerine kavmi ona itaat etti. Muhakkak ki onlar fasık bir kavim oldular. Firavun'un kavmini küçümsediği, bunun üzerine de kavminin ona itaat ettiği beyan buyuruluyor. Öyleyse burada Allah Teala'nın dizaynında Firavun'un kavmi söz konusu. Bu kavmin fasık olduğu Allah Teala tarafından açıklanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an tefsiri dersini Allah Teala inşallah burada bize tamamlattı. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.